En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: La ikraha fid din kad tebeyyana'r rushdu min el gayy

Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dediğinde, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah, zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.
1: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية

0: Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki duvarları çatıları üstüne yıkılmış ıssız bir kasabaya uğramıştı da Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

0: دينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum," demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir," demişti.

mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ

Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve o çok yumuşak davranır.

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

0: Ey iman edenler!
1: Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun? Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir.
1: يُؤْتِ الْحِكْمَةَ

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.

0: أعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Leysa

Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

0: عليم.
1: Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir.

Gece gündüz gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبَتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
0: Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz.
1: وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ

Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: وليه بالعدل.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.
0: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzelsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

0: Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı.

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir.

Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana o indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.

0: منك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

Rabbimiz, sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

0: Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.
1: Kade bi

Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Muhammed, inkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.

kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.

Muhammed, de ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.

0: النَّارُ
1: O kullar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler.

0: eder.
1: Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler.

0: Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: İnne'd-dîne 'indallâhi'l-İslâm.

Ey Muhammed, eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele.

İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Elem

Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor.

Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır.

Onları geleceğinde şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkese kazandığı şeyler haksızlık yapılmayıp tam olarak verildiği zaman halleri ne olacak?

Ey Muhammed, de ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter.

0: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Müminler kendileri gibi inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak O'nadır.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yevme

0: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ.
1: Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey Muhammed, de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez.

0: عليم.
1: Şüphesiz ki Allah Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir. İz

0: العليم.
1: Bir zamanlar İmran'ın karısı, "Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adağımı kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin," demişti.

Onu doğurunca da Allah ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, "Ey Rabbim, ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum," dedi.

Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. Meryem, "O Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etti. Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitirsin.

Mihrap'ta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor.

Zekeriya, "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyar ve karım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah, "Bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar." buyurdu.

0: حمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et dedi.

0: Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı."
1: Ya Meryem, kunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar rakiin.
0: Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.

Muhammed. İşte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin.

0: Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup Allah'a yakın kılınanlardandır.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: O insanlarla beşikteyken de yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır.
1: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: Meryem, "Ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Allah, "Böyle olacaktır. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hüküm verince ona sadece ol der ve hemen olur." dedi.
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ
0: Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

İsrailoğullarına bir peygamber olacak ve onlara diyecek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi de size haber vereceğim. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için büyük bir ibret vardır.''

Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

İsa onlardaki inkarı hissedince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler: biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız.

0: Onlar, "Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz," dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ
0: Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah hilenin cezasını en uygun şekilde verir.

0: مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
1: Allah demişti ki, ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim, sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَأُعَلَّمُونَ

0: İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
0: Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz.
1: اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمِ

0: Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu.
1: El-Hakku min Rabbike felâ tekum minel mumterîn.
0: Bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Muhammed, sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim.
1: İnne hâzâ lehuvel kasasul hakk ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm.
0: İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Muhammed, de ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun, biz Müslümanlarız deyin.

0: بعده أفلا تعقلون.
1: Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi.

Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur.

Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed, de ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın, dediler. Sen de ki, nimet ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir. O her şeyi bilir.

Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki kendisine yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Yine onlardan öyle kimse de vardır ki kendisine bir dinar emanet etsen devamlı olarak başına dikilmedikçe onu sana geri vermez. Bu onların ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar.

Hayır, öyle değil. Kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, şüphesiz ki Allah sakınanları sever.

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

Onlardan bir grup okuduklarını kitaptan olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Allah tarafından olmadığı halde bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca Rabbinize ihlaslı kullar olun demesi gerekir. وَلَا يَأْمُرُ

0: Yine size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreder mi?
1: وَاِذْ

Allah peygamberlerden sağlam söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti.

Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez ona teslim olmuştur ve hepsi de ona döndürüleceklerdir.

0: نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
1: Ey Muhammed, de ki: Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız.
0: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ

Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O ahirette kaybedenlerden olacaktır.

iman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: adamlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır.
1: İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslihû fe innallâhe gafûrur rahîm.
0: Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İman ettikten sonra inkar edenlerin, sonra da inkarlarında aşırı gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapık olanlar onlardır.

0: İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: Sadakallahul azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme ehdina fîmen hedeyt ve afina fîmen afeyt وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت

النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.

لطيف يا الله، يا خبير يا الله.

المقتدر يا الله، يا مقدم يا الله.

estudiar.

0: الله يا الله يا الله يا الله.
1: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez
0: ya Allah.

Ey Allah'ım, sen bizleri mağfiret et. Sen bizleri bağışla. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yüce Rabbim.

تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعه.

0: Özel Efem.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı.
13: ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Ey yolcu! Amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu! Ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu? Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebu Bekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır. Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün. Nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.
0: Nereye? Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
1: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat, 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm, 0537 867 4114, Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama, 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat, 0282 502 0020.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: ve bereket hazinedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahip olduğu kanaat ve yaşadığı zühd ve takva anlayışıyla darlıkta olduğu gibi bollukta da aza kanaat eder ve asla hırs göstermezdi. Hem kendisi kanaatkar olduğu gibi akrabasının ve ümmetinin de kanaatkar olmasını ister ve biricik kurtuluşun bunda olduğunu öğütlerdi. Nitekim başkalarına muhtaç olmayacak kadar olan bir rızkın ve bir geçimin çok daha hayırlı olduğunu bilen ve tavsiye eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akrabaları hakkında Yüce Allah'a şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, Muhammed ailesinin rızkını yetecek kadar kıl. Bazı hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır: İslam'a erdirilip de zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir geçime sahip bulunan ve aynı zamanda kanaatkar olan kimseye ne mutlu. Az olup yeten, çok olup aldatandan daha hayırlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetine hayran olup her hususta onun izinden gitmeye çalışan ve onun bir sözünde veya bir fiilinde yüzlerce hikmetin bulunduğuna inanan gerek ashab efendilerimiz, gerekse onlardan sonra gelen ve insanlığın salah ve felaha kavuşmasında rehberlik yapan büyüklerimiz, onun kanaat noktasındaki bu anlayışını ve davranışını ve dünyaya bu zaviyeden bakış tarzını kendi hayatlarına hakim kılmadıkça ona gereği gibi ümmet olamayacaklarının idraki içindeydiler. Zaten onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi her hususta tam örnek olarak nebevi terbiyeyle eğitim gördüklerindendir ki bu ümmet içinde haklı bir teveccühe mazhar olmuşlar ve diğer insanlara fazilet ölçüleri sergileyen kutsi rehberler olma derecesine yükselmişlerdir. İşte dünyaya karşı gözleri gayet tok olan ashab efendilerimiz, başka hususlarda olduğu gibi kanaatkar olma noktasında da pek çok fazilet örnekleri sergilemiş ve bütün aleme rehberlik yapmışlardır. Öyle ki onların bu tutum ve davranışlarında neslin dünyaya bakış açısının istikamet çizgisinde ayarlanması ve kanaatkarlık ruhuna sahip olarak eğitilmesi sahalarında örnek olarak alınacak son derece etkili ibret dersleri vardır. Yüce Allah'ın sonsuz hoşnutluğunu kazanmak için dünyaya ait olan fani şeyleri asıl maksat yapmayıp sadece bir vasıta olarak kullanan kimseye dünya hizmet eder ve sürekli olarak onun yardımına koşar. Ama Yüce Allah'a değil de dünyaya hizmet etmeye kalkışan kimseye gelince dünya onu zilletler içerisinde süründüre süründüre ve onun burnunu hakaretler içerisinde sürte sürte kendi hizmetinde kullanır. İşte başta ashab efendilerimiz olmak üzere bütün büyüklerimiz kanaat bitmez ve tükenmez bir hazinedir gerçeğini çok iyi bellediklerindendir ki çalışma noktasında değil ancak tamah ve hırs noktasında dünyaya hiç değer vermiyorlardı. Çünkü onlar mutlaka saadetin hem ruhi hem de cismani lezzetleri elde etmekle mümkün olduğunu ve böyle bir saadetinse dünyada değil ancak cennette olacağını gayet iyi biliyorlardı. Hem bundan dolayıdır ki ashab efendilerimiz seçkin bir haslet olan İsar hasletine, yani kendisi muhtaç olduğu halde ihtiyaçlar içerisinde bulunan bir din kardeşini gördüğünde nefsinden ve çıkarlarından feragat ederek mümin kardeşinin ihtiyacını gidermeyi daha önemli görme yüce ruh haletine sahip oluyorlar, sahip oldukları imkanlarını muhtaç olan birine devredebilme faziletini gösteriyorlar ve bu hususta topyekün bütün insanlığa güzel bir örnek oluyorlardı. Hırs zilletinden kurtulup yücelen bir ruh, kanaatle donatılıp zenginleşen bir kalp ve suri güzelliklere aldanmayıp hakikate eren bir akıl, dünyevi endişe ve korkulardan emin olur ve bu derece kemale eren bir müminde elbette ki fani hazların ve maddi zevklerin cazibesi olmaz. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında Suriye, Filistin, Mısır gibi beldeler fethedilmiş ve İran toprakları baştan başa İslam devletinin sınırlarına dahil olmuştu. Derken Bizans ve İran'ın zengin hazineleri İslam dünyasının merkezi olan Medine'ye akmaya başlamış, müminlerin refah seviyesi ziyadeleşmişti. Fakat halkın bu yüksek refah seviyesine, devletin bu ihtişamlı durumuna ve hazinenin zenginliğine rağmen müminlerin halifesi olan Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gönül adamı olarak müstani kalıyor, dünya debdebesi ve saltanatı gözünü hiç kamaştıramıyor, gönül rahatlığıyla halkın önüne çıkıyor ve yamalı elbisesiyle hutbe okuyordu. Hatta bazen borçlanıyor ve sıkıntılar içinde hayatını sürdürüyordu. Çünkü o, milletin malını şahsi işlerinde kullanmadığı gibi hazineden de ancak kendisine yetecek kadar bir maaş almayı tercih ediyordu. Ashabın ileri gelenleri halifenin bu haline daha fazla dayanamamış ve onun nafakasını arttırmayı düşünmüşlerdi. Bunun için de Hazreti Hafsa validemize başvurarak ve bu tekliflerini isimlerini vermeden babasına arz etmesini istemişlerdi. Hazreti Hafsa radıyallahu anha ashab-ı kiramın bu samimi tekliflerini babasına açtığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu aç kalıp da karnını doyuracak bir tek hurma bile bulamadığı günlere şahit olmuş olan Hazreti Ömer radıyallahu an kızı Hazreti Hafsa'ya şöyle bir soru yöneltir. Kızım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemede, içmede ve giyinmedeki hali nasıldı? Hazreti Hafsa validemiz de ancak yetecek kadardı cevabını verince Hazreti Ömer radıyallahu an sahip olduğu yüksek kalbi şuurunun ve yüce ruh olgunluğunun eseri olarak sözüne şöyle devam eder. İki dost, Hazreti Peygamberle Hazreti Ebubekir ve ben aynı yolda giden üç yolcuya benzeriz. Birincimiz Hazreti Peygamber makamına vardı. Diğeri Hazreti Ebubekir aynı yolda giderek birinciye kavuştu. Üçüncü olarak bana gelince ben de o biricik dostlarıma selametle bir an önce ulaşmak üzere yola çıkmış bulunan bir kimseyim. Eğer sırtıma fazla yük alır ve öyle yola çıkarsam onlara yetişemem. Ey kızım, sen benim bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin? Hasılı, tamahkarlık ve hırs ciddi bir fakirlik ve bir zillettir. Kanaat ve bereketse başlı başına bir servet ve büyük bir zenginliktir. Hem maksuda zamanında erenler yüzleri ak olanlardır. Yükleri çok ve ağır olanlara gelince onlar maksutlarına ya hiç eremezler veya erseler bile çok geç ereceklerdir. Thank you. O halde Yüce Allah'tan gelen her şeyi hoş görmek kalpteki imanın gereğidir. Çünkü kazaya rıza göstermek ve kadere teslim olmak kamil bir imanın en belirgin alametlerinden ve en yüce değerlerinden olup insanın dünyasını cennetlere çevirecek derecede kuvvetli bir huzur kaynağıdır. Öyle ki bu derece kuvvetli bir iman ve sağlam bir teslimiyet insana gönül rahatlığıyla ve bütün hücrelerine duyururcasına şunu söyletir: hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, nurun da hoş, narın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Evet, bir kimse Yüce Allah'ı seviyorsa elbette ki onun azameti karşısında haddini bilir. Onun her türlü takdirine ve kazasına gönül rızasıyla boyun eğer. İlahi takdirde pek çok hikmetin, faydanın ve maslahatın olduğunu düşünür. Onun kusursuz hikmetine rağm olur ve gerek düşünce gerekse davranış planında asla kaderi tenkit etmeye kalkışmaz. Ancak bu bilince ve bu düşünceye sahip olabilmek için önce Yüce Allah'a karşı ciddi bir marifet ve muhabbet ehli olmak gerekir. Çünkü insan bilmesi derecesinde sever ve sevmesi derecesinde sevdiğinin iradesine ram olur ve onun hükmüne boyun eğer. Ancak gerçek marifet ve muhabbet ehli olanlar kaza ve kaderin hükmüne ve fetvasına bin canla teslimiyet ve tevekkül gösterir. Yüce Allah'tan gelen her şeyi hoş karşılamakla ilgili olarak verilebilecek şu örnek ne kadar manalı ve düşündürücüdür. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an, Yüce Allah'ın ezeli ilmiyle takdir ettiği şeyin görünüşte çirkin olsa bile netice itibariyle mutlaka güzel olduğuna inanan bir kimseydi. Yani onun kadere teslimiyeti tamdı. Hayatının sonuna doğru Hazreti Sa'd radıyallahu anh'ın gözleri görmez olmuştu. Bir keresinde ziyaretine gelenlerden biri kendisine, "Sen duası Allah katında makbul olan birisin. Gözlerinin açılması için dua etsen de gözlerin açılsa olmaz mı?" diye sorunca Hazreti Sa'd radıyallahu anh ona şu cevabı verdi ve "Yüce Allah'ın benim hakkımdaki takdiri gözlerimin açılmasından daha iyidir. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta değil ki gözlerim açılsın da doyasıya ona bakayım. Ben gözlerimle onu görmeyecek olduktan sonra onu görmeyecek olan gözleri ne yapayım? İşte ben bunları düşünüyor ve gözlerimin açılması için dua etmiyorum." demişti. Sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym radıyallahu anha, çocuğu vefat ettiğinde Yüce Allah'ın takdirini gönül rızasıyla karşılıyor, kadere karşı itirazı ve isyanı andıracak en küçük bir davranışta bulunmuyor ve o gece sabaha kadar sabrediyordu. Sabah olunca kocası Ebu Talha radıyallahu anhaya, "Kadere karşı ciddi bir ruh teslimiyeti ve gönül hoşnutluğu içerisinde çocuğun vefat ettiğini haber veriyor. Haberi de gayet sakin bir şekilde şöyle veriyor: beyefendi, geçenlerde bizim komşular hani bizden emanet olarak kazma kürek gibi şeyler almışlardı ya, dün o emanetlerimizi istemeye gittim. Onlarsa kendilerine vermiş olduğumuz o emanetleri geriye vermek istemediler." Ümmü Süleym'in bu haberi karşısında Ebu Talha radıyallahu anh diyor ki, "Onlar ne kötü komşularmış. Mal onların değil ki vermek istemesinler. Hem emanet olarak alınan bir mal sahibine teşekkürle birlikte hiç geriye verilmez mi?" İşte kocasından beklediği cevabı alan Ümmü Süleym ciğer paresinin ölüm haberini şöyle veriyor: "İşte beyefendi, Yüce Allah'ın bizim nezaretimize emanet olarak verdiği bir çocuğumuz vardı ya, dün akşam Yüce Mevlamız bize verdiği o emanetini geriye aldı. Bizim bir şey demeye ve Yüce Mevlamıza gönül koymaya hakkımız var mı? Ebu Talha radıyallahu anh diyor ki, iyi de sabaha kadar bana neden haber vermedin? Ben sanki bir şey mi diyecektim? İkinci asrın ortalarında İstanbul'da Hüsrev Hoca Efendi diye bir yüce zat vardı. Bu Hoca Efendi insanlığa faydalı olmak için okumak isteyen bazı talebelere o günün şartları içerisinde kendi evinde ders okutuyor ve geleceğin manevi mimarlarını yetiştirmeye çalışıyordu. Bir gün gelinlik çağında olan kızı vefat ediyor. Fakat bu yüce şahsiyet kızı vefat ettiği günde bile talebelerine haber vermiyor ve evinde okuttuğu dersi bırakmıyor. Evde olup bitenlerden ve evdeki cenazeden habersiz bir şekilde derslerini gören talebeler ders bitiminde evden çıkarken evin avlusunda gördükleri manzara karşısında hayretler içerisinde kalıyorlar. Çünkü avlunun bir kenarında yakılan bir ateşle üzerine konulan ve içi su dolu olan bir kazanla ve yanında bir teneşir tahtası ve bir tabutla karşılaşıyorlar. Geriye dönüp de hocalarına bu manzaranın iç yüzünü sorduklarında ise onun ibret dolu şu cevabıyla karşılaşıyorlardı. Bizim gelinlik çağında bir kızımız vardı. Dün gece Yüce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Şu anda kadınlar onun hazırlığını yapıyorlar. Bizim bunun için dersi terk etmemiz gerekmezdi. Sizi de telaşa sokmamak ve morallerinizi bozmamak için ders esnasında size haber vermedim. Evet, Hüsrev Hoca böyle diyor ve gelinlik çağındaki kerimesinin vefatını gönül rızasıyla işte böyle karşılıyordu. Hasılı, kader tarafından beklenmedik bir zamanda insanın başına gelen bazı üzücü hadiseler karşısında kalp elbette ki üzülür ve göz yaşarır. Bu gayet normal olan bir şeydir. Burada öne çıkan husus ağızla Allah'ın razı olmayacağı bir şeyin söylenmemesi ve kaderin tenkit edilmemesidir. Çünkü üzülmek ve ağlamak insanlığın gereği olduğu gibi Yüce Allah'ın hikmetli takdirine razı olmak ve onun kaderini tenkit etmemek de imanla marifetin gereğidir. Allah-u Teala cümlemize yüce bir ahlak, güçlü bir tevekkül, kadere rıza ve ölüme her zaman hazır kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
10: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, bir insan kaç kilo gelir? Üzerinde yaşadığı toprak kaç kilo gelir? İnsanın burnundan çektiği hava ne kadar? Onun yaşadığı deniz kenarında, ormanda, şehirde oksijen ne kadar? İnsan kendisi bir kişi, yaşadığı dünyada kaç kişi var? İnsanın arzuları, para ve benzeri istekleri ne kadar? Ona sunulan ne kadar? İnsanın kaldırma gücü ne kadar? İnsana baskı ne kadar? İnsan ne kadar rahat olmak istiyor? Yer çekimi ne kadar aşağı çekiyor? Bu ve benzeri insan ve insanı etkileyen unsurları karşılaştırdığımızda görürüz ki insan bu dünyada tam anlamıyla ciddi bir savaş yapıyor. Sadece maddi, yani elle tutulur, gözle görülür, fiziği olan şeyler açısından bu böyle. Bir de yaşadığımız dünyada gözlemleyemediğimiz şeytan var. Gözlemleyemediğimiz nefsimiz var. Gözlemleyemediğimiz cinler var. Gözlemleyemediğimiz bir sürü frekans, dalgalar var. Bunlar da insanın üzerinde hissedebileceğimiz kadar ciddi bir baskı oluşturuyor. Doktorun bu sana zararlı, yemeyeceksin dediği şeyi önünde görünce insan illa ona elini uzatıp o çok yeme demişti, şuradan bir çataldan bir şey olmaz, niye diyor? O baskı işte. Tek değiliz dünyada. Annemiz, babamız veya hemşire bizi korumaya çalışıyor ama bize baskı çok yüksek. Tam anlamıyla ciddi bir savaş, ciddi bir abluka altında hayat sürdürüyoruz. Sanki kalbimiz kan pompalarken vücudumuza, koca koca dağları kaldıracak bir körüğü pompalıyor gibi kan pompalıyor. Rabbim Celle Celaluhu böyle bir düzen kurmuş. Bu ne zengin için, ne fakir için, ne kadın erkek için, ne de çocuk için değişmiyor. Şu dünyaya ilk nefes alarak adımını attığında bebek, bu savaş başlıyor. En rahat anımız aslında nefeslerimizin bittiği zaman. İmanla öldün gittiysen rahata kavuşuyorsun. Tabii orada iman, yani pasaport şartı var. Son nefes imansız olduysa maazallah, asıl savaş orada başlayacak zaten. Değerli kardeşlerim, hayatı hayalleriyle yönlendireceğini zanneden insan, saniye başı yüzlerce yumruk yiyen kum torbası gibidir. Hayatı bu boğuşma içerisinde Allah'a kul olacağım, o da beni ezdirmeyecek diye planlayarak yaşayan ise dalgaların çarptığı deniz kenarındaki kayalar gibidir. Asırlardır dalgalar ona çarpıyor. Milyarlarca, trilyonlarca dalga çarptı gitti ona, onlar gitti, kaya orada duruyor ama. Hiçbir şey olmadı kayaya. Hayatın binbir çilesine karşı deniz dalgaları kadar olsa bile kaya gibi duran bir yürek başka, kum torbası gibi gelen gidenin önünde dayak yemekten başka, yaralanmak, berelenmekten başka bir sonuca ulaşmayan hayalci insan başka. Birisi dünyayı kendisinin zannediyor, asla onun değil. Dünyayı milyarlarca insanla paylaşıyorsun. Dünyayı sayısını Allah'ın bildiği bir cinlerle paylaşıyorsun. Dünyayı rüzgarla, soğukla, sıcakla, çiçekle, böcekle paylaşmak zorundasın. Hayal edemeyeceğin kadar korkunç rakamlara bağlı virüslerle paylaşmak zorundasın dünyayı. Tavuktan, kediden kurtarırsın, uçan kuştan kurtaramazsın. Dünya herkesin. Herkesi Allah buraya göndermiş. Karıncalarla bile paylaşmaya kalksan sana bir kum tanesi düşmez bu dünyada. Karıncalar insanlardan kalabalık çünkü. Kardeşlerim, hayatın gerçeğini konuşuyoruz. Öyle yatmadan önce hayal ettiğimiz, kendi yazdığımız senaryoları konuşmuyoruz. Zaten bir işe yaramıyor konuştuklarımız. Bu dünya bizden başkasının, yani 7 milyar değil, ben tek başıma, benden başkasının benden çok olduğu bir dünyadır. Ben bir ton da gelsem üstüne bastığım toprağın trilyonda biri kadar etmiyorum. Zengin de olsam, fakir de olsam, alttan deprem salladı mı beni, beşiğe dönüyor, ürkütüyor. Benim korkularım, mutluluklarımdan çok fazla. Kendimi uyuşturarak geçici teselli ediyorum. Ama bu benim helakimle ortaya çıkıyor. Yani acılarımı hissetmemek için, baskıları hissetmemek için sadece kendimi zehirliyorum. Başka birisi de aklını yitirmiş, intihar ediyor. Kurtulduğunu zannediyor. Asıl belalı yere gidiyor intihar ederek. Yaygın, yani hayata yayılmış bir intiharla bir dakika içinde cana kıyma intiharı aynı aslında. Biri bir dakikada uyguluyor bunu. Öbürü de zehir kullanarak 10 seneye yayıp intihar ediyor. İkisi de sonunda gidiyor. Kardeşim, bu dünyanın kurucusu, düzenleyicisi ve idare edicisi Allah'tır. O bir düzen koymuştur. O düzene uyanlar için dünya huzurlu bir yerdir. O düzene uymayanlar için dünya ters gidilen, rüzgarı bile nefes aldırtmayan bir yerdir. Yaşama kaynakları dahi o zaman ölüme dönüşür. Gerçekçi olmamız lazım. Dünyanın en büyük gerçeği buranın fani, cennetin ebedi olduğuna inanmaktır. Cennetle dünyayı eşleştirmeye kalkarsak ebedilik bakımından, sanki burası da ebediymiş gibi, 50 sene, 100 seneyi sonsuz zannedersek, aldığı maaşın dünyadaki bütün servetin, enerji kaynaklarının tamamı olduğunu zanneden aklı kıt birine benzeriz. Bir iş yeri bir şeyler kazanıyor, işte 1000 kazanıyor, sana 2 veriyor ondan. Sen bütün dünya değerlerinin, ekonomisini sende olduğunu zannedersen, sen o dakikada iflas edersin zaten. Attığın imzalar 500 senelik maaşına karşılık gelir gibi. Bu dünyanın bizim olduğunu zannetmemiz içten içe gizli bir laiklik. Yani Allah'ın cennet dünyada bizim. Buna laiklik diyoruz. Ve bunun altyapısını dolduran inançlar, uygulamalarla ayakta duruyor bu düşünce.

faturasını değerli kardeşlerim, doyumsuzlaşan mutfaklarımızda ödüyoruz. Tıp bu doyumsuzluğumuza yetişemiyor. İlaç dünyası yetişemiyor. Bu doyumsuzluğumuzu eşlerimizle ikinci aydan itibaren evlendikten sonra başka şeylerde, mobilyada, başka insanlarda, başka ortamlarda göz açlığıyla karşılaştığımız için eşler arasında bu doyumsuzluğu ödüyoruz. Çocuklarımızı Allah yaratmadı da haşa. Biz planladık, marketten aldık gibi, laboratuvarda yaptırdık gibi zannettiğimiz için çocuklarımızda yaşıyoruz. Siyaset dünyasında, yöneten ve yönetilenler ortamında bunu yaşıyoruz. Ziraatte yaşıyoruz. Ya toprağı delirttik ya. Toprak delirdi. Adem aleyhisselamdan beri bu kadar üzerinde çılgınca planı olmadı insanoğlunun toprakta. Bir kilo topraktan 80 kilo fasulye almadan rahat edemiyoruz. Zavallı toprak. Binlerce senedir doyurdum insanı. Ne oldu bunlara diyor. Delirdi. Toprak da cinnet geçirdi. İlaç koyuyorsun, hormon koyuyorsun. Tavuk delirdi ya. Tavuklar da cinnet geçirdi. 6 ayda büyüyecek tavuğu 45 günde 6 aylıktan daha güçlü hale getiriyorsun. Onu yiyen kısırlaşıyor. Onu yiyenin memeleri büyüyor erkek olduğu halde. Enteresan bir dünya oldu. Bütün bunlar şu dünyayı Allah'ın yarattığı ve bizim için planladığı projenin ötesinde yaşama arzumuzdan dolayı görüyoruz. Bunun için evlilikte, aile ortamında, iş yeri sahibi olmakta, şu dünyada yöneten olmak veya yönetilen olmakta hiçbir şeyde mutlu olamaz hale geldik. Hem paramız yok, hem boş oturduğumuz vaktimiz çok. Böyle değişik bir çelişki yaşar bir nesil olduk. Kardeşlerim, ben veya benim gibi 10 kişi, 1000 kişi bu gidişatı düzeltemeyiz. Kimse böyle hayalci bir avuntu içerisine girmesin. Neden? Çünkü dünya yaşlandı. İnsan gibi dünyanın da eceli yaklaştı. Bugünden sonra dünyada 100 sene önceki gibi bir hayat olamaz. Saat 17, ikindi olmuş. Saat 13'teki gibi güçlü bir güneş bekleyemezsin. Çünkü güneşin batma saati yanaşıyor. Dünya yaşlandı. Belki 500 senesi, belki 1500 senesi var, onu Allah bilir. Ama dünyanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tepeden aşağı doğru indiğine imanımız var bizim. Öyle buyuruyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünya ve ben ölçüldüğümüzde, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gelmesi ve dünyanın bütün ömrü ölçüldüğünde 24 saatlik bir güne benzetiyor bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki ben ikindi vakti geldim, kabul edim buyuruyor. Akşama kadar ne kadar kaldıysa dünyanın o kadar ömrü kalmıştır buyuruyor. Çünkü kıyamet peygamberi o sallallahu aleyhi ve sellem. 24 saat olduğuna göre gün, yaz veya kış ikindi ile akşam arasında en fazla 4 saat olabileceğine göre dünyanın ömrünün kalanı 6'da 1'i kadar işte. Onun üzerinden de 14 tane asır geçti. Ne kadar kaldıysa. Bir saat kalsın veya 500 bin sene kalsın bizi ilgilendirmiyor. Ancak biz iki gerçeği biliyoruz. İki gerçek üzerinde yatırım yapmamız gerekiyor. Birincisi, bir kere dünya yaşlandı. Koca dünya oldu. Koca karı der gibi koca dünya diyoruz. Yaşlandı. Sakalları beyazlandı. Ciğerleri artık eskisi gibi koşacak hali yok dünyanın. Ne suyu, damarlarında dolaşan suyu, insanın damarlarında su dolaşıyor ya kan, ne dünyanın suyu, eski suyu, ne de ciğerleri eski ciğerler. İstediğin kadar orman dik. Şehirlerde apartman yerine orman diksen de bitti. Dünyanın artık yaşlandı. Toprağı çürüdü. Depremleri çoğaldı. Selleri

0: vahşileşti. Çünkü eceli geldi dünyanın. Bu gerçeği kabul edeceğiz. Ama bir gerçek var. Ben tek başıma bir güzel dünyada yaşayabilirim. Bu baştan beri saydığımız gerçeklere karşı aklımı başıma alırım. Bir kişilik dünya kurmak mümkündür. Ama dünyayı bir kişiye dizayn etmek mümkün değildir. O akıl dışı. Bunu değil bireyler, değil devletler, bütün dünya birleşse yapamaz. Bitti, dünya kartlaştı. Dünyanın saçı sakalı döküldü artık. Bunun için bir kişilik dünya kurmak zorundayız. Bu bir kişilik dünya ne anlama geliyor? Bütün dünyaya rağmen ben kendimi Allah'ın izniyle Rabbinin nimetlerini olduğu gibi yaşayan ama başkalarına takılmadan, strese girmeden, kendimi delirtmeden ve etrafıma karşı agresif bir kimlik sahibi olmadan, onların eksi enerjilerinden de etkilenmeyecek tedbirleri alarak huzurlu yaşayabilirim. Bu huzurun en güzel örneği Uhud meydanında düğüne gider gibi dolaşan adamlardı. Allah onlardan razı olsun. Dünyayı ayaklarının altında sünger gibi ezen kafaya sahip oldukları için ölüm onlara bir meltem gibi geldi geçti. Burunlarının ötesinde, gözlerinin dibindeki cennetle selamlaştılar adeta. Sıkıntı omuzlarımızda dünyayı taşımaya kalkmamızdandır. Aradaki vahşi rakam farklılıklarına rağmen. Halbuki Allah dünyanın sırtında dolaşın buyuruyor. Ayet aynen böyle söylüyor. Dünyanın omuzunda dolaşın diye dünya yarattık size diyor. Dünyayı biz omuzlarımıza aldık. Sepetimiz dünyayı taşır zannettik. Bu uçurum düzeyindeki fark benim kilomla dünyanın kilosu arasında. Benim burnun deliklerimden girebilecek hava, oksijen ile onun oranıyla dünyanın barındırdığı hava ve oksijen rüzgar arasında. Deniz dalgalarının sayısıyla benim kulaç imkanım arasındaki uçurum fark neticede boğulmaktan başka çaresi olmayan, eceli gelmediği için de boğulamayıp her gün binlerce kere ölür gibi yaşayan insan olmak zorunda kaldı insanlık. Hayır, Rabbim bu dünyayı ben toprağında adım atayım, sağ ayağım, sol ayağım basarak yürüyeyim diye yarattı. Dünya benim üstümde niye yürüsün? Ne zenginlik, ne fakirlik bu mantığı değiştirmemeli. Gençlik, ihtiyarlık bu mantığı değiştirmemeli diye düşünüyorum. Bunun için kardeşlerim, dünyayı düzeltemeyiz. Gitti, bu dünyanın işi bitti. Ama ben kaliteli, vasıflı bir dünya kurabilirim. Kur'anlar kurdu nitekim. Alkol alan aklınca 2 saatliğine o dünyayı kuruyor. Ama kendisi çürüyor bu sefer. Çürümeden, ezilmeden, kahrolmadan bunu yapabilmemiz mümkündür kardeşlerim. Bunun yüzlerce yöntemi var şüphesiz. Ama sabah namazına kalk, günün bereketli olsun. Bu bir huzur kaynağıdır. Her gün 10 sahife Kur'an oku, Yasin-i Şerif'i oku. O sana feyiz ve bereket aktırsın. Sabahları salavat-ı şerife getir. 10 defa, 20 defa. Kelime-i tevhid oku 50 defa, 100 defa. Bu bir berekettir. Ananın, babanın duasını al. Sıla-i rahim yap. Huzur bulursun. Ömrüne bereket gelir. Bunları zaten söylüyoruz. Ama şimdi farklı bir şey söyleyeceğim kardeşlerim. Bir peygamber sünnetini sallallahu aleyhi ve sellem yaşama kararı vereceğiz. Bunun hadisi şeriflerdeki adı tegafüldür. Türkçesi aldırmamaktır. Aldırmamaya alış, ayrıntılarını zikredeceğim. Huzur bulursun. Yaşlı koca dünya baskı yapamaz sana. Biz her şeyden aldırdığımız için, her şeye bizi ne yapıyor, biz ona ne yapıyoruz diye bağlantı kurduğumuz için, köpek avlayınca dönüp baktığımız için, karınca yürürken ısırdı mı diye baktığımız için, zavallı arı bir çiçeğin üzerinde dururken beni soktu mu diye endişelendiğimiz için, bırak git dünya senin mi diyemediğimiz için, her şeyden bir dert kaptığımızdan, dert kolik, dert deposu, dert volkanı haline geldik. Eşimizin, çocuğumuzun gece uyurken nefes alması bile bizi rahatsız ettiği için, takıldığımız için, bir psikolojik takıntıya dönüştürdüğümüz çevre ilişkilerimizden dolayı ne siyasetçiyi sevebildik, ne tüccara güvenebildik, ne ziraatten gelen sağlıklıdır diye bir güven içinde olduk, ne de kendimize güvendik. Aldırmamayı beceremedik çünkü. Halbuki sahabe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canı çekmeyen bir şey oldu mu tegafül yapardı. Görmeden gelirdi. Duymazdan gelirdi. Anlamamış, ona çarpmamış gibi gelirdi. Bir bineğin üzerinde Medine sokaklarından bir yere giderken münafıklardan birisi, çek şu hayvanını be Muhammed, leş gibi kokuyor bu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe dönüp ona dediler ki, senin misk kokundan daha değerli o hayvanın leşi, edepsiz herif dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldırmadı, yoluna devam etti. Aldırsaydı, bu mendebur niye bana böyle dedi, kendisi de hayvana biliyor, onun hayvanı da kiri var, bu hayvanın da kiri var, niye böyle dedi diye düşünseydi, göklerin ve yerin peygamberi olma seviyesini düşürecekti. Aldırmadı. Köpek havluyor gibi kabul etti. Çünkü o münafığın olmadığı bir Medine olmayacak bu dünyada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşın, göklerin peygamberiydi. Hayal peygamberi değildi ama. Hayatın gerçeğine iman etmemizi istiyor. Kendisi de o imanı yaptı zaten. Ben önce iman ettim dedi. İlk iman eden benim dedi bütün peygamberler. Hayat budur. Münafığıyla, kafiriyle, teröristiyle, delisiyle, akılsızıyla, şizofreniyle, hastasıyla, fakiriyle, zenginiyle, şımarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, varlıklısıyla, yoklusuyla, medenisi nazik olanıyla, kaba olanıyla, uzunuyla, kısasıyla, siyahıyla, beyazıyla, bu dünya bu, böyle yaşanacak. Buna iman ettiği için sallallahu aleyhi ve sellem be edepsiz adam demedi. Yok, kabul etti, onu rahat etti. Hayatın sıkıntılarını başka türlü teğet geçip gidemeyiz. Bizim hatalarımız veya başkalarının bize dokunan hataları, biz aldırma git be adam demediğimiz sürece bizi ezer. Çünkü bu dünyadaki yüksek dalgalar ve yoğun oksijen boğulmamız için yeterlidir. Burnumuz süzgeçleyip normal olanı ve yeterli olanı aldığı için biz yaşıyoruz. Daha fazlası sokulduğunda ciğerimiz şişer, patlar. Dertler de böyle. Kaldırabileceğimiz var, kaldıramayacağımız var. Her şeye burnunu sokan, kulağına gelen her şeyi ne dedi diye dönüp bakan, yedi niye yedi diye bakıyorsun, yemedi niye yemedi diye bakıyorsun, çocuk idrarı sıkıştı tuvalete gitti, sabah gitmişti niye bir daha gitti diye kapıda onu bekliyorsun. Bu kadar her işe burnunu sokan, her işten rahatsız olan, her şeyden aldıran, her şeye dert edinen eşini de, çocuğunu da, dostunu da, anasını babasını da, cennet sebepleri olacak anasını babasını da dert konusu haline getirir. Onun psikolojisi de bozulur, huzuru da dağılır. Onun ibadetten lezzeti de kalmaz. O namazı bile başının belası olarak görür. Ama bu dertlerle yoğunlaşan hayatı yaşarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı huzur kaynağı olarak görüyordu. Ezan sesi bile onu rahatsız eder. Müslüman olduğu halde. Müezzin çok bağırıyor der. Elhamdülillah bu ses içimi aydınlattı, rahatlattı diyemez. Kardeşlerim, şu baştan beri saydığım kaostan kurtulmanın en önemli yollarından birisi, Allah'ın hakkı yoksa, bir kul hakkı yoksa, canına zarar gelmiyorsa aldırmayıp gitmektir. Üç şey: Allah'ın hakkı, kul hakkı ve direkt cana zarar. Yani senin üzerine silah doğrultulmuş, aldırma, çeksin tetiği demiyoruz. Bu düzeyde bir sorunu önlemeye çalışıyoruz. Allah'a, peygamberine, şeriatına, Kur'an'a, ashab-ı kirama dil uzatılıyor. Çapım kadar aldırırım, sustururum, itelerim, ötelerim, ezerim, çapım kadar. Çapım aşınca da aldırmam. İnsanlara zarar veriyor diye bütün cinlerle savaş ilan etmem ben. Bu akıllıca bir şey olmaz. Ama böcekler evde zarar veriyorsa haşere ilacı sıkarım, böceklerden kurtulurum. Böcek fobisi oluşturmam ama. Daha ötesini de aldırmam. Çünkü çapım ve seviyem farklı benim. Çapım çok önemli. Çapımı aşan ve benim için çözüm imkanı olmayan bir şeyi yok kabul etmek zorundayım. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devletini kurduğu gün ve ondan sonraki 7 yıl içinde Yahudilerin dedikodularına dikkat etseydi, bu Muhammed'in çocukları yaşamıyor, var bunda bir problem, haşa, sözlerine kulak assaydı, bu Muhammed çulsuz geldi Mekke'den, burada servet kuruyor dedikodularına kulak assaydı, aldırmadan yürüyüp devam etmeseydi, aziz kardeşlerim, münafıkların Medine'ye bir gidelim, sonradan gelenleri nasıl dışarı postalayacağız, görecek onlar diyen Medineli münafıkların bu sözünü oturup ne yapacağız ya, bir plan proje yapalım diye taksaydı, bugünkü deyimle itibar alsaydı, eyvah bu adamlar bizi buradan sürerler deseydi, bugün İslam devleti diye bir devlet olur mu? Bugün yüzlerce milyon kere Allahu Ekber diye göklere ezan sesi yükselir miydi? Elbette ki hayır diyeceğiz. O zaman ben soru soracağım. Medyasında, sosyaliyle, faşistisiyle neyse medyasında, yazılısında, görselinde, siyasetinde, sivil toplumunda, cıvık toplumunda, herhangi bir yerde İslamiyet hakkında, Allah ve peygamberi hakkında, ashab-ı kiram hakkında, ümmeti Muhammed'in geçmiş büyükleri hakkında, İmam-ı Azam hakkında, mücahitlerimiz, yiğitlerimiz hakkında, ileri geri hayvanların bile konuşmayacağı kadar seviyesiz şeyleri konuşan, ümmeti Muhammed'in önderlerine, bir yolla hocası olmuş, alimi olmuş, davetçisi olmuş kimselerine, yıpratıcı kampanyalara hocalar kulak asıp, ya ne dedi bu adamlar ya, bir daha baksana telefona, ne demişti bu adam, niye böyle dedi, cevap verelim buna derseler, anneler babalar aynı şekilde çocuklarının okulda karşılaştıkları, şurada burada karşılaştıkları, oyunda karşılaştıkları şaialara kulak asarlarsa, sosyal medyanın dedikoduları sanki hayy ala salah deyip bizi namaza çağırıyormuş gibi hemen dönüp baktığımız bir gerçekmiş gibiye dönerse, düğünde kadınların aralarındaki muhabbeti vahiy ile gelmiş bir söz gibi biz evde geldiğimizde konuşmaya kalkarsak, bir sonraki nesle din, ahlak, iman, iffet, şuur taşıyabilir miyiz? Osmanlı'nın son 100 senesinde, belki de 150 senesinde ve ondan sonraki yaşadığımız 100 senede yaklaşık olarak haberleri açıyorsun, Avrupa kutsal, Amerika kutsal, şu Avrupa'ya bak, şu Amerika'ya bak, şu Batı'nın gücüne bak, bir bak, bir daha bak, bir daha bak, bir daha bak deyince, biz la iğne bile yapamayız la. Bizim yollarımız bile selde gider, bizim sağlık sistemimiz bile ölü diye diye kendisini ölü kabul etmiş, çürük Batı'yı ise sağlam kabul etmiş bir nesil ortaya çıkmadı mı? Bu topraklarda dünyanın en güçlü silahı yapılsa bile, 100 kere denense bile bu nesle inandırılabilir mi? Filancanın, Almanların silahından daha güçlü. Yok canım, bizimki savaşa gitmeden yolda bozulur zaten. Biz yapamayız çünkü. Biz yapamayız. Biz nasıl yapacağız biz? Biz çünkü Batılı'nın, İtalya'nın gömleğini dikmek için yaratıldık. Kumaşı onlar yapar, biz dikeriz. Bize de yaptırırlarsa çok memnun oluruz. Hani sanayimizi kurarlarsa biz de yaparız. Sanki bizim geçmişimiz mezarlıklardan geldi de onlarınki gökten düştü gibi. İşte bu küfrün propagandasına, algı oluşturma dalgasına aldıranların sonucudur. Bizden önceki nesil bir zamanlar Jön Türk hikayesiyle buna inandığı için, Daha sonra da inkılaplar yaptık, inkılabın üstüne onları munkalip hale getirdik dedikleri için, bak bir nesil değil, üç nesil geçti, hala bizim domatesimizde iş yok. En iyisi onların Hollanda'da olur. İyi ki tohum getirdik oradan, yoksa bizimkiler çürüktü. Bizim buğdaydan ekmek bile olmaz canım, hayvan yemi olur. Niye? Hormon katkısı yok çünkü. Öbürü banyoda yıkar gibi tohumu yıkayıp yeni bir buğday yapmış, toprağı delirtecek kadar bir mısır tohumu yapmış, 3 kilo mısır bir dalda çıkıyor neredeyse. Dedelerimizinkinde 100 gramlık 3 tane çıkıyordu. Bizimki mısır mı ya? Bu işte bahsettiğim şey. Mısırdan, buğdaydan, domatesten örnek veriyorum ama bu bir zaman sonra Hristiyanlığın muharref olduğu halde gençler açısından daha böyle ruh açıcı hali var canım. Dedirtecek noktaya götürüyor bizi. Götürüyor. Kardeşlerim, bu dünyada eğer şeytanın, şeytana el, ayak, kol, dil, göz, kulak olan mahlukların ve organların ve sistemlerin ve cihazların bize saldırılarına kulak asarsak, aldırırsak, sen bodursun dediklerinde hemen bir voleybol oynayayım belki boyum uzar demeye kalkarsak, sen şişkosun dediklerinde 3 gün yemek yemeyip zayıflamaya kalkarsak, bana göre beni değil, bana saldıran, gözlemleyemediğim ve gözlemlediğim binlerce güce göre ben kendimi oluşturmaya kalkarsam, cinnet kaderimdir benim. Kompleksli hayat da elbisem gibidir artık. Ben ondan kurtulamam bir daha. Ben şahsiyetli bir mümin olarak, fakirliğimle, boyum kısa ise kısalığımla, kadınsam kadınlığımla, erkeksem erkekliğimle, Allah'ın beni yarattığı tipi, şekli ve ortamı en güzel kabul edersem, kendi huzurumu perçinlemiş olurum. Huzuruma yatırım yapmış olurum. Birilerinin ses dalgalarına, birilerinin gıybetine, dedikodusuna, iftirasına kulak asarsam, bireysel çapta veya cemaat çapında, ümmet çapında, ülke çapında bunu önemsersem ben, çalışmaya bile tempom olmaz ki. Benim de sanayim olsun diye kalkar birisi çıkar, ya sen ne sanayisi ya, montaj bile yapamazsın deyip onu çökertirler. Ya biz yiğit olalım kardeşim, niye ona buna işçi oluyoruz, kendimiz güçlenelim dediğinde bu casustur muhakkak derler, vatanı bölüyor. Birisi çıkıp da hoca, davetçi, yazar, etme delikanlı, sen de Enes İbni Malik olabilirsin der. Vay, bu ümmetin büyüklerine hakaret etti, Enes'i mezardan kaldırdı, mumyaladı der. Ne dinde, ne dünyada, ne de sosyolojide, ne de sağlıkta, hiçbir yerde insan olduğuna bile inandırmazlar seni. Sen inanmıyorsun ki. Her dedikoduyu aldırıyorsun. Şeytanın vesvesesine, rüzgarların getirdiği hışıltılara aldanıyorsun. Senin bahçende kavak ağacı var. Rüzgar esince yapraklar birbirine çarpıyor, güzel bir ses çıkıyor. Sen onu cinler buraya istila etti diye düşünüyorsun. Bu füzeydi diyorsun. Ya ne füzesi? Kavak ağacının yaprakları çarpıyor birbirine işte bu. Rüzgarın hışıltısı bu. Yok yok. Cam biraz aralık kalmış, oradan rüzgar içeri ses sokuyor. Hah, işte bu internetle yapılmış bir saldırı. Bizim ev gitti artık. O evde büyü, o evde cin, o evde Amerikan istihbarat, her şey var artık. Bu kadar çürük bir bedeni bu vahşi savaşta ayakta tutamayız. Kardeşlerim, Allah'la ilgili değilse, kul hakkıyla ilgili değilse, cana kasıt değilse aldırma geç git. Her şeye aldırırsan yok olursun, erirsin. Bu baht böyle yazıldı bu dünyada. Ne peygamberler için, ne de diğer insanlardan birisi için Allah bunu değiştirmedi. Peygamberine bile özel uygulama yapmadı Allah Teala. O kainatın ve cennetin efendisi, mahşerin sultanı o olduğu halde çapulsuz, abdestsiz, cünüp, alkol kokan, sarhoş ve belki de soyu sopu problemli birisi, eşeğin leş gibi kokuyor, uzak dur bizden diye hakaret etti. Duymadı. Onun dinini anlatan hoca duymayacak. Ama bu duymama üç şeyi geçmeyecek tabii. Allah, ve kul hakkı ve can. Bunu evde de böyle uygulayacağız. Eşte de böyle uygulayacağız. Çocukta da böyle uygulayacağız. İşte de böyle uygulayacağız. Sokakta da böyle uygulayacağız. Dünya siyasetinde de böyle uygulayacağız. Tarımda da böyle uygulayacağız. Yoksa diri diri kendi mezarımızı kazmış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Ben, sen ve o. Biz ki Kabil'in çekememezliğine, kıskançlığına, karşısındakini adam yerine koymamaya karşı, süfli istek ve arzularına karşı bizi öldürmeye kalksa da sadece Allah razı olsun diye Allah yolunda Habil olacağımıza söz verdiğimizi hatırlıyorum. Biz ki tüm uyarı ve ikazlara aldırmayan, güzeli çirkine tercih eden, ulviliği süflilikle değiştirmeye kalkışan toplumuna 950 yıl mücadele ederek bıkmadan, usanmadan "Ya Rabbi, mağlup oldum sen yardım et" diyen ve Cudi'ye inanan kardeşlerle beraber Nuh aleyhisselam olacağımıza söz vermiştik. Ve biz saltanatı elinden gitmesin diye erkek çocuklarını diri diri öldürüp yok eden Firavun'un sarayında bir Musa olup inanan kardeşlerle beraber denizleri aşacağımıza söz vermiştik. Biz "ben öldürür ve diriltirim" diyen Nemrud'a karşı bizim Rabbimiz güneşi doğudan doğuruyor, sen de batıdan doğursana diyen, sonu ateş de olsa İbrahim olacağımıza söz vermiştik. Biz "Allah'ın emri böyledir oğlum" dediğinde "babacığım, Allah'ın emrini yerine getir" diyen İsmail olacağımıza söz vermiştik. Biz dört tarafı dağlarla çevrili vadide "bizi ona mı emanet ediyorsun" diye haykıran Hacer olup Zemzem arayacağımıza söz vermiştik. Biz Safa tepesinde "şu dağın arkasında bir ordu var ve gelip sizi yerle bir edecek" desem dediğinde "mutlak doğru söylersin" ve akabinde taşladıklarında Allah'a sığınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olacağımıza söz vermiştik. İslam'ın sedasını daha iyi seslendirebilmek için Taif'e gittiğinde ayak takımını üstüne sürerek mübarek ayakları kanlar içerisinde bırakılan Habibullah'ın yoldaşı olacağımıza söz vermiştik. Onun göstermiş olduğu merhameti taşımayı ve insanlığa öğretmeye söz veren ashabı olacağımıza söz vermiştik.

0: Hani biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir olup o söylüyorsa doğrudur, ötesi yok diyen arkadaşları olacağımıza söz vermiştik. Ve biz ki Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durup ezanımızla ilahi kelimetullahı seslendiren Bilaller olacaktık ve biz senin yerinde Muhammed olmasını ister misiniz sorusuna, değil yerimizde olmasına, ayağına bir diken batmasına dahi gönlümüz razı olmaz diyenlerden olacaktık. Ve biz onun yerinde yatağında Ali, mağarada Ebu Bekir olacaktık. Biz, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye çığlık atanlardan olacaktık. Biz, Bedir'e katılamadık. Şayet Allah bir daha onlarla karşılaştırırsa, Rabbimiz onlara ne yapacağımızı gösterecektir diyen Enes bin Nadr'lar olacaktık. Hani biz birer Ömer olup ırmağın kenarında bir koyun kaybolsa, gelip hesabını Ömer'den sorarlar diye haykıranlar olacaktık. Hani biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin olup zalimlere boyun eğmeyen olacaktık. Zeynep'in feryadı, Hüseyin'in kılıcı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olacağımıza söz vermiştik ve askerlerine ben sizinle savaşır ve ölürüm. Emin olun ki siz düştüğünüzde ya ben de sizin yanınızda yatıyor olacağım ya da intikamınızı alıyor olacağım diyen Tarık bin Ziyad olacağımıza söz vermiştik.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp.

0: biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır.

109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri. 0538 738 1915.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 73 08.
7: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
11: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
12: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
14: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
11: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklam.

0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Birkaç hafta aradan sonra bugün de gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla tekrar beraberiz. Çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylardan bahsedeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Sefalar getirdik diyelim veya bulduk, neyse, evet.
1: Teşekkürler hocam. Bugün ilk olarak malum Suriye'de bulunan SDG, Suriye Demokratik Güçleri'nin kendini feshettiği açıklandı. Hocam detaylar hakkında bilgi verebilir misiniz ve siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Evet, öncelikli olarak tabii bir ara yaz programından dolayı, yaz araya girdiğinden dolayı ara verme durumunda kaldık. Yeniden siftah yapıyoruz inşallah. Bu programlarımız bu ve bundan sonrakiler hayırlara vesile olur. Böylece dinleyicilerimize yeniden merhaba diyoruz. Onun dışında evet, ilk soruyla başlayalım. SDK sonunda Şam ile entegrasyonu kabul etti. Bu Türkiye'nin talebiydi aslında. Suriye'de Şam yönetiminde talebiydi. Tabii Şam yönetimi zaman zaman müdahalenin eşiğine geldi. Türkiye'de müdahalenin eşiğine geldi. Sürekli olarak tazyik altında tuttular SDK'yı. SDK Fırat'ın doğu bölgesinde tabii bir geniş toprakları ele geçirmişti. Özellikle Cezire-i Fırat diyorlar. Cezire bölgesi Suriye'nin en önemli, verimli, hem tarım açısından hem sanayi açısından en verimli bölgelerinden bir tanesi. Su kaynakları açısından da öyle. Fırat Nehri vesaire oradan geçiyor. Dolayısıyla SDK, yani PKK ile iltisaklı olan SDK, Suriye Demokratik Güçleri orayı kontrol etmişti, veya PYD adıyla. Ne zamandan beri? 2012 tarihinden beri. Yani bugün itibariyle 2026 yılındayız. Hatta yarısını da geçtik diyebiliriz. Bu anlamda 14 yıldan beri SDK o bölgeyi kontrol ediyordu. Ama Aralık 2024 tarihinde tabii el değiştirdi Suriye. Yeni Suriye veya ikinci Suriye olarak anılan yeni bir yapı meydana geldi veya yapılanma oluştu. Ve tabii entegrasyon gündeme geldi. Eskiden Esad rejimi varken 2012'den itibaren rol dağılımı yapmışlardı Esad ile SDK arasında. Her ne kadar zaman zaman çarpışsalar bile diğer düşmanlar Suriye rejimi tarafından öncelikli düşman olarak görülüyordu. Dolayısıyla arada SDK ile arada fazla niza çıkmıyordu. Yani ihtilaf vesaire çıkmıyordu. Ama Ahmet Şaran'ın iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Bu dönemde Türkiye özellikle emsal teşkil etmemesi için, yani SDK'nın kontrol ettiği bölgelerin Türkiye'deki Kürt bölgelerini emsal teşkil etmemesi için tazyik uyguluyordu. Onun dışında tabii orada SDK unsurlarının yapmak istedikleri bir şey vardı. O da şu: Kuzey Irak'tan Akdeniz'e kadar bir koridor tabii düşüyorlar. Koridoru bir şekilde yapmaları halinde Türkiye'nin Suriye ile bağlantısı kesilecekti Arap dünyasıyla. Sadece dediğim gibi o koridor üzerinden geçecekti. Koridoru da bu şekilde PKK ile iltisaklı olan PYD unsurları kontrol edecekti. Ve burada aynı zamanda belki İsrail de müessir olacaktı. Çünkü onların ayrılıkçı heveslerinin arkasında destek mahiyetinde İsrail'in varlığını da görüyoruz. İsrail'in çıkarlarına uygun. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım, dediğimiz gibi orada bir koridor açılması, hatta İsrail'de o bölgeye yönelik olarak bir koridor, güneyden bir koridor da açmak istiyordu. Sadece kuzeyden Akdeniz'e doğru bir koridor değil, aynı zamanda güneyden İsrail'i bir şekilde PYD topraklarına bağlayacak veya bulunduğu bölgeye bağlayacak bir koridor tasarlanıyordu. Bütün bunlar berhava olmuş durumda. Yani gerçekleşmemiş durumda. Burada en zararlı çıkan unsurlardan bir tanesi tabii ki İsrail. İsrail Suriye'de ayrılıkçılara oynuyor. Rumların başında da PYD veya SDK neyse geliyor. Onun dışında Hikmet Hecr'in bu Harran Huran bölgesi ve ya da yani Dürzülen yaşadığı bölgeye bölgeyle de ilgileniyor İsrail. Hikmet Hecri o bölgede işte liderlik iddiasında bulunan Şeyhül Akıl diyorlar. Dürzü lider, Dürzü dini lider bir şekilde Suriye'den bağımsızlık alarak İsrail'in desteğine hamiliği altına himayesi altına girmek istiyordu. Bu devam ediyor henüz ama şu var, Hikmet Hecri'nin bölgesi de bir şekilde yeknesak değil. Yani işte ondan da ayrılıyorlar. Daha önce onun yanına geçen bir takım müessir unsurlar, siyasi unsurlar yavaş yavaş onu terk etmeye başladılar. Bu da gösteriyor ki o bölgenin de bağımsız olarak bir geleceği yok veya İsrail'in desteğine haiz olarak, desteğini almış olarak bir geleceği yok. Dolayısıyla Suriye birlik ve bütünlüğünü zamanla sağlayacak, yeniden kavuşacak ona. Bundan şüphe yok. SDK'nın teslim bayrağı çekmesi de bunu gösteriyor. Yani tabii teslim bayrağı derken Kürtlere bazı kültürel haklar verilecek. Bunların daha önce de verilmesi lazım. Daha Hafız Esad, Beşer Esad döneminde maalesef Kürtlere bir şekilde hukuki düzenlemeler veya haklarıyla ilgili düzenlemeler yapılmadı. Hatta işte Türkiye'den gelmişler diyerek bir takım Kürt unsurlara pasaport verilmiyordu, kimlik verilmiyordu vesaire. Yani kimliksiz yaşıyordu Kürtlerin bir kısmı. Dolayısıyla artık o devreler geride kalacak. Tabii Türkiye'de Suriye'deki bu yeni oluşumun veya SDK'nın bir şekilde Suriye devletine entegre olmasını canı gönülden arzu ediyor. Çünkü ancak bölgesel istikrar ve Türkiye'nin istikrarı ona bağlı olarak şekillenebilir, sağlanabilir. Dolayısıyla Türkiye bu noktada sevinçli ve iki ülke arasında da dediğim gibi uyum var bu noktada. Onun ötesinde şöyle diyebiliriz, paralel bir gelişme var. Yani Kürt meselesi noktasında hem Suriye'de hem Türkiye'de paralel bir gelişme var. O da nedir? Türkiye'de bilindiği gibi işte terörsüz Türkiye diye tanımlanan bir dönem başlıyor. Burada PKK ile bir şekilde müzakere yapılıyor veya işte Abdullah Öcalan veya DEM Parti gibi onları temsil eden unsurlarla görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerin mahiyeti işte Türkiye Kürt meselesinin, Kürt ne diyelim dosyasının bir şekilde artık rafa kaldırılması. Rafa kaldırılması derken taraflar arasında dediğim gibi mutabakata varılması ve savaş veya çatışmalar yerine sulha bir şekilde sulha açık bir sürecin gelişmesi. Yani bu tabii kolay olmuyor. Zaman zaman netameli şeyler de oluyor. Bıçak sırtı durumlar da oluyor. Elbette. Ama sonuç itibariyle hem Suriye hem de Türkiye dediğim gibi Kürt meselesini bu noktada çözmeye azimli görünüyorlar. Yani paralel bir süreç var. Halbuki daha önceki dönemlerde mesela Irak'ta bir Kürt açılımı olsa Türkiye endişe duyuyordu. Niye? Çünkü Türkiye farklı bir kulvarda, Irak'ta farklı bir kulvarda hareket ediyordu. Bu durumda Kürtlerin Irak'tan alacakları haklar veya Saddam Hüseyin döneminde alacakları haklar Türkiye'ye emsal olarak dayatılabilirdi veya Türkiye'deki Kürt unsurlar bunu emsal olarak alabilir ve Türkiye'den ya toprak talebi veya özellik talebinde bulunabilirlerdi. Böyle bir durum vardı. Hatta 1988 yılında böyle oldu. Irak'ın kuzeyinde. Irak'ta bir seçim oldu. Tabii İran-Irak savaşının hemen bitmesinin akabinde bir seçim oldu Irak'ta. Ve Kuzey Irak'ta da bir seçim oldu. Ve bu seçimler yani Kürt bölgesinde seçimler Türkiye'yi endişelendirdi. O zaman Sönmez Köksal vardı. Daha sonra MİT müsteşarı oldu Demirel döneminde. O dönemde Bağdat elçisiydi. Türkiye'nin Bağdat elçisiydi. O vesaire endişelerini dile getiriyorlardı. Niye? Sonuç itibariyle Türkiye ile Irak arasında, bugün Suriye ile Türkiye arasında olduğu gibi bir bağlantı yoktu. Aksine dediğim gibi Kürt meselesine bakışta farklı tutumlar vardı. Ondan dolayı Kuzey Irak'ta veya Irak'ta Kürtlerin elde edecekleri bazı haklar veya bazı şeyler, avantajlar Türkiye'ye olumsuz olarak yansıyabilirdi. Yani Türkiye'deki Kürt oluşumlarına, PKK'yı vesaire tahrik edebilirdi. Ondan dolayı endişe ediyorlardı. Şimdi ise dediğimiz gibi artık yani süreç paralel işliyor. Hem güneyde hem kuzeyde, Türkiye'de ve Suriye'de paralel işliyor. Dolayısıyla ortak bir bakış açısı var bu meseleye dair. Ondan dolayı artık taşlar yerine yavaş yavaş oturuyor diyebiliriz. Peki PYD bugüne kadar 2 yıldan beri aslında ayak diretti. Yani entegre olmaya, yani katılmaya, Suriye hükümetine katılmaya, entegre olmaya ayak diretti. Peki şimdi niye kabul etti? Yani bu zamanlaması niye ifade ediyor? Veya zamanlamasından ne anlamamız gerekiyor? Bunun da cevabı var tabii. Cevaplardan bir tanesi Amerika'nın tutumu. Amerika Suriye yönetimiyle, yeni Suriye yönetimiyle anlaşıyor. Mutabakat içinde. Hatta işte Trump Türkiye'ye geldiği zaman tabii NATO zirvesi çerçevesinde Suriye'yi terör destek veren ülkeler listesinden çıkaracaklarını söylemişti. Bir iki ay zarfında bunu gerçekleştirdiler. Suriye'yi terör destek veren ülkeler listesinden çıkardılar. Bu da artık SDK'nın Amerika'dan umut kesmesini beraberinde getirdi. Sadece İsrail kalıyor ama İsrail'in tek başına Türkiye ile yüzleşmeye gücü yetmiyor. Suriye ve Türkiye beraberliği karşısında İsrail'de fazla bir şey yapacak durumda değil. Yani Amerikan desteği olsa arkasında elbette Kürtlere umut verebilirdi. Vaat edebilirdi. Kürtler derken tabii oradaki siyasi yelpazeleri kastediyorum. Yani normal Kürt vatandaşını, Kürt'ü kastetmiyoruz. Yanlış olur o. Yani kastettiğimiz, dediğiniz gibi orada siyasi unsurlar, SDK, TYD vesaire gibi. Onlar dediğimiz gibi bu gelişmeler çerçevesinde, Amerika'nın tavır değiştirmesi çerçevesinde artık entegrasyondan başka çare bulamadılar. O kazanımlar da var. Dediğimiz gibi Kürtçenin işte resmi dili olarak kabul edilmesi. Resmi derken tabii ikinci anlamda, birinci resmi dil Arapça ve mahalli olarak da Kürtçe veya seçmeli olarak Kürtçe ders olarak da tabii ki okutulacak. Tabii bazı sürprizler vardı, anlaşmazlı konuları vardı. İşte Suriye Arap Devleti mi, yoksa o Arap Devleti ibaresinin kaldırılması mı daha doğru gibisinden. Tabii Kürtler Arap Devleti tabirine karşı çıkıyorlar, kabul etmiyorlar. Bu kendilerinin isim üzerinden dışlanması anlamına geleceğini söylüyorlar, tasavvur ediyorlar. Ondan dolayı bu noktalarda müzakereler vardı ama bu olay mutabakat zeminine girdi, anlaşma zeminine girdi. Ondan sonra çorap söküğü gibi yavaş yavaş arkası gelir bunların. Yani anlaşma tamamlanır. Tabii müzakereler devam ediyor. Geçen hafta nitekim bir heyet, PYD'yi veya SDK'yı temsil eden bir heyet Şam'a gitti. Şam'da işte Esad Şeybani, işte Ahmet Şaran gibi yetkililerle vesaire görüştüler. Burada Mazlum Abdi vardı. Mazlum Abdi tabii siyasi ve askeri ayağın önemli isimlerinden. İlham Ahmet vardı. Eş başkanlardan vesaire. Yani oranın demi diyebiliriz onun gibi. Onlar müzakere görüşmelerinde bulundular veya müzakere ettiler. Hem bir sonuca vardım. Hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Yani birlik, beraberlik her zaman iyidir. Kültürel hakların verilmesi. Yani kültürel haklarla siyasi haklar birbirinden farklı. Siyasi hak dediğimiz zaman bağımsızlığa kadar gider. Kültürel hak ise halkların hakkı. Yani eğer adam Türkçe konuşuyorsa bunu kullanabilmesi lazım, ifade edebilmesi lazım bu şekilde. Bunun önünün açılması lazım. Batılı ülkelerde bu, yani Batı'da da zaman zaman belki milliyetçilik dalgaları falan esti. Fakat bir noktaya vardılar. Dolayısıyla İslam dünyasında da bu çeşitliliği bu şekilde kabul etmemiz lazım. Çeşitlilik her zaman ayrılık anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hayırlı olmasını niyaz ediyoruz.
1: Teşekkürler hocam. İran ve ABD aralarındaki yaşananlar sonrası son durum hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Vallahi ABD ile İran sürekli olarak sıfır noktasına geri dönüyorlar. Yani yani herhangi bir gelişme olmuyor. Gelişme olsa bile bu tekrar geriye sayıyor. Tabiri caizse Trump'ın bir açıklaması olmuş. İran'la görüşme yok diye. Görüşme yerine şimdi savaş var mı? O tartışılabilir. Yani şey diyor Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin planı şu diyor, birbirimize düşürmek. Yani İran'da iş kargaşa meydana getirmek. Suikastlar zinciriyle diyor birbirimizi tasfiye etmek diyor İran'da diyor. Amerika'nın öncelikler arasında bu var diyor. İkinci olarak Amerika'nın diyor İran'a saldırması diyor. İhtimali tabii var diyor. Dolayısıyla bu ihtimaller kalkmış değil ama başka bir şey daha devreye girdi. O da ambargo. Zaten Amerika'nın ambargosu İran devriminden beri 1979 yılından beri devam ediyor. Yer yer. Dolayısıyla uçaklarının bu şekilde düşmesi işte şeyden kaynaklanıyor bunlar. Yedek parça temininde zorluk çekilmesinden ambargo nedeniyle ondan kaynaklanıyor vesaire. Bilindiği gibi işte İbrahim Reis'i, Cumhurbaşkanları da yine eski uçaklara bindikleri için uçakların düşmesi kazası sonucu veya düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Dolayısıyla hakikaten İran açısından bakıldığı zaman ambargo İran'ı zorladı şimdiye kadar. Ama İran bir takım avantajlar elde etmek istiyor, kazanımlar elde etmek istiyor. Bunun dışında dediğim gibi Amerika'nın taleplerine her zaman evet demiyor. Demediği için de ortak bir noktada buluşamıyorlar. İki tarafta sonuna kadar inatçı davranıyor. Tabii İran kendi açısından haklı. Yani bölgesel politikalarında haklıdır demiyorum ama Amerika karşısında haklı olduğu bir gerçek. Çünkü Amerika 10 kilometre öteden geliyor, bölgeye müdahale ediyor. İşte İran'a müdahale ediyor. Başkalarına şey veriyor, ayar veriyor, bilmem ne veriyor. Bunlar kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla İran onu söylüyor. Biz diyor bu toprakların sahibiyiz. Dolayısıyla İran, ABD bu toprakların sahibi gibi davranamaz. 10 bin kilometrelik veya millik öteden gelip bize ayar veremez, ders veremez, telkinde bulunamaz diyor, diyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri çıkarları öyle gerektiği için çıkarlar nedir? Bölgede iki tane Amerika'nın temel çıkarı var. Bunlardan bir tanesi petrol. İran'da petrol üreten ülkelerin başında geliyor. Dünyada üçüncü veya dördüncü üretici olarak biliniyor İran. Dolayısıyla azımsanacak bir petrolü, doğal gazı yok. Amerika'nın iştahını her zaman kabartmıştır diyebiliriz. İkincisi İsrail tabii. Amerika'nın bölgedeki çıkarlarından bir tanesi de İsrail. İsrail'in varlığı. Bu Batı için bir sigorta, teminat. Yani İsrail Batı'nın ileri karakolu. Herkes onu konuşmalarında dile getiriyor bu şekilde. Batı'nın ileri karakolu. Dolayısıyla Batı da bu ileri karakolundan vazgeçmek istemiyor. Çünkü Arap dünyasının bu şekilde paramparça olmasa bu ileri karakolun burada görev yapmasına ve kalıcı olmasına bağlı. Bundan dolayı yani mesele İsrail'den ziyade İslam dünyasına çomak sokmak, tekerleğine çomak sokmak vesaire tokoz koymak amaçları o. İsrail de bunu bu şekilde yapıyor. Yani şimdiye kadar yaptığını söyleyebiliriz. Arap ülkeler arasında çelişkileri artıran hususlardan bir tanesi İsrail'in varlığı ve İsrail'in politikaları. İşte bir Camp David anlaşması imzalıyor 79'da olduğu gibi. Mısır'ı Araplardan ayırıyor. Araplar Mısır'a düşman oluyor. Mısır Araplara düşman oluyor vesaire. Ondan sonra yani İsrail hep böyle. Hatta Araplar 2002 yılında bir Beyrut anlaşması teklif ediyorlar. O da şu, bütün Arap ülkeleri, hatta o 1991 yılında Madrid'de de tekrarlanıyor bu. Bütün Arap ülkeler İsrail tanısın ama İsrail İslam devletinin kurulmasına izin versin. Yani Araplar topyekun olarak hareket etsinler İsrail tanısın. İsrail buna yanaşmıyor. Teker teker yani Araplara bir şey vermeden birer birer onları kendi yanına çekmeye çalışıyor ve aralarına nifak tohumları saçarak tabii ki. Dolayısıyla İsrail'in barış istediği yok. Yani Araplar bunu söylemişler 1969 yılında Hartum'da, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir toplantı oluyor. Toplantıda şu: İsrail'i tanımak yok, müzakere yok, bilmem, 3 tane şart ileri sürüyorlar. Ama ondan sonra 1969'dan sonra gelen merhalelerde, gelen aşamalarda dediğimiz gibi Araplar barış teklifinde bulunuyorlar. Hatta topyekun olarak dediğimiz gibi barış teklifinde bulunuyorlar ama İsrail'in işine gelmiyor. Yani Arapları bir arada tutmak değil. Yani İsrail'le anlaşma noktasında bile olsa Arapları yek vücut görmek istemiyor. Araplar dağınık, paramparça ve tek başına hareket eden, her ülkenin tek başına hareket ettiği bir varlık olarak, bir siyasi entite olarak görmek istiyor İsrail. Dolayısıyla mesela buradan kaynaklanıyor. Yani Arapların, yani barış tartışılabilir, barış ifadesi de tartışılabilir. Ama sonuç itibariyle Araplar İsrail'i tanımaya dünden hazır. Hep birlikte tanımak istediklerini ortaya koymuşlardı ama dediğimiz gibi İsrail buna yanaşmıyor. İsrail'in avantajına mı bu? Avantajını aslında. Yani sonuç itibariyle Araplar İsrail'i tanımış olacaklar ve varlığını teyit etmiş olacaklar. Ama İsrail dediğimiz gibi daha fazlasını, her zaman daha fazlasını istediğinden dolayı bir noktaya varılamıyor. Yani Araplarla İsrailler arasında bir noktaya varılamıyor. Nereden gelmiştik buraya? Yani Amerika Birleşik Devletleri, Batılı ülkeler İsrail'i ileri karakol olarak dikmişlerdi bölgeye. Ve o vazifesini şimdiye kadar yaptı ve yapıyor. Ama nereye kadar? Bu savaşlar 2025-2026 yılında İsrail ile İran arasındaki çatışmalar da gösterdi ki İsrail kağıttan kaplan, tabiri caizse geleceğe belirsiz. Neden? Bir askeri olarak, şöyle söyleyeyim, askeri olarak bir çözülme halini yaşıyorlar. Asker tedarikinde, yeni asker bulmada zorluk çekiyorlar. İkincisi, uyuşturucu belası var. Uyuşturucu belası ne demek bu? İsrail toplumunun %25'i bir şekilde uyuşturucu madde bağımlısı, uyuşturucu madde kullanıyor. Yani 4 kişiden beri İsrail'de uyuşturucu kullanıyor, hap kullanıyor işte, veya uyuşturucu madde kullanıyor mesela. Yani ayık gezen bir toplum değil kesinlikle. Bu da İsrail'in artık şey olduğunu, pörsüdüğünü, çürüdüğünü, bir sillelik ömrü kaldığını gösteriyor. Ha, ne zaman sona erer İsrail? Yani Şeyh Ahmet Yasin'in vesaire 2027 veya İsrail'lerin 2028 gibi kehanetleri var. Bakalım, önümüzde zaten bir yıl var. Dileriz dediğimiz gibi insanlık dairesinin lehine olarak bir gelişme olur ve İsrail Güney Afrika ırkçı rejimi gibi tarihe karışır. Böylece Orta Doğu'da inşallah sular durulur, tabiri caizse.
1: Hocam, işgalci siyonistlerin Filistin bölgesinde saldırılarının devam etmesi ve Gazze'de uçurulan uçurtmalarla ilgili açıklama var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz?
2: Evet, o önemli tabii. Yani İsrail'in dediğimiz gibi dayanıklılığını mukavvamak diyor Araplar. İsrail'in direnme, beka hevesi, beka arzusu yavaş yavaş aşınıyor. Birçok alametler var. Dediğim gibi orada çözülme durumu. Ondan sonra onun dışında uyuşturucu madde kullanılması ve paranoyak hale gelmesi İsrail'in. Ne gibi? İşte geçenlerde bir mevzu oldu. Hatta ben yabancı basında gördüm. İsrail işte uçurtmalardan korkuyor. Filistinlilerin, Gazze'li çocukların uçurtmalarından korkuyor şeklinde bir haber veya haberlerle karşılaştım, değerlendirmelerle karşılaştım. İlk önce bir ihtimal veremedim. Yani dedim ya nasıl olur, onlar uçurtmadan niye korksunlar vesaire. Daha sonra hakikaten hem genel onların savunma bakanı katıştı galiba ve hem Netanyahu vesaire veya İsrail yetkililer uçurtma konusunda Gazze'lilerin ve Gazze yönetimi diye bir şey yok da, yani Gazze'de Hamas tabii hala etkin. Onları tehdit ediyor. Diyor ki bu uçurtmalar uçurmaya devam ederse karşılık vereceğiz. Ya uçurtmalar ne? Yani şunu söylüyorlar. gerekçe olarak bu uçurtmalar bu şekilde yangınlara neden olabilir. İşlerini taşıdıkları işte yakıtlar veya ne diyelim patlayıcılar olabilir. Bunların İsrail topraklarına düşmesi işte yangına neden olabilir. Başka şeylere neden olabilir gibisinden böyle uçuk bahanelere sarılarak bu şekilde uçurtmaları bile gündeme getiriyorlar. Yani Filistinliler uçurtma dahi uçurtmasınlar diyorlar. İsrail için bu aslında uzak bir şey değil. Daha önce de 90'lı yılların başlarında bilindiği gibi Filistin'de intifada vardı. O sırada İsrail askerlerine yönelik olarak Filistinli gençler, çocuklar taş atıyorlar. Birinci intifada taşlı intifadaydı. Yani ellerinde silah yoktu. Yani bıçak mışak falan da yoktu. Varsa bile çok füzyi bir durum. Dolayısıyla taş kullanıyorlar İsrail askerlerine karşı. Yani öfkelerini bir şekilde dindirmeye çalışıyorlardı. Hatta çok enteresan, Edward Said, o Orientalizm kitabının yazarı, Filistinli, Hristiyan aslında tabii, Amerika'da akademisyenlik yapmış uzun bir süre vefat etti. O vefatından bir süre önce Lübnan'da İsrail sınırına kadar geldi. Oradan taş attı. O taş atmak sembolik bir şey. Yani seni istemiyoruz demek. Ama İsrail ondan bile gocundu. Yani her türlü eylemden goculuyor. Bunun üzerine o zaman ordu komutanı olan Isaac Rabin, Filistinli gençleri takip etmişti, taş atanları. Bir işlerinden kıstırabildiklerini veya kıstırdığı birisini taşla kolunu kırmıştı. Yani bu adamlar çocukla çocuk olmak diye tabir var yani. Hani çocuktan daha fazla çocuk bu adamlar yani. Şimdi çocuk taş atıyor diye sen taşla niye çocuğun kolunu kırıyorsun? Yani o olacak şey mi? Ama maalesef bütün bunlar oldu. Bugün de taştan sonra uçurtma. Yani Filistinli çocuklar uçurtmasınlar. İsrail'in huzurunu bozmasınlar. Yani bütün şeye. Ama adamların huzuru her şeyden kaçıyor. Türkiye'den kaçıyor, işte İran'dan kaçıyor vesaire. Bütün dünyadan kaçıyor. Kaçıyor huzuru. Yani huzur kalmamış durumda. İşte İrlanda'dan kaçıyor, İspanya'dan kaçıyor, Norveç'ten zannediyorum kaçıyor. Yani kim İsrail'e hayır diyorsa, işte zulümden şikayet ediyorsa, İsrail huzuru kaçıyor. Ya huzursuz bir ülke. Huzurunu kaybetmiş durumda. Neden? İstediği, irtikap ettiği mezalimden dolayı, başka bir şey yok. Filistinler karşılıksız bir şey yapmıyor ki, topraklarını çıkar etmişsiniz. Çocuklarını öldürüyorsunuz, gençlerini öldürüyorsunuz, yaşlılarını öldürüyorsunuz, kadınlarını öldürüyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi bu saldırganlığın size geri dönmesi normal, geri dönmeyeceğini farz ediyorlar demek. Yani bu saldırgan nedir? Misillemeyle, en azından askeri düzeyde olsa bile misillemelerle karşılaşır. Tarihin bir gününde o misilleme tam mütekamül olarak teşekkür eder ve dediğim gibi İsrail'in sonunu getirebilir. Ama dediğimiz gibi zalimler her zaman böyle mazlumu susturmayı zafer olarak değerlendirirler. Halbuki hezimet onların iç dokularında ve iç bünyelerinde yatıyor, yaklaşımlarında yatıyor. Yani zulmü içselleştirmelerinde, hazmetmelerinde bir şekilde yatıyor. Onu düşünmüyor, kendilerini suçlamıyorlar. Hep mazlumu suçluyorlar. Ama dediğimiz gibi alma mazlumun ahını çıkar ahiste ahiste diye bir tabir var Türkçe'nin de. Öyle yani, mazlumun ahı dediğini mutlaka tutar ve çıkar.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugünkü sorularımız bitti. Sizin eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
2: Evet, Rusya cephesini belki biraz ihmal ettik. O cepheyle alakalı olarak da ben birkaç satır konuşayım, birkaç kelam edeyim. Zaman zaman tabii Rusya ile Ukrayna arasında gerilim hattı tırmanıyor. İşte çatışmalar. Son sıralarda Zelenski bir talimat veriyor. Diyor ki günde Rus hedeflerine yönelik olarak 300 sort yapıyoruz. 300 saldırı yapıyoruz. Onu 1000'e çıkartmamız lazım diyor. Yani 1000 rakam hakikaten büyük bir rakam. Dolayısıyla onlar da Rusya'yı bir şekilde huzursuz etmenin yollarını arıyorlar. Yani Rusya NLT'nin topraklarından, Ukrayna'dan çeksin diyorlar. Ama Rusya da iyice batmış durumda yani Ukrayna meselesine. Böyle bir türlü çıkamıyor. Çünkü Ukrayna'nın arkasında batılı güçler var, Avrupalı güçler var. Polonya olsun, İngiltere olsun vesaire. O ülkeler de dediğimiz gibi desteklerini, Ukrayna'ya desteklerini daha her geçen gün biraz daha aktif hale getiriyorlar. Almanya gibi ülkeleri de tabii ki unutmamak lazım. Bunun üzerine Putin'in taktik nükleer silahlar kullanma niyetine sahip olduğu iddia ediliyor, ifade ediliyor. Hatta işte NATO yetkilileri genel sekreter olsa gerek Rusya'ya gidiyor ve bu durumu müzakere ediyor. Yani Rusya Avrupa'ya yönelik olarak, bu Polonya olabilir, başka ülkeler olabilir, onlara yönelik olarak niyetinden, yani nükleer silahlar kullanma niyetinden vazgeçmesini bu şekilde istiyorlar. Aksi takdirde NATO ile Rusya arasında bir savaşa neden olabilir. Bu daha geniş çaplı bir savaşa neden olabilir. Ayrıca Ukrayna'ya savaşı durdurmak için Amerikan askerlerinin vesaire yerleştirilmesi de gündeme geliyor. Yine Rusya bu noktada tepkili. Maalesef dünyanın iki bölgesinde hala ateş düşmüş değil. Yani onlardan bir tanesi İsrail. Gazze, Lübnan vesaire saldırılar devam ediyor. İran'la sürtüşmelerin zamanlarında devam ediyor. Dolayısıyla güneyde İsrail dünyayı huzursuz etmeye devam ediyor. Kuzeyde de Rusya ile Ukrayna hattında yine gelişmeler ve tırmanma olayları da dünyayı tedirgin ediyor. Bu savaşın genişleme ve yayılma ihtimalini gündeme getiriyor. Bu da savaşın Avrupa'ya doğru yayılması anlamına geliyor. Dolayısıyla savaş her an hem güneyde hem de kuzeyde kontrol dışına çıkabilir. Güneyde dediğimiz gibi İsrail'in sonunu getiren bir savaş olabilir. Ve bu noktada bir de şunu söyleyeyim. Geçen hafta Türkiye ile İsrail arasında yine gerilim vardı. İsrailliler bu şekilde zuhur askeri güçüne yönelik olarak bir saldırıda bulundular. Bu da Suriye'nin kuzeyinde. Bu saldırı Türkiye'nin mesaj olarak algılandı veya değerlendirildi. Hakikaten de öyle. Yani İsrail bölgeye Suriye'ye Türkiye'nin yavaş yavaş yerleşmesinden, askeri işler kurmasından endişe ediyor. Onun gelecekte Türkiye ile İsrail arasında bir hesaplaşmaya varabileceğini düşünüyor. Tabii batılı ülkeler, batılı askerler, MacGorg gibi askerler vesaire İsrail'i uyarıyorlar. Türkiye diyorlar güçlü bir ülke, öteden beri haklı bir şöhrete sahip. Yani savaş noktasında haklı bir şöhrete sahip. Onu karşısına almaktan çekin. Sen Türkiye ile baş edemezsin. Türkiye Suriye ile baş edemezsin diye İsrail'i uyarıyorlar. Fakat dediğim gibi İsrail'de zaman zaman rahatsızlık alametleri görülüyor. Onu da bazen operasyonları da eşlik edebiliyor. Dediğim gibi askeri üstünde olduğu gibi. Tabii Türkiye'de alttan alıyor aslında. İsrail'le erken bir şekilde sürtüşmek istemiyor. Belki zamana yayılmak istiyor. Ondan dolayı gayet mülayim mesajlar veriyor. Tabii Cumhurbaşkanı İsrail'i tehdit ediyor. Ama dışları, hariciye olsun, diğer yetkililer olsun, dediğim gibi İsrail'in gazını alacak ve İsrail'i kışkırtmayacak açıklamalarda bulunuyorlar. Ama Cumhurbaşkanı dediğim gibi İsrail'in anladığı dilden bu şekilde onlara cevap vermeye çalışıyor diyelim. Yani çok boyutlu bir mesele tabii. Onun bir tarafında Türkiye'de var, unutmamak lazım. Yani hayırlısı inşallah bu Ukrayna meselesi, Filistin meselesi tatlıya bağlanacak olursa dünyayı bir huzur iklimi kaplayabilir. Onun beklentisi içindeyiz. Bu arada tabii Filistin cephesinde Netanyahu'nun vaktiyle 2014 yılından sonra zaman zaman, yani her zaman sürekli değil ama zaman zaman Hamas yönetimiyle temas hattında olduğu ifade ediliyor. Tabii Mısır üzerinden dolaylı görüşmeler her zaman yapılıyor İsrail Filistinler arasında veya Hamas arasında. Ama doğrudan müzakereler pek nadir görülüyor. O dönemde Gazi Hamd diye işte Hamas'ın yönetiminin önemli isimlerinin Gazi Hamd, Shalom Kogel diye bir temsilciyle, Netanyahu'nun temsilcisiyle görüşüyor. Ve görüşme tabii şeyle ilgili, Gazze şeridiyle ilgili, orada sükunet sağlanmasıyla alakalı. Ama şimdiye kadar Netanyahu bu tür görüşmeler reddediyordu. Yani olmadığını söylüyordu, yalanlıyordu vesaire. Fakat bu zatın Shalom Kogel'in bir şekilde soruşturmaya tabi olması ve orada itiraf etmesiyle birlikte o gizli görüşmeler de deşifre olmuş durumda. Yani Netanyahu'nun inkarı bir şekilde geçersiz oldu, yalan oldu ortaya çıktı. Her zaman öyle. Yani Netanyahu doğru söyleyen birisi değil. Yani sürekli olarak yalanlara başvuran birisi. Dolayısıyla Hamas da belki zaman zaman bunları kabul etmiyor vesaire. Yani net ameli şeyler bunlar. Ama sonuç itibariyle tabii ki yani bazı hususların işte esirlerin tekası gibi hususlarla vesaire görüşmeler olabilir. Dolaylı olabilir. Bazen doğrudan olabilir. Burada da olmuş. Ama İsrail bunu ondan kılardırmak istemiyor. Kendisini Hamas'ın muhatabı kabul etmiyor. Ondan dolayı Netanyahu sürekli söylemiştir. Şunu söylemiştir. Ya bizim muhatabımız Hamas değil, İran. Yani sanki İran'la savaşıyorlar gibi. Yani Gazze'de. Öyle söylemiştir. Bu arada eski Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da bilindiği gibi, Bill Clinton'ın eşi, onun bir açıklaması var. Yani diyor, Netanyahu'nun sürekli olarak gündemde tuttuğu bir şey vardı. Bir, Suudi Arabistan'la barış. İkincisi, İran rejiminin devrilmesi. Bütün diyor, görüşmelerde bu iki hususu öne çıkartıyordu. Hala da dediğim gibi bunlardan vazgeçmiş değil. Ama ne Suudi Arabistan'la barış yapabildi, ne de İran rejimini devirebildi. Gelinen nokta burası.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.

Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onun da amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre, ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında, yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv, 0533 190 44 54.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü İnsanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Allahu ekber. Allahu ekber. Ben kazandım. Kabe'nin Rabbine

0: Mübarek olsun, şehadetin bize diriliş olsun. Ardından nesiller kıyama dursun. Anlayamadık biz seni ey şehit, anlayamadık. Canını malını Rabbine sattın, kanını davana sermaye yaptın. Bize özgürlüğü miras bıraktın. Anlayamadık biz seni ey şehit, anlayamadık.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM. Ya

0: Özel FM.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
2: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
16: En son ne zaman nefes aldınız?
0: En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi.
1: İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe idâhum hâmidûn.
0: Orduya ne lüzum? Bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız, sönüp kalmışlar. Ya

0: Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi.
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi?
1: وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar.

0: Delil mi isterler? İşte ölmüş yer. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar.
1: Ve

0: Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar?
1: Subhanallazi halakal azvaca kullaha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun.
0: Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir. Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hale gelir.

0: ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: Bir delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır.
1: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız.
1: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ
0: Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları bir vadeye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara ne zaman önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edilmeye müstahak olun denilse yüz çevirirler.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler.

0: Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse, kâfirler müminlere şöyle derler: size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman?
1: مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
0: Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses.
1: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِلَىٰ اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üflendi.

0: Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar.
1: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez.
1: اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
0: Ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler.
1: هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ
0: Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar.
1: لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ
0: Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Rabbi Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara.
1: Ve emtazul yevme eyyuhel mucrimun.
0: Fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler.

0: Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman.
1: وَاَنِ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: Lakin bana tapın. İşte sırat-ı müstakim.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
0: O içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
0: İşte tehdit edildiğiniz cehennem.
1: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin.
1: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler. Ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına.

Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi?

Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı?

Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahi hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir.

0: Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden kendileri için davarlar yarattık da onlara malik bulunuyorlar. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir hem de yerler.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hala şükretmezler mi?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Tuttular, Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki yardıma nail olacaklar.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: O halde ey Resulüm, üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma.
1: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
0: İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
0: Nasıl yaratıldığını unutarak bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek diye.
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ
0: De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir.

Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak O'dur, Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur.

0: bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Sübhandır, münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir. Ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır. Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vassaffati saffa.
0: Yemin ederim o saf saf dizilenlere.
1: Fezzacirati zecra.
0: Sevku idare edip men edenlere.
1: فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا
0: Kitap okuyanlara ki
1: اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır.
1: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ
0: O hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin Rabbidir.
1: İnna zeyyennâ's-semâ'a'd-dünyâ bizînetil-kevâkib.
0: Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik.
1: Ve hifzan min kulli şeytanin mârid.
0: Ve orayı her türlü şeytandan koruduk.
1: La yessemma'un ila'l mala'il a'la ve yuqzafun min kulli janib.
0: Onlar mele-i alaya yükselip dinleyemezler ve her taraftan bombardımana tutulurlar.
1: Duhuran ve lehum azabun vasib.
0: Dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır.
1: İlla men hatifel hatifete fe etba'hu şihabun fâkib.
0: Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar.
1: Festeftihim ehum eşeddu halkan emmen halakuna اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ
0: Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü, kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
1: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
0: Ne var ki sen onların haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler.
1: وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
0: Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar.

0: Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler?
1: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: De ki, evet, diriltilecek, hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
0: Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür, derler.
1: اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَزْرُونَ

0: Yüce Allah meleklere şöyle emreder: O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler.
1: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
0: Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu bugün onlar birbirini yardımdan mahrum bırakıp azaba teslim etmişler, acz içinde kıvranmaktadırlar.
1: وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler.
1: قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينَ
0: Tabi olanlar önderlerine, siz derler bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz.

Hayır, bilakis derler. Öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık.

0: Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? Olacak iş mi bu? Derlerdi.
1: Bel caa bil hakki ve saddaqal mursalin.
0: Hayır, o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resuldür.

0: Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.
1: اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ
0: Lakin Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları, yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan, her yönden mükemmel bir nasipleri vardır.

Onlara meyveler vardır. Ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir.

0: Yanlarında kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirleriyle sohbete girerler.

Derken biri der ki, sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi? Derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı?

Şimdi ister misiniz onu size göstereyim dedi. Onlar da arzu edince derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helake sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım.

Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, "O ilk ölümümüzden sonra artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar." اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ

0: أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
1: Şimdi iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları.
0: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: İşte o zalimler bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar.
0: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ
1: Zakkum yemeğinin üstüne bağırsakları parçalayan İrin karışık kaynar su içerler.
0: ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيمِ
1: Sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır.
0: اِنَّهُمْ اَلْفَوْ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ
1: Onlar atalarını haktan sapmış durumda buldular.
0: فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
1: Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar.
0: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ
1: Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sapmışlardı. Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik.
0: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
1: İşte bak ve düşün. O uyarılanların akıbeti nice oldu.
0: اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
1: Ancak içlerinden Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar elçileri dinleyip o kötü akıbetten kurtuldular.

0: Nitekim Nuh bize yalvardı da biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. Onu, ailesini ve yanındaki müminleri o müthiş felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna has kıldık.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ
0: Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o zalim kafirleri suda boğduk.

İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi.

Babasına ve halkına şöyle dedi: Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi.

0: Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş öylece duran yemekleri görünce, "Buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Hiddetini tutamayarak iyice yaklaşıp putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunu haber alan halk telaşla ve süratle onun yanına gittiler.
1: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: O da, "Aa, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır," dedi.
1: قَالُ بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ
0: Sonunda, "Haydin," dediler. "Onun için bir odun yığını hazırlayın da onu ateşin içine atın."
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْزِينَ
0: İbrahim dedi ki, "Ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir."
1: رَبِّ هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
0: Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik.

Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona, evladım dedi, ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi, hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin.

0: Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin, onu kurban etmekten seni muaf tuttuk, deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn.
0: Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ
0: Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e.
1: كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı.
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz de ona salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı İshak'ı müjdeledik.

Kendisine de, İshak'a da feyiz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de.

0: Biz Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gaileden kurtardık. Hem onlara yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
0: Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik.
1: وَتَرَكْنَا

0: Sonraki nesiller içinde onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: İnnehuma min ibadinal mu'minin ve inne İlyas leminel mursalin.
0: Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz resullerdendi.

0: Hani o halkına şöyle demişti: siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o en güzel yaradanı bırakıp hala Ba'le mi tapmaya devam edeceksiniz?
1: فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ
0: Fakat bunlar onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ
0: Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: Biz iyileri İşte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o bizim tam inanmış has kullarımızdandı.

0: Lut da şüphesiz Resullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç, kendisini ve ailesini kurtardık. Sonra da ötekileri imha ettik.
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: Yunus da şüphesiz Resullerdendi. Hani o, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'a'da kaybedenler olunca denize atılmıştı.

0: O, yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken, balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. Derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi.
1: وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ
0: Üzerine gölge yapması için orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.

0: Biz onu 100.000 nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar Hakk'a çağırınca bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
0: Onlara, Mekkelilere sor bakalım. Hala şirklerine devam edip, kız evlatları senin Rabbine, erkek evlatları da kendilerine mi istat edecekler?
1: اَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ اِلَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
0: Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar?

0: Haberiniz olsun ki onlar sırf iftira ederek Allah doğurdu derler. Onlar yalancıların ta kendileridirler.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. Yalnız değilsin. Seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
6: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası, makale arası. Makale arası.

Fikrimiz zikir, zikrimiz şükrümüz olsun. Zikir, anmak, hatırlamak anlamına gelir. Bu bana en sevdiğimden hatıradır dediğiniz hatıra kelimesinin Arapçası, zikr kelimesinden türemiş, tezkâridir. Size o hatırayı vereni hatırlattığı için tezkâri denilmiş. Zikir de gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız, hissettiğimiz, hayal ettiğimiz her şeyi, içimize çektiğimiz havayı, ciğerlerimizi kandıran suyu gördüğümüzde ona takılıp orada kalmadan onu yaratanı hatırlamaktır. Ve bu hatırlama esnasında o makam ve mekana uygun olarak Kur'an ve sünnette geçtiği şekilde Allah'ı hatırladığımızı dilimizle de ifade etmektir. Buradan hareketle yaratılan her şey bizim gafletten uyanmamız için bize hizmet eden varlıklardır. Gaflet, yaratılan çiçeğin, böceğin, denizin, yıldızın süsüne takılıp kalmak ve onları süsleyeni unutma halidir ki, yaratılanlar aslında bizi uyarıyorlar. Biz kendiliğimizden bu güzellikleri yaratabilseydik, kendimizi soldurur muyduk? İlkbaharda açıp sonbaharda ölür müydük diye bizim de naturalistler gibi tabiat perest olmamızı önlerler. İşte zikir, her an uyanık olmanın, manzarayı seyrederken manzarayı yaratanı gönülden anlayarak dilden de anmaktır. Hani bağrınızda, tarlanızda, fabrikanızda, çocuğunuzda, çiçeğinizde fevkalade fazlalık, güzellik, bereket gördüğünüzde maşallah dersiniz ya, işte o en güzel zikirlerdendir. Rabbimiz Kehf suresinde bahçene girdiğinde maşallah la kuvvete illa billah, Allah'ın dilediği olur, Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Kehf suresi ayet 39. Bundan sonra bu maşallahlarımızı farkında olarak söyleyeceğiz. Sevgili Peygamberimizin zikir ve dualarını toplama konusunda bir numara olan Nevevi'nin El Eskar isimli eserini okuduğumuzda bakıyoruz ki sevgili Peygamberimizin zikri duruma göre değişiyor ve 365 gün 24 saati zikirle geçiyor. Vasıtaya binerken bunu bizim emrimize veren Allah'ı tesbih ederim anlamındaki ayeti okurmuş. Gökyüzünde yıldızları gördüğünde, göklerin ve yerin yaratılması, geceyle gündüzün gidip gelmesi, akıl sahipleri için delillerdir ayetini okurmuş. Kur'an'ın haber verdiğine göre, Nuh aleyhisselamın kurtuluş gemisine binerken besmele ile binmesi, Süleyman aleyhisselamın sabah kraliçesine mektup yazarken besmele ile başlaması, sevgili Peygamberimizin ilk okumaya besmele ile başlaması her şeyin başında Allah'ı zikretmek olduğunu gösterir. Ağzımız maşallah demeye alışık. Bundan sonra farkında olarak söyleyelim dedim. Adam İslam'ın ve Müslümanların zararına olacak bir toplantıya katılmak için evinden çıkıyor, arabasına yaklaşıyor, arabanın anahtarını çevirirken Bismillah diyor. Demesin diyemem. Desin de balıyla sirkeyi, zehirle panzehri, hakla batılı karıştırmasın. Savaş açtığı Allah'ı tutup arabasını koruma memuru zannetmesin. Aldığı nefes, kalbinin tiktakları, gözünün bakışları, ellerinin tutuşları hepsi onu gafletten uyandırma görevlileridirler. Biz elimizi, ayağımızı, tenimizi, canımızı, yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız her Rabbimizin bize lütfu olduğunu hatırlar ve ona olan teşekkürümüzü her an peygamberini örnek alarak onu zikretmeye devam edelim. Bunu yaparsak haram yemeye, suç işlemeye, saygısızlık yapmaya imkan olmaz.
Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa, biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
19: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen! Birazı dışında geceleyin, gecenin yarısında ibadet için kalk veya yarıdan biraz eksilt yahut onu biraz arttır ve Kur'an'ı ağır ağır oku. Kuşkusuz biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece ibadeti daha etkili ve okumaya daha elverişlidir. Çünkü senin gündüzün gün boyu süren uğraşıların vardır. Ancak bununla birlikte gece veya gündüz Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sen yalnız ona güven.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Gençleri anlamak. Doktor Elif Arslan. Eğer bir genç ebeveyniyseniz muhtemelen bu yazının başlığı sizde olumlu olumsuz pek çok çağrışıma kapı araladı. Belki de aklınıza hemen daha düne kadar dizimizin dibinden ayrılmayan, sözünüzü dinlemediği ve sizi zorladığı zamanlarda bile sizi kahramanı olarak gören yavrunuzun asi davranışları, kaldırmakta zorladığınız acımasız eleştirileri ve bunların size hissettirdikleri ya da sizin gözünüzde hala çocuk olan genç evladınızın bir sözü ve davranışıyla nasıl gururlandığınız, benim çocuğum ne zaman bu kadar büyüdü diye şaşırdığınız geldi. Böyledir işte. Gençlik bir taraftan hayatın en özel ve güzel yılları kabul edilirken diğer taraftan da neredeyse problemle özdeşleştirilir. Gençlik geleceğimizdir der. Gençlerin ve gençliğin öneminden sıkça bahsederiz. Bir taraftan da gençliğe bir özlem duyarız. Ah gençlik serzenişleri, gençlik yıllarına, o yıllardaki hayata bakışa, duygulara, saflığa, temizliğe bir özlemdir belki de. Ama yine de gençlik denilince sanki duygusal olarak gardını alır genelde artık gençlik yıllarını geride bırakmış olanlar. Kendi gençlik yıllarını yad ederken var olan nostaljik bakış açısı günümüz gençleri ve yeni nesil söz konusu olduğunda yerini büyük oranda en hafifiyle endişeye bırakmıştır. Gençlik ve sorunları, eyvah çocuğum büyüdü, ergenlik sorunları ve çözüm yolları gibi konunun doğrudan problemli boyutlarını ele alan kitap ve sempozyum başlıkları veya bizim bu yazımızda olduğu gibi gençliği anlamak, gençlerle iletişim gibi daha ortada gibi duran yazı ve kitap başlıkları aslında gençlik konusunun sadece romantik ve olumlu çağrışımlara kapı aralamadığını gösteren örneklerden sadece birkaçı. Görünen o ki gençler söz konusu olunca yetişkinler çoğunlukla bir acemilik yaşıyorlar. Aslında bu durum biraz şaşırtıcı. Zira hiç kimse çocukluktan yetişkinliğe doğrudan adım atmaz. Her yetişkin çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerini yaşadıktan sonra yetişkinlerin dünyasına dahil olur. Herkes genç olur. Her genç doğru yanlış bazı adımlar atar. Kimliğini ve kişiliğini bulma yönünde çabalara girişir. Arayış içine girer. Yetişkinlerin dünyasına girmeye hazır olduğunu ispat etmek için onlar tarafından takdir edilen, edilmeyen pek çok davranış ve tavır sergiler. Tepkiler ortaya koyar. Bununla birlikte hemen her dönemde de gençlerin ve gençliğin anlaşılması konusu bir problem teşkil eder. Gençler anlaşılmadıklarından dert yanar, yetişkinler gençlerin kendi zamanlarındaki gençlikten çok farklı olduğunu söyler. Onları anlamanın mümkün olmadığını düşünür ve yine onlar için endişelenerek sıkça eleştirirler gençleri. Onlara nasihatler eder ve bu nasihatlerin gençlerin bir kulağından girip diğer kulağından çıktığından yakınır, üzülürler. Adeta tarih tekerrür eder. Bir zamanlar büyüklerinin dini, dünyası, değerleri, sağlığı, geleceği için endişelendikleri, belli konularda uyardıkları, nasihat ettikleri gençler, iyisiyle kötüsüyle bir gençlik dönemini geride bırakmışlar, artık onlar günün yetişkinleri olmuşlardır. O gün büyükleriyle zaman zaman çatışmalar yaşayan, anlaşılmamaktan, sözüne değer verilmemesinden şikayet eden, aile değerlerinden kopmasından, yanlış arkadaşlıklar ve alışkanlıklar edinmesinden, yanlışa düşmesinden endişe edilen dünün genci bugün kendi çocukları için benzer endişeler taşımaktadır. Peki sanki böyle bir tecrübe hiç yaşanmamış gibi hissedilen acemilik, tecrübesizlik, korku ve telaş yabana atılır şeyler midir? Sanırım öyle değil. Çünkü insan hissetmediğinin ve yaşamadığının acemisidir. Yetişkin ve ebeveyn rolü, dahası ergen ve genç ebeveyni rolü önceden tecrübe ettiği bir durum değildir. Tecrübe ettiyse de her insan, dolayısıyla her genç biricik olduğu için onunla ilgili olan pek çok şey de farklı olacak, farklı hissettirecektir. Üstelik kendisi de eskilerin tabiriyle saçlarını değirmende boşuna artmamış, bazen doğru bazen yanlış yaparak, yaşayarak, görerek bir tecrübe edinmiştir. İster ki bu tecrübelerini genç evladına anlatabilsin. Onun yaptığı yanlışları evladı tekrarlamasın. Yaşanarak, bazen acı çekerek, bazen doğru, bazen telafisi çok zor olan hatalar yaparak edinilen tecrübe denilen bir cevher vardır elinde. Evladı onu anlasın ve hiç dolanmadan, hata yapmadan, zorluk çekmeden geçsin ister bazı geçitlerden. Bu sırada binbir umut, binbir endişeye karışır. Ya çocuğum yanlış bir yola saparsa, ya telafisi olmayan bir hata yaparsa, ya yanlış arkadaşlar edinirse. Bu endişeler saymakla bitmez. Evet, böyle riskler her zaman vardır. O halde bu riskler altındayken gençlik enerjisiyle dolup taşan, canı kabına sığmayan, bir taraftan da çocukluktan gençliğe geçişin türlü zorluklarını yaşayan ve bunları aşmaya çalışan evladımıza, gencimize nasıl yardımcı olabilir? Birbirimize güvenimizi yok etmeden bu zorlukların üstesinden gelebiliriz? Aramızda aşılması zor duvarlar örmeden bu sorunları aşmanın yolu her şeyden önce genci anlamaktan geçiyor aslında. Kendi korkularımız, endişelerimiz, ümitlerimiz ve beklentilerimiz üzerinden tek taraflı bir iletişim kurmaya çalışmak tek kanatlı kuşu uçurmaya çalışmaya benziyor aslında. Bu noktada genci ve onun dünyasını anlamaya çalışarak köprüler kurmak hayati bir önem taşıyor. Çok çeşitli yönleri olan bu konuyu böyle kısa bir yazı çerçevesinde ele almanın zorunluluğunu kabullenerek gençlerin nasıl olması gerektiği ve onlara neyi nasıl verebilirize odaklanmış zihinlerimizi biraz genç insanı, onun içinde bulunduğu ruh halini, tavır ve davranışlarının sebeplerini, beklentilerini nasıl daha iyi anlayabilirize yönlendirmek istiyorum. Eğer bir genç ebeveyniyseniz belki defalarca küçük çocuğu olanlara bunlar daha iyi günleri, büyüsünler de siz o zaman görün çocuk büyütmenin ne demek olduğunu derken yakalamışsınızdır kendinizi. Gerçekten de çocuğunuzun bir nevi ben artık büyüdüm, sizden bağımsız bir kişiyim demesinin bir göstergesi olan asi davranışları, size karşı zaman zaman gösterdiği eleştirel tutumu ve verdiği bazı tepkileri pek çok anne baba için can acıtıcıdır. Küçük çocuğunuz büyüyor ve nev-i şahsına münhasır bir şahsiyet olmaya çabalıyor. Bunu yaparken de sizin bir kopyanız olmadığını göstermeyi öyle önemsiyor ki zaman zaman kasıtlı olarak sorun çıkarıyor. Sizi acımasızca eleştiriyor. Sizin isteğinizin tam tersi yönde davranıyor. Böyle durumlarda sakin ve soğukkanlı kalmayı başarabilen ebeveynler kazançlı çıkıyor. Kesin ifadelerle çocuğumuza tartışmada galip gelmek, sözlerimiz veya fiillerimizle onu alt etmek, o an bizim öfkemizi biraz olsun yatıştırsa da bu sözde galibiyetin gençle iletişimimize en ufak bir katkı sağlamadığı bir gerçek. Sadece aramıza duvarlar örüyor veya var olanları yükseltiyor. Zira ebeveynle çocuğun çatışmasında kaybeden her zaman ebeveyndir desek mübalağa etmiş sayılmayız zannımca. Gençle girdiğimiz anlamsız tartışmalarda söz düellosunu kazansak da kaybetsek de aslında yine biz kaybediyoruz. Çünkü çocuğumuzla aramıza engeller koymuş, duvarlar örmüş veya bu sefer başaramadığını başka sefer belki de daha tehlikeli şekillerde başarmaya çalışması için ortam oluşturmuş oluyoruz. Gencin eleştirilerinin, itirazlarının kendisini onaylatma, aile içindeki konumunu keşfetme çabalarının ve yaşadığı çalkantıların bir sonucu olduğunu bilirsek daha anlayışlı davranabiliriz. Söyledikleri ciddiye alınıyor mu? Kabul görüyor mu? İtiraz ediliyor mu? İtiraz ediliyorsa körü körüne mi itiraz ediliyor? Yoksa kendisiyle açık yüreklilik ve samimiyetle konuşuluyor mu? Mantıklı ve kibar cevaplar veriliyor mu? Bu onlar için çok önemli. Çünkü bütün bunlar gencin aile ve toplumda nasıl algılandığıyla ilgili olarak kendi kendisine sorduğu soruların cevabını oluşturuyor aslında zamanla. Bu çabalar sırasında sürekli olarak önemsenmediğini, görülmediğini, duyulmadığını ya da anlaşılmadığını hisseden genç gittikçe ailesinden uzaklaşıyor. Herhangi bir sebeple tartıştığımız çocuğumuzu azarlayarak, söylediklerini hafife alıp alay konusu ederek üste çıktığımızda ya da onu bir şekilde susturduğumuzda söylediklerimizi kabul ettirmiş, onu inandırmış, ikna etmiş oluyor muyuz? İşin doğrusu böyle yapmakla onu aslında kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Evet, gençlerle iletişim kurmakta, onları anlamakta zorlandığımız zamanlar olabilir. Hatta bu sık sık olabilir ve bizi çok yorabilir. Ancak çocuğumuzdan vazgeçmemiz mümkün olmadığına göre bu zamanların da geçeceğini düşünerek elimizden geldiğince sabırlı ve anlayışlı olmak düşüyor biz yetişkinlere. Unutmayalım ki gençlerle iletişim konusunda iki tarafı keskin kılıç gibi davranmak, yıkıcı ve çok sert konuşmak, onları acımasız bir şekilde eleştirmek, sözlü veya fiziksel şiddet uygulamakla onların hata yapmalarına engel olamayız. Görmelerini beklediğimiz gerçekleri görmelerini sağlamalıyız. Elbette anlayışlı olmak, sorunu hafife almak ya da görmezden gelmek demek değildir. Bilakis sorunla karşı karşıya kalındığında soğukkanlı ve çözüm odaklı olmaktır. Bazı durumlarda da paniğe kapılmadan dikkatli ve kontrollü hareket ederek sorunun türüne göre çözümü zamana yaymaktır. Zira kimi sorunların çözümü pratik ve kısa vadeliyken kimi sorunlarsa hemen çözülebilecek türden değildir. Ben söyledim bu olacak deyip kestirip atmak çoğu zaman çözüm yerine çözümsüzlüğü getirir. Hatta yeni sorunlara yol açar. Biz sadece kendi kızgınlıklarımız, yaptırmak istediklerimiz ve kendi hissettiklerimizle meşgul olup gence önemli olduğunu hissettirmediğimizde genç de kendisini önemli hissetmesini kim ve kimler sağlıyorsa onları önemseyecektir. Evladımızın gözünde bizi kahramanı olarak gördüğü zamanlarda olduğu çerçevede olmasa bile yine de önemli kalmaya devam etmek istiyorsak ona da önemli olduğunu hissettirmeliyiz. Bizi çok zorladığı zamanlarda bile. Elbette genç evladımıza değer vermek, onu sevmek, verdiğimiz değeri ona hissettirmek, onun hatalarını görmezden gelmek, önemsememek anlamına gelmiyor. Her anne baba ortak bir tavırla aile olarak kırmızı çizgilerini net bir şekilde belirlemeli ve bu çizgileri evlatlarıyla konuşmalıdır. Ama genç nereye dönse, nereye elini uzatsa, bir kırmızı çizgiye temas ediyorsa artık o kırmızı çizgileri çiğnemek onun için bir amaç haline gelebilir. Dememiz o ki ailenin kuralları ve olmazsa olmazları dikkatle belirlenmelidir. Aile olarak çok önemli temel konular dışında da kırmızı çizgiler koyarsak, mesela günlük herhangi bir konu için saatlerce söylenip kızar, bunun için cezalandırırsak daha önemli meselelerde çocuğumuzun söz dinlemesini zorlaştırmış olabiliriz. Her anne baba çocuğunun iyi olması için çabalar. Ondan istekleri de çoğunlukla bu amaca yöneliktir. Ancak bu durum bu amaçla yapılan her şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Hatırlayalım ki biz de bir zamanlar o yaşlardaydık ve muhtemelen biz de o zamanlar şimdiki biz ve çocuğumuzun olmasını istediğimiz kişi değildik. Çocuklarımız elbette değişecekler, gelişecekler ama iyi yönde değişmeleri ve gelişmeleri bugün olduklarından daha iyi olmaları için bizim de doğru davranma konusunda daha hassas ve dikkatli olmamız, daha sabırlı olmamız, onlarla yakinen ilgilenmemiz gerekiyor. Kızgın olsak, çocuğumuz beklentilerimizin uzağına düştüğü için hayal kırıklığı yaşıyor, üzülüyor veya bunlar gibi olumsuz başka duygular hissediyorsak bile çocuğumuza küserek, onunla iletişimi keserek ya da ona sözlü veya fiziksel şiddet uygulayarak doğruyu anlamasını sağlamamız mümkün görünmüyor. Onunla iletişimi keserek, ilgilenmeyerek, belki psikolojik baskıyla pes etmesini sağlayabilirsiniz ama hatasını görmesini sağlayamazsınız. Çocuğumuzdan tecrübe etmişizdir ki otorite çocuğumuza mesafeli durmakla, ona katı davranmakla sağlanamıyor. Genç evladımıza yakın olarak, onunla ilgilenerek, onun dünyasını anlamaya çalışarak da otoritemizi devam ettirebiliriz. Aslında gençlerle iletişimde problem, bir otoritenin varlığı yokluğu değil, nasıl sağlandığıdır. Bunun için en önemli hususlardan biri de eşlerin birbirlerine karşı tavır ve davranışlarıdır. Anne baba, çocuğun gözünde bir diğerinin otoritesini sağlamlaştırmaya yardımcı olabilir. Eşine kıymet vermek, bu kıymeti söz, tavır ve davranışlarına yansıtmak, çocuğun yanında onu eleştirmemek, çekiştirmemek, birinin söylediğine diğerinin muhalif davranmaması gibi konularda dikkatli ve özenli davranarak her bir eş, diğerinin çocukları gözündeki değerine, dolayısıyla otoritesine olumlu katkı sağlayabilir. Genç, zaman zaman anne babasının kendisine sarılmasından, onu öpmesinden rahatsız olup buna engel olabilir. Bu tür davranışlar genelde ben artık çocuk değilim anlamını taşır ve sosyal ortamlarda daha fazla görülür. arkadaşlarının ya da yabancıların bulunduğu ortamlarda kendisine yöneltilen bu tür sevgi davranışlarını reddeden gencin de aslında anne babasıyla yakınlaşma ihtiyacı vardır. Bazı gençler içten içe hissettiği bu ihtiyacı dile getiremez. Oysa sevgiyi hissetmek çok önemlidir. Bir taraftan elinizi omzundan iten, sevgi sözcüklerine gülüp geçen çocuğunuz, diğer taraftan sizin sarılmanıza, sevgi ve şefkatinize tahmininizden çok ihtiyaç hissedebilir. Bu sebeple onlara yakın ilgi göstermekten, onları bağrımıza basmaktan, öpüp koklamaktan hiç vazgeçmeyelim. Yetişkinlerin dünyasına girme ve artık çocuk olmadığını gösterme isteği, genç insanın davranış ve tavırlarını önemli ölçüde etkiler. Yetişkinlerin sabrını zorlayan, onları yoran ve çoğunlukla sağlam bir temele oturmadığı fark edilen eleştirileri de aslında bu isteğin birer yansımasıdır. Öyleyse belki de yapılabilecek en doğru şey gencin tartışma isteğini geri çevirmemektir. Ama onu ciddiye alarak, bir yetişkinle tartışıyor gibi dikkatle dinleyerek ve düşüncelerin dikkate alındığını hissettirerek. Bu şekilde davranıldığında tartışma esnasında yetişkine itiraz etmiş olsa da doğrular zihninde yer edecektir. Ayrıca genç dinlemeyi ve insanların görüşlerine saygı duymayı da bu tartışmalar sırasında yetişkinlerden öğrenecektir. Gençlerle iletişim ve onlarla konuşma deyince nasihat konusunun da mutlaka masaya yatırılması gerektiği kanaatindeyim. Yetişkinlere özgü bir iletişim tarzıdır nasihat etmek. Çünkü yetişkin yaşamış, görmüş, geçirmiş, hatalar yapmış, doğruyu bulmuş, bu arada nice badireler atlatmıştır. Bazen doğruyu çabuk görmüş, bazen bu çok uzun zaman almış, bazı hatalarını telafi etmesi zor olmuş, bazılarını telafi etmiş, bazılarını ise hiç telafi edememiş, bunların toplamı da tecrübe denen yaşanmışlık ve öğrenmeleri oluşturmuştur. Yetişkinler ister ki yaşanmış bunca tecrübe varken ve kendileri bunları gençlere anlatırken onlar hata yapmasınlar. Bu tecrübelerden yararlansınlar. Gençlik enerjilerini heba etmesinler. Gençse çoğunlukla öyle düşünmez. Kendisinden emindir. Ben aynı hatalara düşmem der ve kendisini denemek ister. Bu farklı bakış açılarının ortasında ne kadar iyi niyetle ve halisane yapılırsa yapılsın, nasihat tek taraflı bir konuşma şekline dönüşürse amacına ulaşmaz. Saatlerce yapılacak bir konuşma yerine genci biraz dinlemek, onun ne istediğini, ne düşündüğünü gerçekten anlamaya çalışmak daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Gencin kendini ifade etme imkanı bulmadığı, sadece talimat aldığı konuşmaların gerçek anlamda etkili olmadığını ifade etmeliyiz. Buraya kadar ettiğimiz kelamların hülasası olarak diyebiliriz ki, dünya ve ahiret saadetimize vesile olmaları inancı ve duasıyla yavrularımızı yetiştirirken zaman zaman zorlanabilir, sabır gerektiren süreçler yaşayabiliriz. Ancak biliriz ki sabrın sonu selamettir. Burada sabırdan kastımız elbette katlanmak değil, anlamaya ve iletişimde kalmaya özen göstererek zorlukların kolaylığa, olumsuzlukların güzele, olumluya dönüşeceğine inanarak aktif bir beklemedir. Bu süreci başkalarıyla yöneten, enerjilerini çalışmaya değil, evlatlarını anlamaya ve onlara zaman ayırmaya harcayan anne babalar, asi uzlaşıdan uzak çocuklarının zaman içerisinde onlarla sohbet etmek, duygu ve düşüncelerini paylaşmak, onlarla yakın olmak için daha istekli olmaya başladığını göreceklerdir. Doktor Elif Arslan, Gençleri Anlamak.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554-007-34-46 uhvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Dünyanın suyu yerle gök arasında dolaşır durur. Buna su döngüsü denir. Su deniz olur, akarsu olur, buharlaşıp havaya karışır, bulut olur. Sonra kar, yağmur, dolu olur, yeryüzüne geri döner. Denizlere, okyanuslara katılır, akarsularda akar, göllerde durulur, yeraltı kaynaklarında birikir. Ve suyun bu halden hale, şekilden şekle girip, yerden göğe, gökten yere dolaşıp durması devam eder. Dünyanın suyu yaratıldığı günden beri hiç yerinde durmaz. Kur'an su döngüsüne de dikkatimizi çeker ve bu harikulade işlerden ibret almamızı ister. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de yine odur. Böylece biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki ölmüş bir beldeyi onunla canlandıralım, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara ondan içirelim. Doğrusu öğüt alsınlar diye biz onu aralarında çeşitli şekillerde çevirip durmaktayız. Furkan Suresi 48 ve 50. ayetler arası.

0: içinde bir o kadar su, kar, yağmur ya da dolu olarak yeryüzüne iner. İnen suyun da çıkan suyun da ölçüsü bellidir. Bu oran hiç değişmez. Güzel dünyamızın en hassas dengelerinden biri olan su döngüsüne dikkatimizi çeken Kur'an, bu döngüdeki bu değişmez ölçüye de iki farklı ayetinin nurdan parmaklarıyla işaret etmektedir. Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de bizim gücümüz elbette yeter. Mü'minun 18. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf 11. ayet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
3: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: harami.
1: Özel efem.
2: Özel efem.
1: 103.2.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Locke'un varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
12: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
16: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, bundan önceki dersimizde kafirlerin Peygamber Efendimiz'i yalanladıklarını, bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzüldüğünü, Allah Teala'nın da onu üzülme Resulüm diye teselli ettiğini görmüştük. Ve Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadece sen değil, senden önceki peygamberlerin ümmetleri de aynı şekilde peygamberlerini yalanladılardı. Bu böyle geldi, böyle gidiyor manasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmişti. Şu ayeti kerimeyi okumuştuk bu hususta. Estağfirullah. Fe innehum la yükezzibunek. O kafirler seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine bi ayatillahi yechadun. Fakat o zalimler, o haksızlar asıl bizi yalanlıyorlar. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar dediğini okumuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kitabımızın müellifi Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Biliyorsunuz bundan 1000 yıla yakın bir zaman önce yaşamış, vefat etmiş bir alimdi. Diyor ki فَمَنْ قَرَأَ لَا يُكْزِبُونَكَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَانَاهُ لَا يَجِدُونَكَ كَازِمَ. Bu ayeti kerimeyi biz لَا يُكَزِّبُونَكَ diye okuyoruz. Bazı kıraat alimleri de لَا يُكْزِبُونَكَ diye okuyorlar. En'am suresinin 33. ayeti kerimesidir bu. Buna göre yani لَا يُكْزِبُونَكَ diye okunması durumunda kelimenin manası seni yalancı saymıyorlar demektir. Onların derdi seninle değil. Onların derdi bizimle diyor Allah Teala. Ve kâlel ferra'u vel kisâiyyu la yekûlûne inneke kâzibu. Acaba Arap dili alimleri bu okuyuşu nasıl açıklıyorlar? La yükezzibûneke değil de la yükzibûneke tarzındaki okuyuşu nasıl açıklıyorlar? Şimdi onu görelim. Hem Arap dili hem de tefsir alimi Ferra, ki vefatı 207, çok erken bir dönem. Yani Efendimiz'den 200 yıl sonra vefat etmiş. Bir de 7 kıraat aliminden biri olan, aynı zamanda nahiv alimi olan Kisai var. O daha önce 189'da vefat etmiş bir alim. Onlara göre bunun anlamı, onlar senin yalancı olduğunu söylemiyorlar demektir. O kafirler senin yalancı olduğunu söylemiyorlar demektir. Ve kıl la yahtecune ala kezibike ve la yusbitunehu. La yuksibuneke şeklindeki okuyuşa şu manayı verenler de olmuş. Onlar senin yalancı olduğunu ispat etmeye çalışmıyorlar. Onların böyle bir derdi yok manasını vermişler. Ve men qara'a bitteşdidi fe manahu la yensibuneke ilel kezib. Bu kelimeyi la yükzibuneke değil de la yükezzibuneke diye şeddeli olarak okudukları takdirde bunun manası sana yalancı demiyorlar demektir. Ve kıl la ya'tekidune kezibeke. Bir başka alim de bunun manasının onlar senin yalancı olduğunu düşünmüyorlar demek olduğunu söylemiştir. Evet, bunlar biraz teknik bilgiler tabii ki kardeşlerim. Şimdi Resul-i Ekrem'in hasaisinden, yani özelliklerinden birini okuyacağız. Bu özellik Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adıyla hitap etmediği konusudur. Burası sizi tam ilgilendirir. bundan önceki bilgi biraz teknik bilgiydi. Şimdi müellifimiz diyor ki وَمِمَّا زُكِرَ مِنْ خَصَائِسِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok özellikleri vardır. Buna hasais diyoruz. Bu özelliklerinden biri وَبِرِّ اللّٰهِ تَعَالَى بِهِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَاطَبَ جَمِيعَ الْاَنْبِيَاءِ بِاَسْمَائِهِ Allah Teala'nın Fahri Alem Efendimiz'e verdiği özelliklerden biri şudur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden söz edilen peygamberler var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de adları geçen peygamberler var. Onlardan söz ederken Allah Teala onlara adlarıyla hitap etmektedir. Müellifimiz misal de veriyor. Fekale ya Adem. Hazreti Adem'e Allah Teala hitap ederken böyle buyurdu. Ey Adem. Ya Nuh. Ey Nuh diye hitap etti. Ya İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a hitap ederken ya İbrahim. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de geçiyor böyle. Ya Musa. Ya Davud. Ya İsa. Ya Zekeriya. Ya Yahya. Bunların her biri Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerdir. Bütün peygamberlere Allah Teala Hazretleri adlarıyla hitap etmiştir. وَلَمْ يُخَاطِبْ هُوَ اِلَّا يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا اَيُّهَا الْمُتَّسِّرُ Fakat Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap edeceği vakit adıyla Ya Muhammed diye hiç hitap etmemiştir. Sevgili peygamberine ey Resul, ey Nebi diye hitap etmiştir Allah Teala. Ya eyyuhel müzzemmil diyor. Ey örtüsüne bürünen peygamber. Ya eyyuhel müttessir. Ey sarılıp örtünen peygamber. Böyle hitap ediyor. Yani yüce Rabbimiz herkesin Rabbi, Efendimizin de Rabbi. Ama Allah Teala ona öyle nazik davranıyor ki, öyle gönül okşayan bir tarzda hitap ediyor ki, ona büyük bir değer verdiğini böylece gösteriyor. Burada Nur Suresinin 63. ayeti kerimesini hatırlayalım. Allah Teala ashab-ı kirama bu ayeti kerimede bir edep dersi veriyor. Yani siz peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederken nasıl hitap edeceksiniz? Bunu Müslümanlara öğretiyor. Ve onlara şöyle buyuruyor ashab-ı kirama. Estağfirullah. La tec'alû duâer rasûli beynekum ke duâi ba'dikum ba'da. Ey Müslümanlar! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. Çünkü o sizden biri gibi değildir. Herhangi bir insan değil o. Diğer peygamberler, elbette onlar da çok değerli insanlar ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir insan. Ona hitap ederken sözümüze dikkat edin. Birbirinizi çağırır gibi çağırmayın diyor Allah Teala Hazretleri. Böylece sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi katındaki yüce değerini Allah Teala Müslümanlara göstermiş oluyor, öğretmiş oluyor. O herhangi bir insan değil. O benim Habibim, o benim Resulüm, o benim sevgilim. Ona layık olduğu tarzda hitap edin. Bunu öğretiyor Allah Teala. Bu konu bitti. Şimdi bir başka fasla, bir başka bahse geçiyoruz. El faslu rabi fi kasemihi taala bi azim kadrihi. Kitabımızın dördüncü faslına, yani birinci bölümün dördüncü faslına geçiyoruz. Kitabımız dört büyük bölümden oluşuyor. Birinci bölümün dördüncü faslındayız şimdi. Müellifimiz diyor ki Kâlallahu Teâlâ Allah Teala Hicr suresinin 72. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor Estağfirullah Le'amruke innehum lefî sekratihim ya'mehû Ey Resulüm senin hayatına yemin olsun. Bakınız Allah Teala niye yemin ediyor? Sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerimede Allah Teala Lut kavminin halini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatırken Resul-i Kibriya Efendimizin hayatına yemin ederek şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu biz söylüyoruz. Yani ey Resulüm, ey Habibim diyebiliriz. Senin hayatına yemin olsun ki Lut kavmini kastediyor. O şehvetten gözleri dönmüş olan Lut kavmi sarhoşlukları içerisinde şaşkın şaşkın bocalayıp duruyorlar. Lut kavmini Efendimiz'e anlatırken Allah Teala Hazretleri böyle bir ifade kullanıyor. O şehvet düşkünü insanlar, yollarını kaybetmiş, ne yapacaklarını bilmeyen serseriler, şaşkınlar, kadınları bırakıp erkeklere yönelen o insanlar, insan demek bile doğru değil belki onlara, böyle hitap ediyor Efendimiz. Onlar sarhoşlukları içinde efendim şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. İttifaka ehlü't tefsir fi hâzâ ennehu kasemun min Allahi celle celalü bi müddeti hayati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, tefsir alimlerinin ittifakla belirttiğine göre diyor Kadı İyaz, Allah Teala bu ayeti kerimede Peygamber aleyhisselamın hayatının süresine yemin etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının süresine yemin etmiştir. Ve asluhu dammul ayni minel umur velakinneha fütuhat likesretil istimal. Ayeti kerimede amruke diye geçti. Kelimenin asrı umurukedir. Umur, ömür diyoruz biz. Değil mi? Türkçe'de de ömür diyoruz. Arapça'da da umur. Fakat amr diye geçti. Umuruke kelimesi Arapça'da yemin için çok kullanılıyor. Senin ömrüne yemin olsun. Ne demek? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yaşadığın süreye yemin olsun demek. Dünyada yaşadığın zamana yemin olsun. Veya bazı alimler

müellifimiz Kadı İyaz, Resulullah'ı son derece yücelten, büyüten ifadelerdir. Onun değerini ortaya koyan ifadelerdir. Ona saygı gösterilmesi gerektiğini ortaya koyan hususlardır. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e saygı gösterilmesi gerektiğini bize böyle anlatıyor. Ben onun hayatına yemin ediyorum. O halde siz de onun şahsına, zatına saygı gösterin. Bütün bunlar Server-i Enbiya Efendimiz'in ne kadar şerefli, ne kadar yüce, ne kadar değerli bir insan olduğunu ortaya koyan hususlardır. Şimdi Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'in hayatına yemin ettiği hususunu Ashab-ı Kiram'dan dinleyeceğiz. Onların açıklamasına bakacağız. Kâle ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma, Efendimiz'in amcasının oğlu Abdullah ibn Abbas şöyle demiştir. Mâ halakallâhu teâlâ ve mâ zera'e ve mâ bera'e nefsen ekreme aleyhi min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor İbn Abbas, topraktan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha kıymetli bir varlığı yaratmayı takdir etmemiş ve yaratmamış. Topraktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha değerli bir varlık yaratmamıştır. Böyle bir varlık yaratmayı da takdir buyurmamıştır. İbn Abbas radıyallahu anhuma sözüne şöyle devam ediyor. Ve ma semi'tullah teala aksame bi hayati ahadin gayrihi. Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından başka bir insanın hayatına yemin ettiğini ben kimseden duymadım diyor. Böyle bir şey bilmiyorum. Biliyorsunuz Ashab-ı Kiram'ın en alimlerinden biridir. Hibrul ümme, ümmetin en derin alimi olarak kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan sahabi kabul edilmiştir. Öyle diyor Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'in hayatından başka bir kimsenin hayatına yemin ettiğini ben hiç duymadım. Kaynaklarda böyle bir bilgi yok. Ve kâle Ebul Cevza, tabi'in muhaddislerinden Ebul Cevza var. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de bulunan zahit bir alim, zahit bir muhaddis. 83 tarihinde vefat etmiş. Yani Efendimiz'den 73 sene sonra vefat etmiş. Birçok sahabi ile, ashab-ı kiramdan birçokları ile görüşmüş bir alim. Diyor ki, مَا اَقْسَمَ اللّٰهُ تَعَالَى بِحَيَاتِ اَحَدٍ غَيْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَنَّهُ اَكْرَمُ الْبَرِيَّةِ عِنْدَهُ. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendi yüce katında yaratılmışların en değerlisi kabul etmiştir. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yaratılmışların en değerlisi kabul etmiştir. Bu sebeple onun hayatından başka hiçbir kimsenin hayatına yemin etmemiş. Demek ki Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böylesine değer verir. Onun hayatını böylesine önemsiyor. Senin hayatına yemin ederim. Senin hayatının süresine yemin ederim. Senin hayatının güzelliğine yemin ederim. Senin hayatının değerine yemin ederim ki demek oluyor. Ve Kâle Teâlâ bir başka misal getiriyor müellifimiz. Yasin vel Kur'anil Hakim el-Ayat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin ilk 4 ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratın müstakim. Yasin. Yasin ne demek? Göreceğiz. Yasin deyip geçelim şimdilik. Andolsun hikmetli Kur'an'a buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Bu hakim, bu hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Hiç şüphe yok ki sen

0: peygamberlerdensin. Böyle buyuruyor Allah Teala Peygamber Efendimiz. Bu hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki elbette sen peygamberlerdensin. Alâ sırat-ı müstakim. Yani dosdoğru bir yoldasın. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. İhtelefel müfessirûne fî mânâ yâsîn alâ akvân. Müfessirler, tefsir alimleri Yasin kelimesinin, Yasin harflerinin ne manaya geldiği konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Yasin ne demek? Kimi şöyle demiş, kimi böyle demiş. Bunların bir kısmını göreceğiz. Fehaka Ebu Muhammedin Mekkiyun ennehu ruviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Endülüslü bir kıraat alimi var. Tanınmış bir alim. Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talib. Hicri 437 tarihinde vefat etmiş bir alim. Miladi söyleyecek olursak 1045 yılında vefat etmiş. Onun nakline göre Resul-i Ekrem Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Efendimiz buyuruyor ki li inde rabbi aşratu esma zekera enne minha taha ve yasin ismani lehu. Rabbimin yanında benim 10 ismim vardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimin katında benim 10 tane ismim var. Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talib'in naklettiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Taha ile Yasin'in 10 isimden ikisi olduğunu söylemiştir. Benim 10 tane ismim vardır. Bu 10 isimden biri Yasin, diğeri Taha'dır. Demek ki Yasin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi olmuş oluyor. Taha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi olmuş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Aliülkari'yi çok duymuşsunuzdur. Şifai Şerif'in en güzel şarihidir. Bu eseri şerh ederken ondan çok istifade etmişizdir elhamdülillah. Aliülkari diyor ki bu rivayet aslında o kadar, diğer rivayetler kadar sağlam değil. Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında Hamim gibi, Elif Lam Mim gibi, Elif Lam Ra gibi, Yasin gibi, Taha gibi harfler yer alır. Bu harflere bağımsız ve ayrı harfler anlamında huruf-i mukatta'a denir. Bu harfler Kur'an'ın sırlarından birer sırdır. Aliülkari böyle söylüyor. Yani alimler de böyle söylüyor tabii, sadece Aliülkari de. Bu harfler Kur'an-ı Kerim'in sırlarından bir sırdır. Onların belli bir anlamı olup olmadığı bilinmemektedir. Gerçi muhtelif eserlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 500 tane adının bulunduğu kaydedilir. Tabii onların arasında bu Yasin de var, Taha da var. Ve haka Ebu Abdurrahman es-Sülemi an Cafer-i Sadık rahimehullahu teala müfessir sufi Ebu Abdurrahman es-Sülemi var. Sufi bir alim ve müfessir. Vefatı Hicri 412, miladi 1021. Onun naklettiğine göre Hazreti Hüseyin'in torunlarından olan büyük bir alim vardır. Cafer-i Sadık. 12 imam esasını kabul edenlere göre 6. imamdır. Babası Muhammed Bakır 5. imam. Bu Cafer-i Sadık 6. imam. Şöyle demiştir bu Cafer-i Sadık. Ennehu erade ya seyyid muhatabaten li nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Cafer-i Sadık diyor ki Allah Teala Yasin derken Resul-i Ekrem'ine ya seyyid diye hitap etmiştir. Yasin demek diyor ya seyyid demektir. Seyyidin efendi demek olduğunu biliyorsunuz ve göreceğiz. Ve an İbn Abbas'ın, İbn Abbas nasıl anlamış? Yasin ya insan demektir diyor. Erade Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbn Abbas ki anlattık ya biraz önce, Kur'an-ı Kerim'i en iyi tefsir eden sahabilerden biridir. Allah Teala ona da babasına da rahmet eylesin. Onun rivayet ettiğine göre Yasin'in manası Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ey insan, ey insan. Cafer-i Sadık ne demişti? Ya Seyyid, ey efendi. Burada şu hadisi şerifi hatırlayalım sevgili kardeşlerim. Daha evvelki derslerimizde de bahsettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kuntu nebiyen ve Ademü beyner ruhi vel ceset. Adem aleyhisselam daha tam yaratılmamışken, ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim buyurdu. Bazıları bu hadisin asılsız olduğunu söylerse de siz onların sözünün aslına bakmayın. Hadis konusunda şiddetli davranan alimler var. Elbani gibi, Nasrüddin Elbani birçok hadise zayıftır. Bu hadis sahih bir hadistir diyor. Evet böyle diyor Efendimiz. Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim. Bu hadis bize neyi gösteriyor sevgili kardeşlerim? Fahri Alem Efendimizin ilk yaratılan insan olduğunu gösteriyor. İlk yaratılan insan. İbn Abbas ne dedi? Yasin demek ey insan demektir. İlk yaratılan insan Efendimiz'dir ve Allah Teala ona böyle hitap etmiştir. Anlaşılan İbn Abbas'ın yorumu bu hadise dayanıyor. Yasin ey insan demektir diyor ya, bu hadisi şerifte de Efendimiz ben Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim. Ve kâle hüve kasemün. Şimdi İbn Abbas bu konuda bir şey daha söylüyor. Ve huve min esmâillâhi teâlâ. İbn Abbas diyor ki Yasin Allah Teala'nın isimlerindendir ve yemin anlamındadır. Böyle bir görüş de var. Ve gâle ezzeccâç, bir Arap dili alimi var. Aynı zamanda tefsir alimi. Meanil Kur'an adlı tefsire dair bir de eseri bulunan bir alimdir Zeccaç. Hicri 311'de vefat etmiş. Erken bir zamanda yaşamış bir alim. Miladi 923 tarihinde vefat etmiş. Kıyl manahu ya Muhammed ve kıyl ya racul ve kıyl ya insan. Zeccaç diyor ki Yasin'in anlamı ey Muhammed demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Veya ey adam ya racul demektir. Yahut ey insan demektir. O da böyle zikretmiş. Ey insan demek ise İbn Abbas ile aynı görüştedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala böyle hitap etmiştir. Veya açıkça ey Muhammed demektir diyorsa. Yani İbn-i Hanefiyeti Yasin ya Muhammed. Hazreti Ali'nin bir oğlu var. Muhammed İbn-i Hanefiye. Vefatı 80. Alim bir zat. Onun şöyle dediği rivayet edilmektedir. Yasin demek ya Muhammed. Demek ki alimlerin çoğu böyle anlıyor. Yasin demek ya Muhammed. Ve an Kâb'in. Tabi'in alimlerinden Kâb'ul Ahbar var. Ondan naklediliyor. Yasin kasemün. Yasin bir yemindir diyor. Aksamallahu Teala bihi kable en yahlukas semâe vel arda bi elfey âmin. Yasin Allah Teala'nın yeri göğü yaratmadan 1000 yıl önce, affedersiniz 2000 yıl önce, elfey âmin. 2000 demek. 2000 yıl önce yaptığı bir yemindir. Allah Teala'nın yeri göğü yaratmadan 2000 yıl önce yaptığı bir yemindir. Ya Muhammedu inneke leminel murselin. Bu yeminin anlamı şudur diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana yemin ederim ki sen elbette peygamberlerdensin demektir diyor. Evet, Resul-i Ekrem peygamber olduktan sonra Cenab-ı Hak vaktiyle yaptığı yemine uygun olarak şöyle buyurmuştur. Hikmetli evet. Vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki şüphesiz sen peygamberlerdensin. Evet, böyle anlaşılıyor. Kâb-ül Akbar böyle açıklamış. Sonra da Allah Teala böyle buyurmuş. Evet, Resul-i Ekrem'e hitaben hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki şüphesiz sen peygamberlerdensin. فَاِنْ قَدَّرَ اَنَّهُ مِنْ اَسْمَائِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَصَحَّ ف۪يهِ اَنَّهُ قَسَمٌ كَانَ ف۪يهِ مِنَ التَّعْظِيمِ مَا تَقَدَّرْ. Şayet Yasin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir isim ise, müellifimiz Kadı Yaz diyor ki, şayet Yasin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir isim ise ve şayet bu söz bir yemin ise, o takdirde daha önce hiç kimsenin hayatına yemin etmemiş olan Allah Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yemin etmiştir. Ve onu benzeri görülmedik bir şekilde yüceltmiştir diyor. Allah Teala Hazretleri daha önce hiç kimsenin hayatına yemin etmemişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yemin etmiş ve onu eşi benzeri görülmedik bir şekilde de yüceltmiştir. Ona çok büyük değer vermiştir. Daha doğrusu onun yüce değerini ortaya koymuştur. Ve yuekkidu fihi'l kaseme atful kasemil ahar aleyh ve inkane bimanen nidai. Şimdi şunu konuşuyoruz sevgili kardeşlerim. Yasin bir isim midir yoksa bir nida mıdır? Seslenme edatı mıdır? Eğer Yasin isim değil de nida ise فَقَدْ جَاءَ قَسَمٌ آخَرُ بَعْدَهُ لِتَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَشَهَادَةِ بِهِدَايَتِهِ. O nidanın ardından gelen yemin ile Peygamber aleyhisselamın peygamberliği doğrulanmış, onun insanları doğru yola ilettiğine şahitlik edilmiş olur. Eğer nida ise o nidanın efendim ardından gelen şayet Yasin isim değil de nida ise o nidanın ardından gelen yemin ile Peygamber aleyhisselamın peygamberliği doğrulanmış, tasdik edilmiş oluyor. Onu insanları doğru yola ilettiğine de Allah Teala şahitlik etmiş. Aksemallahu Teala açıklıyor şimdi bunu müellifimiz diyor ki Aksemallahu Teala bismihi ve kitabihi innehu leminel murselin bi vahyihi ila ibadihi ve ala sıratin müstakimin min imanihi ey tarikun la i'vicace fihi ve la udule anil hak. Birbirine bağlı olduğu için bu ifadeleri okudum. Birinci görüşe göre şayet Yasin yemin ise, Yasin sözü yemin ise Allah Teala Yasin diye Peygamber Efendimizin ismine yemin etmiştir. Allah Teala Yasin diyerek Efendimiz Aleyhisselam'ın ismine yemin etmiştir. Vel Kur'anil Hakim diye de getirdiği kitaba yemin. Hem onun ismine yemin etmiş hem onun getirdiği kitaba, Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala yemin etmiş. Allah Teala Peygamber Efendimizin kendisine gönderdiği vahyi kullarına ileten elçilerden bir elçi olduğunu söylemiştir. Sen daha önce gönderdiğim peygamberlerden bir peygambersin demiştir. Onun sırat-ı müstakim üzere bulunduğunu belirtmiştir. Onun doğru yolda olduğunu belirtmiştir. Peygamber olduğunu, doğru yolda olduğunu, onun yolunun doğru yol olduğunu belirtmiştir. Yani onun gittiği yolda herhangi bir eğrilik bulunmadı. dosdoğru bir yol olduğunu ve onun haktan hiç ayrılmadığını Allah Teala belirtmiş. Demek ki Allah Teala bize garanti veriyor. Benim Resulüm hak Resul'dür, hak peygamberdir. Ve onun getirdiği, onunla gönderdiğim Kur'an hak kitaptır. Onun gittiği yol dosdoğru yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Onun için benim Resulümde herhangi bir şekilde tereddüt etmeyin. Onun yolunun yanlış olduğunu düşünmeyin. Onun gittiği yol dosdoğru bir yoldur. Siz de o yoldan gidin diyor Allah Teala Hazretleri. Benim Resulüm hak peygamberdir. Getirdiği kitap hak kitaptır. Onun gittiği yol dosdoğru yoldur. Onun için Peygamber Aleyhisselam'a inanın, getirdiği kitaba iman edin, onu okuyun ve onun gittiği yolda yürüyün. O yolda gidin. Sırat-ı müstakim, yani dosdoğru yol onun yoludur buyurmuş oluyor. Kalen nakkaş, nakışla, nakış işiyle meşhur olduğu için nakkaş lakabını almış olan bir alim vardır. Hem tefsir alimi, hem kıraat alimi, hem hadis alimi, büyük bir insan. Hicri 351 tarihinde vefat etmiş. O diyor ki: "Lem yuksimillahu taala li ahadin min enbiyaihi bir risaleti fi kitabihi illa lehu." Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yasin vel Kur'anil Hakim diye Kur'an-ı Kerim'e yemin ederek Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine yemin etmiştir. Allah Teala Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğuna yemin etmiştir. Ondan başka hiçbir nebisinin peygamberliğine de yemin etmemiştir diyor. Demek ki Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar büyük bir değer veriyor ki onun peygamberliğine yemin ediyor. Onunla gönderdiği kitaba yemin ediyor. Elhamdülillah sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Bizi onun ümmeti yapmıştır. Ahir zaman ümmetinden yapmıştır. Bu bizim için büyük bir şereftir. Müslüman bir anne babadan doğduk. Bunu sık sık tekrar ediyorum, unutmayalım diye. Bir kendi kendimize tekrar edelim diye. Yatağımıza yattığımız, başımızı avucumuzun içine koyduğumuz zaman bunu hatırlayalım. Ya Rabbi, sen bana ne büyük lütufta bulundun Allah'ım. Beni Müslüman bir anne babadan dünyaya getirdin. Müslüman olarak doğdum. Kulağıma ezan sesi okundu ve hala ezan sesini duyuyorum. Elhamdülillah. Ezan sesi duymayan kardeşlerimizin ıstırabını hatırlayın. Yurt dışında. Namaz kılmasını öğrettin bana. Sana ibadet ediyorum. Elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim, bu bile başlı başına ne büyük şereftir. Ona hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim, bunu hiç unutmayalım. Hiç değilse yatağımıza yattığımızda zaman zaman da olsa bunu hatırlayalım. Ve fihi min tazimihi ve temcidihi ala te'vili men gâle innehu ya seyyidu ma fihi. Yasin ifadesinin ya seyyid diye, ya ey efendi diye açıklaması durumunda vaziyet nedir ona bir bakalım. Allah Teala'nın Resul-ü Ekrem'in değerini son derece yücelttiği görülmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yasin, ey seyyid manasına geliyorsa efendi diye hitap ediyor Allah Teala Hazretleri. Ve kad kâle aleyhisselam, nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meşhur hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: ene seyyidü veledi âdeme ve lâ fahr. Böyle buyuruyor Efendimiz. Ben Adem oğlunun efendisiyim. Bunu böbürlenmek için söylemiyorum diyor Efendimiz. Ben Adem oğlunun efendisi. Allah Teala bana o şerefi verdi. Ama ben bunu övünmek için söylemiyorum. Peygamberinizin değerini anlayasınız diye söylüyorum. Bunun için söylüyorum. O zaten böbürlenme ihtiyacını duymaz ki, kibir yok ki onda. Haşa. O bize anlatıyor, kimin ümmetiyiz? Nasıl bir peygambere ümmet olduk? Bize bunu anlatıyor sevgili kardeşlerim. Efendi ne demek sevgili kardeşlerim? Efendi demek herkesten çok iyilik yapan kişi. Zor zamanlarda himayesine girilen kimse demek. Efendi, efendinin asıl manası bu. Zor zamanlarda himayesine girilen kimse demektir. Sultan-ı Enbiya Efendimiz hem dünyada hem de ahirette bizim Efendimiz'dir. Ahirette zor zaman ne zamandı? Kıyamet gününde, değil mi efendim? Herkesin ayakta beklediği, hesabın başlamadığı, herkesin tere battığı, beklemekten dolayı perişan olduğu, şu hesap başlasa da ne olacaksa olsun artık dediği bir zamanda bütün peygamberleri, insanların dolaşıp artık Allah Teala'ya yalvarın da hesabı başlatsın dediği günde bütün peygamberlerin ben bu cesareti kendimde göremiyorum. Ben Allah Teala'nın huzuruna varacak cesareti göremiyorum. O bugün çok gazaplıdır diye hep sen filan peygambere git, sen filan peygambere. En sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gösterdiklerini biliyoruz. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zor zamanda efendilik yapacak ve Allah Teala'nın arşının altına gidip secdeye kapanacak, yalvaracak, ya Rabbi lütfet artık hesabı başlat diyecektir. Ve kâle teâlâ estağfirullah, la uksimu bihâzel beled ve entehillun bihâzel beled. Allah Teala'nın yeminlerinden birini görüyoruz. Beled suresinin 1 ve 2. ayetlerinde la uksimu'ya yemin manası verecek olursak sevgili kardeşlerim şu manaya geliyor. Yemin ederim bu beldeye, yani Mekke'ye. Belde bizim bildiğimiz manada değil, yani işte il, ilçe, belde, o değil tabii. Bu yerleşim yeri manasına. Bu şehre yemin olsun ki sen bu beldenin, yani Mekke'nin sakinisin diyor Allah Teala. Efendimiz'e böyle hitap ediyor. Şu Mekke'ye yemin olsun ki sen bu Mekke'nin sakinisin. Sen orada yaşayan bir insansın. Ki la uksimu bihi iza lem tekun fihi ba'de hurucike minhu hakahu Mekki'yim. Endülüslü bir alim var. Biraz önce kendisinden bahsettik. Mekki bin Ebi Talib. Bu ayete yemin manası vermiyor. Ve onu şöyle anlıyor. Ey Resulüm, sen hicret edip bu şehri, bu Mekke'yi terk ettikten sonra artık ben bu beldeye yemin etmem demektir bunun manası. Yani sen burada olsaydın yemin ederdim ben bu şehri, ama sen artık burayı terk ettikten sonra ben buraya yemin etmem demektir diyor. Ebu Talib Mekki buna bu manayı veriyor. Ve kıyıl bir başka görüşte şöyle. La, yani la uksimu ayeti kerimesinin başındaki la açıklıyor bize zaidetun. Bu la zaid bir edattır. Ey uksimu bihi ve ente bihi ya Muhammed halalun ev hillun leke ma fealte fihi alet tefsire. Bazıları, bazı alimler söz konusu ayetteki la uksimu sözünü uksimu diye anlamışlardır. Yani la'ya la-i zaid kabul etmişler. Bu fazladandır. Yani nefi edatı değildir. Buna göre ayetin manası ey Muhammed, içinde sen bulunduğunda ben bu beldeye yemin ederim ki sadece sana mahsus olmak üzere sen bu beldeye istediğin gibi girmekte ve ihramlıların yapamayacağı bazı şeyleri yapmakta serbestsin demektir. Yani ihramlı olanlar Mekke'de bazı şeyleri yapamaz. Hayvan öldüremez, otu koparamaz. Efendim, benzeri yasaklar vardır. Zaten savaş yapamaz. Ama Allah Teala Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde ona kısa bir süre izin veriyor. Çünkü takım kafirler Efendimiz'i öldürmeye teşebbüs ettiler. 70-80 kafir Efendimiz'e hücum etmek istediler. O zaman Allah Teala Efendimiz'e bunlarla savaşma, onları yola getirme yetkisini verdi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıların yapamayacağı şeyi, yani eline kılıcı alıp savaşmayı Allah Teala ona uygun görmüş, müsaade etmiş. Bu ayet kafirlerin zulmüne karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi teselli eden bir ayet-i kerimedir. Vel muradu bil beledi inde haulai Mekke. Bu açıklamaları yapan alimlere göre ayet-i kerimede geçen beled sözü, yani belde kelimesi ile Mekke kastedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, inşallah önümüzdeki derste bu kaldığımız yerden başlar ve devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, Telefon 0212 286 0612 Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
20: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman bin bir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok elhamdülillah.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

Meli. Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiz sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve la akibetu lil muttakin, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, ümmet tarafından Kur'an'ın mahcur bırakılması konusu üzerinde duruyor idik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an niçin indirilmiş idi? Daha önceki sohbetimizde ayet-i kerimelerle beyan etmiş idik. Rabbimiz Azze ve Celle en son Nebi, en son Resulünü insan kullarına gönderdikten sonra ona vahyeden vahyedilen Kur'an niçin indirildi, ona niçin vahyedildi ayetlerde beyan ediliyordu. Nisa suresinin 105. ayeti kerimesinde de Rabbim Kur'an-ı Kerim'i hayat düsturumuz, hayat kitabımız, hayat yasamız, Kur'an-ı Kerim'in niçin indirmiş olduğunun sebebini beyan buyurmaktadır. Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma. Kitap niçin indirildi? Şu andaki ümmetin genelinin anlayışının doğru olmadığı, Kur'an konusundan doğru olmadığı, elbette ki bilenler biliyor. Ha, bilenlerin bildikleriyle ne kadar amel ettiği ayrıca görüşüyle bilinir, mümkün. Ama halkın kendisi, yani 100 yıldan beridir 3 kıtaya serpilmiş olan İslam topraklarını, ki İslam mücahitlerinin Allah adına Allah'ın ahkamının hakimiyeti için fethetmiş oldukları, kulları kullara kul olmaktan kurtarıp sadece Allah'a kul etme niyetiyle, özlemiyle, isteğiyle fethetmiş oldukları diyar-ı küfür iken, yani darul harp iken, darul şirk iken darul İslam'a çevrilmiş olan ve artık İslam toprakları olarak bilinen beldenin, beldelerin demeyeceğim çünkü tek ülkeydi. Asya, Avrupa ve Afrika'ya hakimiyeti söz konusu tek ülke, tek devlet, tek millet, tek yönetim öyle bir halde iken 100 yıl öncesinde paramparça edildi düşmanlar tarafından. İçteki hainler, dıştaki düşmanların uşakları ve dıştaki düşmanların hareketiyle, savaşıyla, zulmüyle 40 küsür parçaya parçalanmış olan İslam toprakları. İslam topraklarından sadece Allah'ın hükmüyle, Allah Azze ve Celle nasıl göstermiş ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, o nasıl yaşamış, nasıl uygulamış ise, ondan sonra onun vekilleri olan İslam uleması ve İslam adına hükümet olan, devlet olan nasıl uygulamış ise, öylece uygulanmış iken İslam toprakları işgal edildikten, küfür ve şirk egemenliği gündeme geldikten sonra elbette ki artık İslam devreden çıkarılmış oldu. Ve İslam yasaklandı. Bazı yerlere demokrasi, laiklik, bazı yerlere meliklik, yani kraliyet, bazı yerlere sosyalizm, bazı yerlere ırkçılık hakimiyeti gündeme geldi. Tabi hakimiyetten ziyade uşaklık ortaya çıktı. Dış düşmanlar nasıl istiyorlarsa içteki onların uşakları olanlar o şekilde hareket ettiler ve hala da ediyorlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Resulüne gösterdiği şekilde İslam ortadan kaldırıldı ve yasaklandı. İslam yasaklandı dediğimiz anda bizleri dinleyen herhangi bir yerde, sohbet alanında, konuşmalar gündeme geldiğinde bu ülkede İslam yasak denildiğinde mutlaka birileri hemen itiraz ediyorlar. Onların itirazı İslam'ın dışında başka ideolojilere mensup olsalardı bari. Kendini İslam'a nispet edenler. İslam kendilerine anlatılmamış. İslam denildiği vakit camiler açık, ezanlar okunuyor. Günde 5 vakit namazlar kılınıyor. Ramazan'da oruçlar tutuluyor. Zekatlar veriliyor. İşte hacca gitmek isteyenler her ne kadar tombaladan çıkıyorsa da, sırası gelenler falan diye ifade ediyorlarsa da, onlardan peşin para alınıyor ve birkaç ay faize yatırılıyor, raporlara yatırılırsa da en nihayet hacca gidip geliniyor, ömreye gidip geliniyor gibi ifadeler gündemde. Evet, bunlar gerçekten İslam'ın şiarlarındandırlar. Ama gerçek bir şekilde, olması gerektiği olan bir şekilde acaba yerine geliyor mu? Ezan okunuyor, ikişer defa şehadet getiriliyor. Ezan okunuyor, 4 defa Allahu Ekber deniliyor. Yani yalnız Allah büyüktür. Yalnız Allah büyüktür ki mutlaka öyledir. Buna şeksiz şüphesiz katıksız iman ediyoruz. Peki diğerlerin sözü nasıl geçerli oluyor? Allah'ın sözü yasaklanıyor. Allah'ın hükmü yasaklanıyor. Tek tek ele alınabilir. Neler yasak? Daha doğrusu sormak lazım. Bunlar serbest mi? Yasak kelimesini kullandığın vakit birileri hemen itiraz ediyor. Bunlar serbest mi? Bak Allah ayet-i kerimesinde neler buyuruyor. Bunlar serbest mi? Ya da Allah yasak etmiş bunları. Bunlar serbest mi? Allah'ın serbest kıldıkları serbest mi? Ya da Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı bizzat Kur'an'da. Birileri ortaya çıkıp bazı hadislere kendilerince itiraz getirebilirler. Onların itirazları müminlerin ayağı altındadır. Eğer hadis gerçekten de sahih ise, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş olduğundan dolayı muhaddis ulema tarafından tasdik edilmiş ise, yani hadis uydurma değilse, zayıf bile olsa, zayıfiyeti lafızında değil de senedinden gelen bir zayıfiyet gündemdedir. Yoksa lafız olarak diyelim ki bir senet ki zayıftır ama aynı lafızda, aynı manada en sahih rivayetler var. Malum olduğu üzere hadis usulünde zayıf olan bir hadis mana itibariyle sahih olan bir hadis tarafından destekleniyorsa o hasen hükmüne gelir ki hasen hükmündeki olan hadiste de amel etmekte herhangi bir beis yok. İslami ilimlerde, usulde, kaidede, ilkede bunu görüyoruz. Uydurma olmadığı müddetçe, velev ki zayıf bir rivayet de olsa, en nihayet o zayıf rivayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırılmış ve diğer hadisler tarafından mana itibariyle desteklenmiştir. Bakıyorsunuz ki itirazları var. Aklım almıyor. Hadisi değiştirmeyecek. Kendi aklını değiştirecek. İslami ilimlerde neyi bildin? Ne kadar okudun? Usulden neyi biliyorsun? Bir araştır bakayım. Bu gibi hadisler konusunda senden önce birileri itiraz etmişlerdi de hadis ulemasının usulüne uygun bir şekilde kendilerine akılların da alacağı bir şekilde cevap vermişlerdi. Hadislerden dolayı ifade ediyoruz. Mümkündür ki muhatabımız itirazı olsun. Peki ayetlerden dolayı? Tabii işin garibi de gerçekten tefsiri bilmeyenler, tefsir usulünü bilmeyenler, ahkamı bilmeyenler, ayet olduğunu beyan etmeden ayeti kerimeyi maal olarak gündeme getirir. Hatta ona dersen ki hadisin birinde şöyle diyor dediğin vakit aklı almazsa onu da inkar eder. Ama bak şu ayette veya şu surenin şu ayetinde Allah şöyle buyuruyor dediğin vakit orada durur. Aklı almazsa da. Bu eğitimsizliğin sonucu kimseyi yadırgamıyoruz. Tenkit etmiyoruz. Ümmetin nesilleri bu hale getirildi. Bu hale getirilmek üzere 100 küsur sene önce yapılan planlar, programlar, tuzakların sonucudur bu. Sen nasıl Müslüman olduğunu söylüyorsun ya? Niye bilmiyorsun? Kim öğretti? Okullarda mı vardı ki bunlar öğrenmediler? Camilerde mi vardı ki bunlar öğrenmediler? Hayır. Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığı, serbest bıraktığını yasakladılar. Yasaklamış olduklarını, haram kıldığını serbest bıraktılar. Ve yasallaştırdılar. Az bir şey zekasını kullanan kişi bunların hepsini rahatça görebilir. Ayrıca birilerinin anlatmasına ihtiyaç yok. Allah zinayı yasakladı. Yasal olarak serbest. Allah içkinin her türlü yasakladı. Yasal olarak serbest. Allah faizi yasakladı. Her türlüsünü. Yasal olarak her türlüsü serbest. Kumar her türlüsü serbest. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu cezaların hiçbir tanesi parçalanmış, darul harbe dönüşmüş olan İslam topraklarında geçerli kabul edilmiyor. Ve parçalamış oldukları her beldeyi, işte o zaman belde diyebiliriz. Tek ülkeydi, o zaman belde değil, tek ülkedir. Her beldeye bir devlet ismi verdiler, bir ülke ismi verdiler. Ve orada Allah'ın ahkamı uygulanmasını yasak ettiler. Kur'an'da yazılı. Hatta bizzat kendileri Kur'an bastırıyorlar. Hükümet eliyle, devlet eliyle tercümelerini yaptırıyorlar. Mealler gündeme geliyor. Fakat meallerde her ne kadar bazı ayetleri ihanet sonucu manalarını değiştirmişlerse de meallerindekine asla uyacak değiller. Evet, doğrusu bu. Ama şu anda bunlar yasak. Cezalar, özellikle ceza kısmı uygulanması yasak. Hatta İslam'dan bu konudan bahsetmek bile, mesela laik ve demokratik mahkemelerden ben Müslümanım, İslam bu konuda böyle diyor denildiği takdirde bile yargıçlar tarafından yadırganır. Hatta karşı çıkılır, bizzat yaşamışızdır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Kur'an'ı niçin indirdi? Bol sevap alalım, okuyalım diye mi? Yoksa neşeli günlerimizde, mesela çocuk doğarken, sünnet olmuş iken veyahut evlenirken ya da başa bir kaza gelmiş ise Kur'an okutuluyor. Vefat etmiş olan insanların peşinde Kur'an okutuluyor. Sadece bu şekilde okumak için mi indirildi? Yoksa, dikkat buyurun, biz sana kitabı şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabın hak olarak indirdik. Kitap bunun için indi. Rabbimiz bundan dolayı kitabı indirdi. Hem de inen kitap Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da isteğine asla bırakılmadı. Zaten malum olduğu üzere o kendinden bir şey söyleyici değildi. Necm suresinin 3. ve 4. ayetlerinden Rabbimizin buyurduğu üzere o sadece kendisine vahyolunmuş olanı konuşur. Onu söyler. Elbette ki Allah Azze ve Celle ona vahyetti. O vahyedilen hüküm nasıl uygulanacak bizzat kendisine öğretildi. ve o da Allah'ın kendisine öğretmesiyle kendisine vahyedileni hayatta bir insan olarak uyguladı ve diğer insanlara iman eden ümmetine örnek oldu. Hem de en güzel örnek. İnkar edenlerin, kafirlerin gündeme getirdiği bütünlüğüyle küfür ve şirk, bütünlüğüyle yalan ve iftira. Muhammed kendinden söylüyor. Kur'an Muhammed'in talimatıdır. Bakın dikkat buyurun. Bu cümleler 1932-1951 tarihine kadar ortaokul liselerde okutulan tarih kitaplarında mevcut idi. Ve daha sonra kendi el yazıları yayınlanınca görüldü ki bu cümleler Mustafa Kemal'in cümleleri. Ayrıca o nereden aldı? Kotani'nin İslam tarihi olarak yazdığı ve Osmanlıca'ya tercüme ettirilmiş olan kitaptan birebir cümlelerin örtüştüğünü görüyoruz. Kur'an Muhammed'in talimatı. Demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendinden bunu yazmış ya da yazdırmış. Öyle kendisine vahiy gelmiş, öyle olmuş, hayır. Halbuki Kur'an'daki emredilenleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnet olarak uyguladı. Onun sünneti Kur'an'ın uygulanması. Kur'an onun talimatı değil. Arzu edenler olursa elimizde o günkü neşredilen, bizzat devlet eliyle neşredilen tarih kitabı ve ayrıca Mustafa Kemal'in el yazıları da mevcut. Kur'an hakkında, Resulullah hakkında Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri, herhangi bir tenkit şu bu gündeme getirmeden ortaya konulduğu vakit herkes tarafından mesele anlaşılmış olur. Gayet rahat bir şekilde Türkçe yazılmıştır. Kur'an niçin indirildi ve ümmet onun niçin yalnız bıraktı, mahcur bıraktı, işlemez bir halde bıraktı, terk edildi, ötelendirildi. Hayata uygulama konusunda şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için Allah Resulüne nasıl göstermiş ise insanlar arasında hükmetmek için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Nisa suresi 105. ayet-i kerime. Değerli dinleyenler, bütün tefsir kitaplarına müracaat etsinler. Özellikle ahkam tefsirlerine, Türkçe'ye tercüme edilmiş olan tefsirlere, hangi dili biliyorsanız o dilden olan tefsirlere, meallere müracaat edin. Kur'an bunun için indirildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah kendisine nasıl emretmişse, nasıl vahyetmişse o şekilde insanlar arasında Allah'ın kitabındaki hükümleri uyguladı. Kıyamete kadar uygulanması için de emir buyurdu.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Allah'ın emriyle, Allah'ın hükmüyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benden sonra asla sapmayacağınız iki şey bıraktım size. Eğer bu iki şeyden uzaklaşırsanız mutlaka sapmış olursunuz. Onun birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi Resulünün sünnetidir. Elbette ki bu konuda üç hadis var. Hadis kitaplarımızdan hepsi hak, hepsi doğru, hepsi sahih. Sahih Müslim'de Resulullah Sellem size bir şey bırakıyorum. O Allah'ın kitabıdır. Sarıldıkça asla sapmayacaksınız. Sahih Müslim'den Hac bölümünde, Kitab-ül Hac'dan Veda hutbesinin bir bölümü. Size iki şey bırakıyorum. Ona sımsıkı sarıldıkça asla sapmayacaksınız. Biri Allah'ın kitabı, diğeri Resulünün sünnetidir. İmam Malik'in El-Muvatta veya Muvatta isimli eserinde yer alır. Ve diğer hadis kitaplarında. Size iki şey bırakıyorum. O iki şey birbirinden asla ayrılmadan, hatta birbirlerinden değerli, birbirlerinden ağırlıklı, sakaleyn hadisi diye beyan edilmiş, öyle tanınıyor. Birbirlerinden ayrılmazlar ta havzın başına bana gelene kadar. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri ise benim ehli beytimdir. Üç hadis de sahihtir. Ve üçü de doğrudur, haktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyti, onu en iyi anlayanlardan ve Allah'ın kitabını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini en iyi uygulayanlardan ümmetin göz bebeği, başının tacı olan şahsiyetler. Hiç kimse kesinlikle kendilerine herhangi bir rahatsızlık gündeme getirmez. Bir kenara atmaz. Seyitler, şerifler ümmetin başının tacıdırlar. Dedelerinin, Allah'ın Resulü olan dedelerinin yolundan gittikleri müddetçe. Yoksa koruma meselesi Resulullah Sellem'in ismeti gibi, masumiyeti gibi koruma meselesi onlarda yok. Hata edebilirler, yanlışlık yapabilirler, mümkün. Ama kendilerine hak ifade edildikten sonra hemen dönerler. Asla. Yoksa malumunuz, ümmet arasında tarih boyunca özellikle Ehl-i Beyt'ten dolayı ya da Kadir-Hum meselesinden dolayı çokça ihtilaflar çıkmış. Bunu İslam alimlerine bırakıyoruz. Gerçekten Allah'a iman etmiş, ahirete iman etmiş, Resulüne iman etmiş, tağutu reddedip Allah'a iman etmiş, ilmiyle amil olan, Allah'tan gerçekten korkan İslam alimlerine bırakıyoruz. Bütün ümmetin alimleri, onlar toplanırlar, ihtilaflarını gidermeye gayret ederler. Çünkü malum ihtilaf gündeme geldiği vakit onu Allah ve Resulüne döndürmeyi Allah bize emrediyor iman edenlere hitaben Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde. Kur'an Allah tarafından inzal olundu ve Resulüne beyan edildi. Malumdur ki alimler peygamberlerin varisleridirler ve ulul emr hükmündedirler. Ulul emri minkum hem Allah ve Resulünün hükmüyle ümmeti yöneten yöneticiler için kullanılır. Ayet-i kerimede gördüğümüz hem de alimler için, İslam alimleri. Gerçekten de sadece Allah'ın rızası için ilimleriyle amil olan, yani ilimlerinle yaşayan, bildiklerini uygulayan alimler. Yoksa sadece okumuş, merakından ya da mesleğinden dolayı aylık maaşından dolayı işte medrese bitirmiş, ilahiyat fakültesi bitirmiş, diploma almış, bir yerde vazifeli kılınmış, sadece mesleğinden dolayı okuyor. Yoksa amel etmek için değil. Ha, bugünkü ilahiyatlara baktığımızda kelimesini kullanmaya ihtiyaç yok. Gerçekten İslam medreselerinden ilmi Allah için, uygulamak için tahsil eden alimlerden bahsediyoruz. Yoksa kendine meslek edinmiş, bolca okumuş, bir yerlerde bulunmak için, dünyalık maaş için, o mümkün. Neye benzer onun bilgisi? İşte bilgisayar. Ya da şimdi başımızın belası, yakında ne kadar bela olduğu ortaya çıkacak. Yapay zeka. Ne yükledilerse, neler yüklemediler ki? O yükü taşıyamayacak. Günün birinden ellerinde değil, başlarına yakacak patlayarak. Allah sabreden kullarını sever. Elbette başka imkan yok, çare yok. Bundan dolayı bilgisayar hükmünde olan bilenler için demiyoruz. Bilenler o şekilde biliyorlar, mesleki olarak biliyorlar. İnanmış oldukları için değil. Oryantalistlerde öyle bilgi sahipleri vardı ki, Araplara Arapça öğretecek durumda. Dil olarak Arapçaya vakıf, aynı zamanda İslami ilimlerde bile. O güne göre yapay zekalarından birileriydiler. Bugüne göre de öyle. Özellikle yetiştiriliyorlar. İnandıklarından dolayı değil, çok da biliyorlar. Adam biliyor kardeşim. Kelimesi onlar için söylenir. Ne sorarsan cevap veriyor. Doğru. Cevap veriyor. İnanıyor mu? Hayır. Bundan dolayı inanmak ayrı, onu meslek edinmek ayrıdır. Onu meslek edinmiş olan, dünyalık meselesini ondan gündeme getiren ya da özellikle bozmak için, işte Kotani onlardan biriydi. Gaytano diye de biliniyor olarak biliyoruz. Nisa suresinin 105. ayet-i kerimesi. Onu tefsirlerden okuyacaktık, bakacaktık durum ne? Kur'an niçin indirildi? Apaçık. Kendisine sual edeceğiz, soracağız. Kur'an niçin indirildi? Onu sual edeceğiz kendilerine. Ve tefsirlerden ilmen, delillerle beraber okuyacağız. Kur'an niçin indirildi? Allah'ın buyurduğu, Allah sana nasıl gösteriyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendinden bir şey yapmış değil. Kur'an Resulullah'ın talimatı değil. Allah tarafından vahyedilmiştir. Ve yine o tarih kitaplarına ifade edildiği üzere, diyor Muhammed önce peygamber olarak ortaya çıkmadı ki, etrafına insanları topladı, vaiz oldu, insanlar biraz itibar ettiler kendisine, sonra da Allah'ın peygamber olduğunu ilan etti. Niye bunu ifade ettik? Bu 1930'lu yılları niye gündeme getirdik? Ya da Kotani'nin kitabı ki şu anda Türkçe'ye de Latin alfabesine çevrilmiş durumda. Niye gündeme getirdik bunları? Özellikle yasak edilen bir kitap. Muhammed'in talimatı da olsa onlara göre ki tamamen küfür ve şirk içindedirler. Kesinlikle talimat onun talimatı değil, Allah'ın vahyidir. Böyle olsa bile kitap yasak. Nitekim unutturuyorlar. Ve cahil bırakılmış olan topluluklar çocuksu duygulara kapılırlar. Çabuk unuturlar. Hani çocuk ağlamaya durur, düşer yere, kendisine ya para verilir ya bir çikolata verilir, birdenbire ağlamasını keser. Çocuksu duygulara saplanırlar, bilmezler, bildirmezler. Onlara bildirilmedi ki, anlatılmadı ki, kim anlattı onlara? Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu ki, özellikle de İmam Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin beyan etmiş olduğu, akidevi bir durum olarak gündeme getirdiği, Rabbim buyurdu ki biz bir kavme bir uyarıcı göndermedikçe onları asla azaba tabi tutmayız, onları azap etmeyiz. Bir uyarıcı gelir, bir anlatıcı gelir, bir davetçi gelir, bir tebligatçı gelir, onlara güzelce izah eder, gerek akidevi meseleleri, gerekse ilmi meseleleri, ameli meseleleri, ondan sonra kendisinden istemiş olur. Önce öğretir, ondan sonra istemiş olur. İslam mücahidinin Rüstem'e dediği gibi, Kadesiye Savaşı'ndan önce Rüstem'in karşısına dikilen İslam elçisi dedi ki, dileyenleri kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Bizim yeryüzünün servetlerine ihtiyacımız yok. Petroluna, gazına, altınlarına, akan sularına, denizlerine, yaylalarına bize ihtiyacımız yok ki. Saraylara gidin. Yılları almış, insanların yıllarını almış o taşların tek tek işlenmesi, yerine konulması veya içindeki süslemeler hayırdır. Niçin yaptınız bunları? Siz topraktan yaratıldınız ve toprağa döneceksiniz. Bu kadar zahmet neye gerekiyor? Bakın bakalım o saraylarda sefa sürenler, güya sefa sürenler ne haldeler? Kemiklerinden bile haber yok. Niye yaptınız bu sarayları? Niye yaptınız bu binaları? Sen neyinize yetmez? Tek katlı bir bina ve yağmurdan korusun sizleri, kardan fırtınadan korusun, yazın güneşin sıcağından korusun, yeter. Bu kadar zahmet, bu kadar harcama. Gidin saraylara eğer ibret nazarıyla bakmak isterseniz, yoksa vay be deyip hayret makamında durulacaksam hiçbir şeydir. Özellikle de insanlar hele hele tarihi eserler görmek üzere, tarihi eserler görmek üzere. Ne olmuş tarihi eser? Özellikle bizim cepheden baktığımızda ümmetin bu kadar servetini niye bu boş şeylere harcadınız? Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın hilafetine bakın. Bugün Arabistan Yarımadası'nın bütünlüğüyle fethedilmiş. İran fethedilmiş, Suriye fethedilmiş, Diyarbakır'a kadar fethedilmiş, Mısır fethedilmiş. Böyle bir ülkenin biricik yegane yöneticisi Emirül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab. Dışarıdan elçiler geldiği vakit sarayını soruyorlar. Onun sarayı yok ki. Evini soruyorlar. Valla biraz önce yanımızda geçti, selam verdi, geçti herhalde. Ağaç gölgesinde öğlen uykusu çekiyor. Medine. Medine'de sarayı yok. Kendisinin koca koca binaları yok. Öğlen uykusunu ağaç gölgesinde geçiriyor. Herhangi bir koruması yok. Çünkü zulmetmiyor ki kimseye. Zalim olanlar kendilerini koruma altına alırlar. Halkına zulmedenler, önce kendine zulmeden, kendi nefsine zulmeden, sonra halkına zulmeden yöneticiler korumalarla dolaşırlar. Zulmettikleri için saldırıya uğrayacaklar. Saldırıdan korunmak için korumalarla dolaşırlar. Hazreti Ömer'in böyle bir zulmü yok ki. Adaletin, İslam'ı uyguladığı için adaletin temsili olan bir şahsiyet. Allah Azze ve Celle Resul Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl uygulaması gerekliyse o şekilde hükmünü indirdi ve gösterdi. İmam Ömer radıyallahu teala ve adil hilafet sahibi olanlar, halifeler, adil halifeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasından gördüklerini devam ettirdiler. Ümmete bakıldığından genel manada bugün ümmetin bir iktidarı yok, bir devleti yok. Kur'an'ı uygulayacak bir imkanları, bir güçleri, kuvvetleri yok. Kur'an onların elinden sadece biraz önce ifade ettiğimiz zamanlarda okumak ve okutmak üzere. İlişkileri bu kadar. Allah'ın kendisine gönderdiği ve kendilerinin de ona iman ettikleri kitaplarını bilmezler. Kimse öğretmiyor. Kim öğretiyor? Kim öğretti ki bu insanlar öğrenmediler? Efendim öğreneydi. Tabii bu boş laftır, başka bir şey değil. Öğreneydi dediğine hemen Kur'an'ı açıyorsunuz. Oku bakayım kardeşim. Buradan bize bir sayfa da değil, birkaç ayet oku bakayım. Okumayı bilmiyorum ki ben, Kur'an okumasını bilmiyorum ki. Öğreneydin. Bana öğretmediler ki. Mübarek biraz da sen diyordun. Öğreneydiler. Yani böyle havai laflar konuşup birbirlerimizi üzmeye ihtiyaç yok. Kur'an ahkam olarak uygulandığı beldeden 7'den 70'e okunur, bilinir. Kur'an'ı bilirler, ümmet Kur'an'ı bilir, Kur'an'ı tanır, tefsirini okur. Çünkü Rabbinin kitabı kendisine gelmiştir. Resulullah vasıtasıyla Allah onlara indirmiştir. Büyüklerimiz bize nasihat ederken, Kur'an sanki sana inmiş gibi oku. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'a indi, onun vasıtasıyla hepimize inmiş oldu. İlme konusunda, yani vahiy konusunda Resulullah Sellem'e inmiştir. Ama iniş sebebi olarak, ahkam olarak kıyamete kadar bütün ümmet içindir. Sadece alimler okuyacaklar değil. Hepimizin hayat kitabımızdır. Hayat kitabımızdır. Hayatımızı ona göre uygulayacağız. Ona göre amel edeceğiz. İşimiz, mesleğimiz, kazancımız, aile hayatımız, komşularla ilişkilerimiz, toplumsal hayatımız, barışımız, savaşımız, bütünüyle. Kur'an, ben Müslümanım diyenin ondan başka bir yasası olmayan tek yasasıdır. Hayat yasasıdır. Mahcur bırakılmak söz konusu değil. Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle buyurdu ki, sakın hainlerin savunucusu olma. Tabi değerli dinleyiciler, ayete müracaat ettiğinde bu hainler kimler idi? Ayet-i Kerime hangi olay üzere inzal oldu? Onun inzal sebebini de, yani sebebi nuzulu ve esbabı nuzulunu İnşallah orada okuyacaklar. Üzerine durmak istediğimiz, şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. O halde kitap iniş sebebi insanların arasında hükmedilsin diye inzal oldu. Yoksa biraz önce ifade ettiğimiz şu günlerde okunmak üzere değil kardeşler. Ha Kur'an okumak elbette ki ibadet kastıyla okunduğu takdirde her harfine bir sevap, o da 10 sevapla karşılık bulur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere baştan Sünnet-i Tirmizi'de yer alan hadislerinden Kur'an'ın her harfi sevap, bir sevap, o da 10 sevapla karşılık bulur. Yani her harfi 10 sevap karşılığındadır. Okunduğu takdirde elif, la, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, mim de bir harftir. Dolayısıyla Fatiha'dan hemen sonra Bakara suresinin başında elif, la, mim okunduğu takdirde 30 sevap almış olur. Ondan sonra her harfine 10 sevap. Elbette ki biz iman ediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mutlaka hakkı ve en doğrusunu buyurdu. Sevap bakımından ayrı. Fakat hüküm olunmak üzere, hem de Allah'ın razı olduğu, böyle yapın diye Resulullah bizzat öğrettiği, Kur'an Resulullah'ın talimatı değil, Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ona hayata uygulayışı. Dolayısıyla sünnet Kur'an'ın hayata uygulanışıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu teala der ki, şu yol gerçekten konaklama yeridir. Şeytanlar oraya gelir, ey Allah'ın kulu bu yola gel diye yollarına çağırırlar. Bundan dolayı siz Allah'ın ipine sarılın. Şüphesiz Allah'ın ipi de Kur'an'dır. Dosdoğru yoldur. Aleyhissalatü vesselam bir gün sahabesiyle beraber toprağın üzerine dümdüz bir çizgi çizdi. Dedi, "Hâzâ sıratel müstakîm." Bu dosdoğru yoldur. Onun yanına da silik olan yollar çizdi. Sağına soluna, daha doğrusu çizgiler çizdi. Dedi, bunlar da yollardır. Yani dümdüz olan, dosdoğru olan, Allah'ın yoluna benzetilerek gündeme getirilen

Yani Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Rabbimiz de buyurduğu üzere katıksız iman, takva ve teslimiyeti gündeme getirmiş olan muvahhid müminlere hitaben, herkes bu şekilde mi acaba? Ben de Müslümanım diyenler katıksız iman etmiş, imanın gereği sünnete uygun şekilde hayatını tanzim etmiş, sünnetin üzere hayat sürmeye devam etmiş ki takva budur ve Allah ve Resulünün hükmüne tam teslim olmuş. Ali İmran suresinin 102. ayeti kerimesi. Rabbim böyle olan vahid kullarına hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp parçalanmayın emrini veriyor. Ben de Müslümanlardanım diyenler yeryüzünün neresinde olurlarsa olsunlar, hangi kavimden, hangi dilden, hangi renkten, hangi beldede, hangi bölgede olurlarsa olsunlar, açsınlar Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesini, okusunlar ve kendilerini Kur'an'a arz edip hesaba çeksinler. Gerçekten ben iddia ettiğim gibi şirksiz, küfürsüz, bid'asız, hurafetsiz, katıksız bir şekilde iman etmiş miyim? İmanım tahkiki mi yoksa taklidi mi? Diğer taraftan gerçekten ben Allah'tan gereği şekilde korkuyor muyum? Yani takva sahibi miyim, müttaki miyim? Takva sahibi sünnete göre amel etmek. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müttakilerin reisidir, müttakilerin önderidir, müttakilerin örneğidir. Birine müttaki demek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde tabi olması üzere denilir. Bundan dolayı kendini hesaba çekecek, sonra ben Allah ve Resulünün hükmüne teslim olmuş muyum? Önce Allah ve Resulünün hükmünü bilecek, öğrenecek veya öğrenenler öğretecek, bilmiyorsa bilenlerden sual edecek, bilenler bilmeyenlere öğretecek. Bizim vazifemiz. Ondan sonra da kendimizi hesaba çekeceğiz. Acaba gerçekten ben bilen birisi miyim? İki, iman edilmesi gerektiği şartlarda iman ettim mi? Takva gereği şekilde uyguluyor muyum ve teslimiyetim gerçekleşmiş mi? Ancak bunlar bir araya gelirler. Kadın olsun erkek olsun, o zaman beraberce Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılır, parçalanmazlar, dağılmazlar. Bugünkü parçalanan, dağılan ümmet adına Müslümanlar kendilerini hesaba çekecekler. Bizde ne noksanlık var ki hep beraber Allah'ın ipine sarılmıyoruz, dağılıp parçalanıyoruz. Zaten İslam düşmanlarının da istediği bu. Daha onlar bizim aramıza sızmadan, bizim tepemize vurmadan kendi kendimize dağılıp parçalanıyoruz diye kendilerini hesaba çekecekler. Bugünkü zilletlerin sebeplerini araştıracaklar. Dolayısıyla siz dosdoğru yola tabi olun, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hadisimizi Sünnen-i Darimi Kitab-ı Fedailil Kur'an Bab 1 Haber 3320. Aynı haber, yani Abdullah bin Mesud'un sözü ki aynı zamanda hadisten kaynaklanarak beyan ettiğim Beyhaki'nin Şu'ub-ül İmanında Tebarani'nin El-Mucemül Kebir'inde de ayrıca yer almış oldu değerli kardeşlerim. Yani değil mi ki Allah Azze ve Celle'nin hükmü yeryüzüne egemen olacak. Önce ben Müslümanım diyenlerin arasında o hüküm gerçekleşecek. Gerçekten de o hüküm gerçekleşmiş olacak ve Müslümanlar, ben müminim, muvahhidim diyen Müslümanlar o hükmün gereği olarak önce birbirlerine kardeş olacaklar.
birbirlerinin

0: velileri olacaklar. Bir hata varsa, bir yanlışlık varsa onu düzeltmiş olacaklar. O düzelmelerden sonra ümmet birliğini sağlamaya gayret edecekler. Ümmet birliği sağlanır, ortaya çıkacak olursa Allah'ın izniyle, keremiyle mesele çok rahat anlaşılmış olur. Ebu Hureyre radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi rivayet etti ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: ben aranızda iki şey bıraktım, onlardan sonra asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Her ikisi de havuzda yanıma gelinceye kadar birbirinden asla ayrılmayacaklar. Hakim en-Nisaburi'nin El-Müstedrek Aleyh-Sayhayn isimli eserinin Türkçe tercümesi cilt 1 sayfa 470 hadis 324. Aynı hadisimiz İmam Malik Muvatta Kitabul Kader'de hadis 3'ten İmam bunu bize naklediyor. Ayrıca İbn Hişam'ın İslam Tarihi diye tercüme olmuş olan Sidret İbn Hişam'ın tercümesinden cilt 4 sayfa 346'dan hadis yer almaktadır. Ben aranızda iki şey bırakıyorum, onlardan sonra asla sapmayacaksınız, sapıtmazsınız. Eğer sımsıkı sarılacak olursanız, sımsıkı sarılacak olursanız onlardan asla sapmayacaksınız, sizi saptırmayacak kimse. Ama eğer sımsıkı sarılmaz da Kur'an'ı bir tarafa bırakır, hayatta başka yasaların peşine düşerseniz, beşeri düzenlerin peşine düşerseniz, o beşeri düzenlere destek verirseniz, canınızla, elinizle, halinizle, dilinizle, kalbinizle, malınızla onlara destek verecek olursanız Kur'an'la ilişkiniz kesilir. Bu başlı başına sizin sapmanız demektir. Böyle bir sapma gündeme geldiğinde de malum Kur'an terk edilmiş olur. Kur'an terk edildiği vakit elbette ki Kur'an'ı terk edenler sapıklığa düşerler. Kur'an terk edildi, sünnete terk edilir. Kur'an terk edildiği takdirde onun uygulaması olan sünnete terk edilir. Bugün parçalanmış olan, Darul İslam iken Darul Harbe dönüşmüş olan İslam topraklarındaki ben Müslümanım diyenlerin haline bakın. Önce kendi halimize bakalım. Gerçekten ne kadar Müslümanız? Kur'an ve sünnete baktığımızda, Kur'an'da sünnetten müminlerin, Müslümanların, muvahhidlerin özellikleri beyan edilmiştir. Bir bakayım kendime, kendi kendimin aynası olayım. Bir düşüneyim, nefsimi hesaba çekeyim. Önce Kur'an'ı okuyayım. Allah Azze ve Celle mümin, muvahhid, Müslüman kullarının özelliklerini beyan ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o özellikleri beyan ediyor hadislerinde. Müminlerin özellikleriyle ilgili piyasada Latin alfabesiyle eserlerde mevcut. Bir kendime bakayım, o özellikler bende var mı? Yüzde kaç bende bulunuyor bunlar? Niçin bulunmuyor? Her fert kendini hesaba çeker. Her aile kendini hesaba çeker. Bende bunlar niye yok? Bakıyorum ki o yoklar ülkede yok, toplumda yok, yönetimde yok, eğitimde yok, yargıda yok, ekonomide yok. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde de özellikle Mekke'de yoktu bunlar. Nasıl var edildi Allah'ın izniyle, keremiyle, lütfuyla? Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu değil mi? Benden gördüğünüz şekliyle yapın. Namaz için de, hac için de, diğer ibadetler için de. O bizim örneğimiz. Nasıl oldu ki laik demokratik Mekke Şirk Devleti İslam devletinde oldu? İslam devletinin bir şehri oldu. İslam ülkesinin bir parçası oldu. Nasıl oldu ki Medine 3 aşağı 5 yukarı Resulullah Sellem'in hicretinden önce ya da Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala'nın oraya muallim olarak gönderilmesinden önce küfür ve şirk üzereyken nasıl oldu İslam oldu? Bunların hepsinin ben müminim, Müslümanım, Müslümanlardanım diyenler tarafından çok iyi tahlil edilmesi lazım. Ashabın birlik ve beraberliğinin sonucu olan meseleler çok iyi gündem edilmesi lazım. Böyle olursa sonuç o şekilde gerçekleşmiş olur. İnşallah her mümin kendisini hesaba çeker ve her mümin kendisini hesaba çektikten sonra gerçeğiyle karşı karşıya gelir, doğrusunu bilir, olmayanı uygulamaya çalışır, olması üzere hareket eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize miras olarak bıraktığı, ki malum olduk üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı, peygamberler dünyalık olarak bir şey miras bırakmazlar. Onlar ilim bırakırlar. Kim ilim mirasından çokça elde etmiş ise o mirastaki hakkını tam almıştır. Bugün en büyük belamız İslam'ı tanımamaktır. İslam'ın tanınması gerekli. Akidesiyle, ameliyle, hükmüyle, ahkamıyla. Var olanları daha güzel yapmak üzere. Yok olanları da var edebilmek için Allah'ın izniyle, yardımıyla, lütfuyla gayret gerekli kardeşler. Bunu gündeme getirdiğimizde Rabbimizin izniyle, onun yardımıyla İslam toprakları tekrar sahiplerine geri döner ve şeytanın izinden gitmiş olan İslam'ı yasaklayan, ki Kur'an'ın tabiriyle Allah'a tuğyan etmiş, isyan etmiş olanlardan mutlaka hadlerini bilecek bir duruma getirilmiş olur. Ya iman ederler ya da İslam'ın ahkamına boyun bükerler. İman etmedikleri halden cizye ehli olurlar. Ama şu andaki duruma baktığımızda, hele hele İslam topraklarına baktığımız vakit görüyoruz ki ben Müslümanım diyenler parça buçuk. Paramparça olmuşlar ayrıca. Hele hele kendisini tevhide nispet edenler bile tevhidi anlamışlar ise mutlaka bir arada olmaları gerekli. Kardeş olmaları lazım. Noksanlıklarının birbirlerini ihya ederek tamamlamaları gerekli. İnşallah bu gündeme gelirse müminler muzaffer olurlar. Allah'ın izniyle, keremiyle kaldığımız yerden gelecek sohbetimizde devam etmeye gayret ederiz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinledi.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Dilberek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.
0: Özel efem.
11: Özel efem. Allah.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
18: Saat 18.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, İmam Buhari Sahihinin Kitabul İstizan bölümünde selam konusuna çok önemli yer vermiş. 21. babda müellifimiz farklı bir konuya işaret ediyor. Babu men lem yusellim ala men iktarafe zemben ve lem yerudde selamehu. Bir günah işlediği zaman selamının alınmaması ile karşılaşan kimsenin durumu. Hatta tetebeyyene tevbetuhu, tevbesi açık olarak ortaya konuncaya kadar, açık olarak tevbe edinceye kadar günahkar bir kimsenin selamı alınır mı, alınmaz mı? Ve ile metâ tetebeyyene tevbetul asî, isyan eden veya günah işleyen kimsenin tevbesi ne zaman net olarak ortaya çıkar? Bilindiği gibi Tebük seferi esnasında hiçbir mazereti olmadığı halde cihada katılmayan, orduya katılmayan üç kişi vardır. Bu üç kişi hakkında Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bütün sahabe-i kiramın boykot etmesi kararı vermişti. Münafıklar geldiler, bir takım mazeretler, bahaneler ortaya koydular. Ama bu üç Müslüman ortaya net bir mazeret koyamadılar. Dolayısıyla bunlara boykot uygulandı. İşte bu anda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara selam verilmemesini tavsiye etmişti. Eşleri, çocukları, yakınları, komşuları dahil hiç kimse selam vermiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin selamını alması için geliyor, selam veriyor ama Peygamberimiz onun selamını almıyordu. Bununla ilgili hadis-i şerifi İmam Buhari kısaca naklediyor. Tabii bu hadis-i şerifin çok uzun, ayrıntılı şekilde rivayetinde biliyoruz. Kal haddesen İbn Bükeyr, kal haddesen Leys an Ukayl an İbn Şihab an Abdurrahman İbn Abdullah İbn Kâb en Abdullah İbn Kâb'in kal semi'tu Kâb İbn Malik'in yuhaddisu hine tehallefe an Tebuk. Kâb bin Malik Tebük seferinden geri kaldığı zaman başına gelen olayları anlatıyordu. Ve neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kelamina. Peygamberimiz bizimle konuşmayı yasaklamıştı. Ve ati Resulullah fe yusallim aleyh. Ben Allah'ın Resulüne geliyor, selam veriyordum. Fe ekulu fi nefsi. Kendi kendime şöyle diyordum. Hel harreke şefeteyhi bi raddis selam emla. Peygamberimiz dudaklarını oynattı mı, kımıldattı mı, kımıldatmadı mı? Bakıyor. Selamu aleyküm diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin selamı alıp almadığını kontrol ediyordum. Hatta kemelet hamsune leyle. Nihayet 50 gece tamamlandı. Ve âzenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi tevbetillahi aleyna hine sallel fecr. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o gün sabah namazını kıldırdıktan sonra bizim tevbemizin kabul olduğunu sahabe-i kirama bildirdi. Böyle umumi boykot uygulanan veya haramları açıktan işlemeye utanmayan kimseye selam elbette verilmeyecektir. Yani toplum içerisinde onlara bir nevi ceza verilmiş olmaktadır. Efendim, günah işleyenler iki çeşit. Bir, günahından dolayı utanan, sıkılan, pişman olan kimseler var. Bir de günahını açıkça ortaya koyan ve bununla iftihar eden, bununla övünen kimseler var. Bu iki kişiyi birbirinden farklı görmek gerekmektedir. Herkes hata eder. Herkes kusur işler. Herkes günah işler. İnsanoğlu aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Adem oğulları çok çok hata işler ama hata işleyenlerin en hayırlısı hatasından tevbe edenlerdir. Dolayısıyla günahında ısrar eden, günahını açıktan işleyen ve günah işlemekte asla tereddüt etmeyen, hatta bununla övünen bir kimseye selam verilmemesi, bu şekilde cezalandırılması gayet tabidir. Günahını açıkça ortaya koymayan, günahından dolayı utanan, sıkılan bir kimseye elbette selam vereceğiz. Çünkü selam vermemek onun günahını açıkça ortaya koymasına sebep olacaktır. 22. baba geçiyoruz. Babun keyfe yuraddu ala ehli zimmetis selam. Yahudi ve Hristiyanların selamı nasıl alınır? Zimmet ehli, yani İslam devletinin himayesinde olan azınlıklar veya ziyaretçiler veya seyahat erbabı demektir. Bunlar, Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlara selam verdiğinde nasıl cevap verilir? Bununla ilgili hadis-i şerif biliyorsunuz. Haddesene bul Yaman, kal akhbarana Şuayb aniz Zuhri, kal akhbarani Urvetu enne Aişete radiyallahu anha kalet. Dehale rahtun minel Yahudi ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudilerden bir grup Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın yanına geldiler. Fekalu essamu aleyk dediler. Fefehimtuha, ben onların sözünü iyi anladım. Fekultu aleykumussamu vellane, ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun dedim. Selamı yumuşatarak esselamu yerine essamu ifadesini kullanıyor. Essamu ölüm demek. Ben onların gayesini anladım. Ölüm ve lanet size olsun dedim. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki mehlen ya Ayşe. Ey Ayşe, ağır ol. Fe innallah yuhibbur rifka fil emri kullihi. Allah bütün işlerimizde yumuşak olmayı sever. Fekult ya Resulallah. Evelem tesma ma kalu. Dediklerini işitmedin mi ey Allah'ın Resulü dedim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat kultu aleykum. Evet işittim. Sizin üzerinize de dedim. Demek ki Yahudi, Hristiyan veya zimmet ehli bir kimse selam verdiğinde ister esselamu aleyküm desin, ister esselamu aleyküm desin, biz ve aleyküm diye cevap vereceğiz. Bizim için ne düşünüyorsanız aynısı sizin üzerinize olsun şeklinde karşılık vermeliyiz. Haddesen Abdullah ibn Yusuf kale akhbarana Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal iza sellem aleykumul yahudu fe innema yekul ahaduhum essamu aleyk fe kul ve aleyk. Yahudiler size selam verdiğinde onlar doğru selam vermezler. Kasıtla kelimeyi eğip bükerek esselamu aleykum derler. Esselamu aleykum değil. Esselamu aleykum. Sanki selam verir gibi ama kelimeyi eğip bükerler. Fekul de ki ve aleyk. Senin üzerine de olsun. Benim için ne düşünüyorsan senin için de aynısı olsun. O şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Bugün hocam diyor, aynı binada bir Yahudi komşumuz var. Ne şekilde davranalım? İnsana insanca davranmakla yükümlüyüz. İnsani muameller itibariyle farklı bir tavır ve davranış söz konusu değil. Komşunuz Yahudi, Ermeni. Yangın çıktı. Yansın Ermeni'nin evi. Yansın Yahudi'nin evi diyemezsiniz. O da insan. Çünkü insani muamelelerde inanç ayrımı yapılamaz. Doktorsunuz. Gelen kimsenin dini inancı değil, sadece sağlık durumu sizi ilgilendirir. İnsan olarak ona el uzatmanız gerekir. Bir cenaze geçiyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan. Sahabe-i kiramla beraber oturuyor. Bir cenaze geçiyordu. Peygamber Efendimiz ayağa kalktı. Dediler ki ya Resulallah, gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi bu bir Yahudi cenazesidir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan değil mi dedi. Onun inancına değil, cenazeye saygıdan dolayı ayağa kalktı. Dolayısıyla insani muamele ile İslami muameleyi birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Onların sevgisini gönlümüze alamayız. İçten onları sevemeyiz. Ama layık oldukları şekilde insani muamele yaparız. Çünkü biz gönül kazanmak, çünkü biz insan kazanmak, çünkü biz İslam'a insanları davet etmek göreviyle yükümlüyüz. Dolayısıyla bu gibi noktalarda selama ve aleyküm aynısı sizin üzerinize olsun. Yani birisi size bir cümle söyledi. Mesela bir Müslüman kardeşiniz, iade ediyorum dersiniz. Hakaret ediyorsa aynısını sana iade ediyorum. Tıpkı bunun gibi kabul etmiyorum, böyle bir cümleyi kabul etmiyorum diyorsunuz, iade ediyorsunuz. Aynı hadisin bir başka rivayeti, haddesene Osman ibn Ebi Şeybe kal haddesene Hüseyin kal akbarına Ubeydullah ibn Ebi Bekir ibn Enes kal haddesene Enes ibn Malik kal kal ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem idâ sellem aleykum ehlül kitab, size kitap ehli olanlar selam verince fekulû ve aleykum, onlara sizin üzerinize de olsun deyin. Enes bin Malik'ten ve daha önce okuduğumuz Abdullah ibn Ömer'den ve Hazreti Ayşe validemizden nakledilen bu ifadeler bize Yahudi ve Hristiyanların selamına nasıl karşılık vereceğimizi gösterir. Mesela cenazelerinde de böyle. Bir Yahudi cenazesi, bir Ermeni cenazesi oldu. Allah rahmet eylesin ifadesi sadece Müslümanlara kullanılan bir ifade. Başınız sağ olsun, acınızı paylaşıyoruz, sabır diliyoruz gibi kelimeler söylenir. Taziye anlamında. Özellikle resmi makamda bulunanlar, diplomatik görevde bulunanlar, yetkililer bu ifadeyi kullanır. Ama Allah rahmet eylesin ifadesi ancak Müslümanlar için kullanılır. Evet, sözlerimiz, davranışlarımız edep manasında gerçekten çok güzel bir şekilde beyan edilmiştir. 23. bab, babu men nazara fi kitabi men yuhzaru alel müslimine liyestebine emruhu, Müslümanlar aleyhinde zararlı olabilecek özel bir mektuba bakılması ve durumunun anlaşılması. Mekke fethi için yapılan hazırlıkları aleyhissalatü vesselam Efendimiz gizli tutmuştu. Medine-i Münevvere'nin çıkış kapılarına nöbetçiler yerleştirilmiş, Mekke'ye haber uçurulmaması emredilmişti. Ancak sahabe-i kiramdan biri özel bir mektupla, özel bir mesajla Mekkelilere bu durumu haber verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bu durumdan haberdar oldu. Sahabe-i kiramdan 3 kişi görevlendirildi. Gidin falan kadından bu mektubu alın denildi. Evet, bununla ilgili haberi okuyoruz. Yani Müslümanların sırlarını müşriklere bildiren bir mesaj hakkındaki hadis-i şerif. Haddesene Yusuf ibn Buhlul kal haddesene ibn İdris kal haddesene Hüseyin ibn Abdurrahman an Sa'd ibn Ubeydet an Ebi Abdurrahman Sülemi an Ali'in radiyallahu anhu kal. Hazreti Ali radiyallahu anh anlatıyor. Ba'atheni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Zübeyr ibn-i Avvam ve Ebu Mersed'in Ganevi. Peygamberimiz diyor Hazreti Ali radıyallahu anh, beni Hazreti Zübeyr'i ve Ebu Mersed'i görevlendirdi. Ve kullüne faris. Üçümüz de atlıydık. Fakat intaliku, derhal yola çıkın. Hatta te'ettü ravdate khâhin. Khâh bahçesine geldiğinizde fe inne bihem ra'attun minel müşrikine ma'aha sahifetun min Hatib ibn Ebi Belta ilel müşrikin. Müşriklerden bir hanım sahabe-i kiramdan Hatib bin Ebi Belta'nın mektubunu taşımaktadır. O bahçede bu kadınla karşılaşacaksınız. Kal fe edraknâhe tesiru alâ cemelin lehâ. Bir deve üzerinde bu kadını gördük. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Haythu kâle lenâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, tam Peygamber Efendimizin bize bildirdiği yerde. Kâl kulnâ eynel kitâbullezî ma'ak. Ona taşıdığın mektup nerede? Yazı nerede dedik. Kâlet mâ ma'î kitâbun. Benim yanımda böyle bir mektup yok dedi. Fe neknâ biha, fe ibtegaynâ fî rahlihâ, fe mâ vecednâ şey'en.

Yani Cenab-ı Hakk'a yemin ederim. Ya mektubu çıkaracaksın ya da senin elbiselerini sayacağız dedim. Tehdit ettim. Kal felemma ra'atil cidde minni. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki benim ciddiyetimi görünce ehvet biyediha ila huczetiha ve hiye muhtecizetun bikisain fe ahrecetil kitab. İşte o zaman örtüsünün altından o mektubu çıkarttı. Bir başka rivayette saç örgülerinin içerisinde. Mektubu saç örgülerinin içerisine koymuş. Fentalakna bihi ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mektubu peygamberimize götürdük. Fekale ma hameleke ya hatibu ala ma sanat. Ey hatip, bunu niçin yaptın? Bunu yapmana sebep nedir diye sordu peygamberimiz. Kal ma bi illa en ekune mu'minen billahi ve rasulih. Ben Allah'a ve Resulüne iman ediyorum dedim. Ve ma gayyertu ve ma beddeltu. Ben ne niyetimi değiştirdim ne dinimi değiştirdim. Arattu en tekune li indel kavmi yedun. Bu Mekke müşriklerinin elinde bir fırsat olsun. Bana gösterecekleri bir iyilik olsun istedim. Yedfaullahu biha an ehli ve mali. İşte ailemin malımı buna karşılık korusunlar istedim. Ve leyse min ashabike hunake illa ve lehu men yedfaullahu bihi an ehlihi ve malihi. Senin ashabının orada yakınları var. O yakınları çocuklarını, mallarını koruyorlar. Ama benimki hiç kimsem yok. Kâli sadaka. Peygamberimiz doğru söyledi dedi. Fela tekûlü lehu illa hayra. Ona kötü söz söylemeyin dedi. Fekâli Ömer ibn-i Hattab. Böyle durumlarda tavizi kabul etmeyen, İslam'ın kesin emirlerine aykırılığı şiddetle reddeden bir sahabi var. Kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dedik innehu kad khana Allah ve resuluhu vel müminin. Ya Resulallah, Hatip Allah'a, Resulüne, müminlere ihanet etti. İslam ordusunun sırlarını Mekke müşriklerine gönderiyor. İhanet değil mi? Fedani adrib unukahu. Müsaade et ya Resulallah, şunun boynunu vurayı. Hazreti Ömer temizleme metodu. Böyle bir hata gördüğü zaman hıyanetin cezası idam. Kal fekal ya Ömer ve ma yudrik, nereden biliyorsun? Leallallah kad ittala ala ehli Bedir. Allah Bedir'de bulunanların, Bedir mücahitlerin kalbine muttali olmuştur. Fekal i'melu ma şi'tum fakat vecebet lekumul cenne. Ne yaparsanız yapın cennet size vacip oldu demiştir. Yani bu Müslüman da, Hatip de Bedir mücahitlerinden. Cenab-ı Hak Bedir mücahitlerinin günahlarını affetmiştir. Kal fedemaat ayna Umar'u ve kal Allah ve Resulü alem. İşte o zaman Hazreti Ömer'in gözleri yaşla doldu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Evet, savaş suçlusu Müslümanın, İslam ordusunun sırrını düşmanlara vermek o kimseyi savaş suçlusu haline getirir. Ama bir özelliği vardı. Bedir mücahitlerindendi. Bedir mücahitlerinin, Bedir savaşına katılan gazilerin, şehitlerin Cenab-ı Hak günahlarını affetmişti. Dolayısıyla Hatib bin Ebi Belta buradan kurtuldu. Ama Mümtehine suresinin ilk ayetleri indi. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvi ve aduvvekum evliya. Ey iman edenler, benim düşmanlarımı, yani Allah düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı, yani Müslümanların düşmanlarını kendinize dost edinmeyin. Onlara sevgi beslemeyin. Evet, burada bu ayet-i kerimenin inmesine sebep bu. Yani müellifimiz böyle bir mektuba bakılabilir. Özel bir mektup ama İslam toplumunu ilgilendiriyor. İslam devletini ilgilendiriyor ve savaş hazırlıklarını ilgilendiriyor. Elbette böyle bir mektup alınabilir, okunabilir. Zaten bu emir bizzat Cenab-ı Hak tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamberimize bildiriliyor. Falan bahçede böyle bir kadın var, Mekke'ye doğru gidiyor ve o kadından o mektubu alın diye bizzat emir bildiriliyor.

0: Hatib bin Ebi Belta Bedir mücahitlerinin olduğu için affediliyor. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak müminlerin sadece mümin kardeşlerini dost edinmelerini emrediyor. Ey iman edenler, Allah'ın düşmanlarını ve müminlerin düşmanlarını dost edinmeyin. İkili ilişkiler, ticari ilişkiler, siyasi ilişkiler, eğitim ilişkileri veya iş hayatının gereği olarak farklı irtibat ve ilişkiler elbette kurulacaktır. Müslüman dünyaya açıktır. Ancak gönlünü vermeyecek. Sevgisini sadece Müslümana karşı gösterecektir. İnsani olan görevleri yapacak, ahlaki olan görevlerini yapacak ama imani açıdan onu dost bilmeyecektir. Bosna Hersek'te Boşnak kardeşlerimiz, ya benim öyle komşum var ki, Sırp komşum, Müslümanlardan daha ileri diyordu. Ama savaş çıktıktan sonra ilk vuran Sırp komşusu oldu. İnanç ayrılığı her zaman dikkate alınmalıdır. Dost gibi görünen İslam düşmanları yarın bize ilk silah çeken olabilir. Dolayısıyla aradaki irtibat insani boyutta kalmalı. Gönlümüzü, kalbimizi, ruhumuzu, sırrımızı onlara vermemeliyiz. Bu hadis-i şeriften bu gerçeği alıyoruz. Her hadis-i şerif bu manada bizim için hayati ölçüler ihtiva etmektedir. Hadis-i şeriflere kulak vermek, onları anlamak, anlatmak, yaşamak, hayatımıza yansıtmak bizim için ulvi bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
15: 103.2.
16: Şimdi duanız
15: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
0: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
20: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Fikrimiz zikir, zikrimiz şükrümüz olsun. Zikir, anmak, hatırlamak anlamına gelir. Bu bana en sevdiğimden hatıradır dediğiniz hatıra kelimesinin Arapçası, zikr kelimesinden türemiş tezkâridir. Size o hatırayı vereni hatırlattığı için tezkâri denilmiş. Zikir de gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız, hissettiğimiz, hayal ettiğimiz her şeyi, içimize çektiğimiz havayı, ciğerlerimizi kandıran suyu gördüğümüzde ona takılıp orada kalmadan onu yaratanı hatırlamaktır. Ve bu hatırlama esnasında o makam ve mekana uygun olarak Kur'an ve sünnette geçtiği şekilde Allah'ı hatırladığımızı dilimizle de ifade etmektir. Buradan hareketle yaratılan her şey bizim gafletten uyanmamız için bize hizmet eden varlıklardır. Gaflet, yaratılan çiçeğin, böceğin, denizin, yıldızın süsüne takılıp kalmak ve onları süsleyeni unutma halidir ki, yaratılanlar aslında bizi uyarıyorlar. Biz kendiliğimizden bu güzellikleri yaratabilseydik, kendimizi soldurur muyduk? İlkbaharda açıp sonbaharda ölür müydük diye bizim de naturalistler gibi tabiat perest olmamızı önlerler. İşte zikir, her an uyanık olmanın, manzarayı seyrederken manzarayı yaratanı gönülden anlayarak dilden de anmaktır. Hani bağrınızla, tarlanızda, fabrikanızda, çocuğunuzda, çiçeğinizde fevkalade fazlalık, güzellik, bereket gördüğünüzde maşallah dersiniz ya, işte o en güzel zikirlerdendir. Rabbimiz Kehf suresinde bahçene girdiğinde maşallah la kuvvete illa billah, Allah'ın dilediği olur, Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Kehf suresi ayet 39. Bundan sonra bu maşallahlarımızı farkında olarak söyleyeceğiz. Sevgili Peygamberimizin zikir ve dualarını toplamak konusunda bir numara olan Nevevi'nin El-Eskar isimli eserini okuduğumuzda bakıyoruz ki sevgili Peygamberimizin zikri duruma göre değişiyor ve 365 gün 24 saati zikirle geçiyor. Vasıtaya binerken bunu bizim emrimize veren Allah'ı tesbih ederim anlamındaki ayeti okurmuş. Gökyüzünde yıldızları gördüğünde, göklerin ve yerin yaratılması, geceyle gündüzün gidip gelmesi, akıl sahipleri için delillerdir ayetini okurmuş. Kur'an'ın haber verdiğine göre Nuh aleyhisselamın kurtuluş gemisine binerken besmele ile binmesi, Süleyman aleyhisselamın Sabah kraliçesine mektup yazarken besmele ile başlaması, sevgili peygamberimizin ilk okumaya besmele ile başlaması, her şeyin başında Allah'ı zikretmek olduğunu gösterir. Ağzımız maşallah demeye alışık, bundan sonra farkında olarak söyleyelim dedim. Adam, İslam'ın ve Müslümanların zararına olacak bir toplantıya katılmak için evinden çıkıyor, arabasına yaklaşıyor, arabanın anahtarını çevirirken Bismillah diyor. Demesin diyemem. Desin de, balıyla sirkeyi, zehirle panzehri, hakla batılı karıştırmasın. Savaş açtığı Allah'ı tutup arabasını koruma memuru zannetmesin. Aldığı nefes, kalbinin tiktakları, gözünün bakışları, ellerinin tutuşları hepsi onu gafletten uyandırma görevlileridirler. Biz elimizi, ayağımızı, tenimizi, canımızı, yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız her Rabbimizin bize lütfu olduğunu hatırlar ve ona olan teşekkürümüzü her an peygamberini örnek alarak onu zikretmeye devam edelim. Bunu yaparsak haram yemeye, suç işlemeye, saygısızlık yapmaya imkan olmaz.
Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen. Çok sökükle geldim, dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mil'es semavati vel ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. İlâ cemî'il muslimîne fî bika'il âlem. İlâ lezîne arâdû en tekûne kelimetullâhiyel ulyâ. İlâ lezîne tezdâdül ufûvvetü bilikâihim. İlâ lezîne kâlû la ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah. Nuhdîhim tehiyyetunâ.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 4758 2 telli Mahmut Bey.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
14: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
15: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
16: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
17: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
18: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize nihayetsiz hamdlar olsun. Yine birlikteyiz. 119. ders ile İmam Nevevi'nin Riyadü's-Sain adlı kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. Gerçekten Rabbimize sonsuz hamdlar olsun. Bu günleri bize gösterdi. Bu sayıya bizi eriştirdi. İnşallah sonunda görmeyi bize muvaffak eder. Yeni bir bab. Bir iki hafta yemek, içecek bölümlerini işlemiştik. Yemek bölümleri de bitti. Yemek adabı, içmek ve içecek, işte bununla ilgili adaplar, bu konuyla ilgili Allah Resulü'nün uygulamaları. Bunlar bitti. Şimdi yeni bir bölüm, yeni bir bab. Gömlek giymek ile alakalı. Yani giyim konusu hala devam ediyor geçen haftadan. Evet, konu başlığımız gömlek giymek. Bu konuyla ilgili Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle dedi: Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevdiği elbise gömlek idi. Kâne ehabbet thiyâbi ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem el kamîs. Ebu Davud ve Tirmizi'ye geçen bir hadis. Hadisteki elbise tabiri keten, pamuk, yün, ipek, kürk, deri ve benzeri maddelerden yapılan her türlü giyeceği ifade eder. Giyecek kelimesi yerine yine Arapça asılı bir kelime olan elbiseyi kullanmamız daha doğru olabilirdi. Ne var ki elbisenin bizde çağrıştırdığı mana gömlek ve benzeri giysileri kapsayıcı nitelikte değildir. Gömlek, pamuk ve keten gibi hafif, vücudu rahatsız etmeyen maddelerden yapılıp çoğunlukla elbisenin içine giyilir. Bizdeki elbise algısı daha farklı. Peygamber Efendimizin gömleği sevmesinin sebebi hem tesettürü sağlama özelliğine hem de eziyetsiz, hafif bir giyecek olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca gömlek giymek tevazu ve alçak gönüllü olma belirtisi de sayılır. Hadisten öğrendiklerimiz, gömlek tesettürü temin eden giysilerden olup Peygamberimiz tarafından hem giyilmiş hem de sevilmiştir. Peygamberimize uymak kastıyla gömlek giymek ve gömleği sevmek sünnete uygun bir davranıştır. Evet, giysiler bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz giymeye. Bu sefer giyineceğiz ama elbiselerin uzunluğu, kısalığı, şekli, şemali nasıl olacak? Şimdi bunları açıklamaya çalışalım. Evet, hayat bir bütün kardeşler. Yani Allah Resulü de bize bu konularda en güzelini ifade etmeye çalışıyor ve her örnekliğini bize bir şekilde bu noktada göstermeye çalışıyor. Rabbim onun örnekliğini almayı, ona imtisal etmeyi, ona uymayı nasip eylesin diyoruz ve devam ediyoruz. Giysilerin uzunluk ve kısalığı hakkında ana başlık altında gömleğin yeninin, yen dediğimiz kardeşler belki bilmeyenler olabilir, gömleğin o düğmenin bağlandığı ilik düğme olan, açıklık düğmenin geçtiği yer var ya, bir en azından bir 5 bir 10 santimlik bir ya da 8-9 santimlik bir yer vardır. Kol gömleğin uç tarafı, yani o bir saran kısım, ucundaki kolun en son girdiği, elin en son elin üstündeki kısmı biz yen diyoruz. Hatta nasıl bir söz var, kol kırılır yen içinde kalır. Yani düşmana kendi içimizdeki ihtilafları göstermeme adına ya da aile içerisindeki problemleri göstermeme adına böyle bir söz de vardır. Kol kırılır, işte o gömleğin, o yeninin kolunun işte içinde kalır tarzında. Yani dışarı gitmez bizim ihtilaflarımız, dışarı çıkmaz bizim söz konusu tartışmalarımız tarzında. Hatta bu bağlamda bir söz de vardır: kan kussam bile diyeceksin ki kızılcık şerbeti içtim. Yani düşman bizim kendi aramızdaki ihtilaflardan kaynaklanan sürtüşmeleri bir destek alabilir, kendisine bir koz olarak kullanabilir. Bu düşmana koz vermeme adına yapılan, söylenen sözlerden bir tanesini aklıma getirdi. Hem de bunu da bilelim, öğrenelim diye ben bunu ifade etmeye çalıştım. İşte alt başlıkta diyor ki, gömleğin yeninin, elbisenin ve sarığın ucunun uzunluğu, bunlardan herhangi birinin kibir ve büyüklük taslamak için uzatılmasının haramlılığı, böyle bir gaye olmadan uzatılmasının mekruhluğu hakkında bir alt başlık. Hadisimiz Esma binti Yezid el-Ensariye radıyallahu anha şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu, yani yeni, bileğine kadardı. Kâne kummu kamîsi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ilel rusqi, yani bilek, el bileği manasına geliyor. Gömleğinin kolu bileğine kadardı. Yani parmakların ucunu örtecek tarzda da değil, ondan sonra dirsekte kalacak tarzda da değil. Tam böyle şu anda bizim giydiğimiz gömleklerde o tarz. Gömleğimizin ucu yeni, nereye kadar? El bileğimize kadar. Bu da Ebu Davud ve Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Hadisin ravisini biraz tanıyalım. Esma binti Yezid'i el-Ensariye, Allah ondan razı olsun. Sahabe hanımların önde gelenlerinden Ümmü Seleme künyesiyle de anılır. Muaz İbni Cebel'in halasının, hani Yemen'e vali olarak gönderilen bir sahabesi var ya Allah Resulü'nün, onun halasının kızı, yani kuzenler. Resul-i Ekrem Efendimiz'den işittiği hadisleri, şahit olduğu bir takım olayları nakletmiş ve rivayetleri güvenilir hadis kitaplarının birçoğunda yer almıştır. Ondan nakledilen hadislerden biri ise şöyledir: Kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse Allah o kimse için cennette bir ev hazırlar. Mescide bir ev cennette kardeşler. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında Şehr İbni Havşeb, Mücahit, İshak İbni Raşid ve Abdullah İbni Amr gibi tabiiler de vardır. Esma binti Yezid Yarmuk Harbi'ne de iştirak etmiş ve bu harpte çadırının direğiyle Rumlardan 9 kişiyi öldürmüştü. Böyle bir rivayet var. Allah ondan razı olsun. Birçok defa ifade ettiğimiz gibi sahabe-i kiram Resul-i Ekrem Efendimizin yaşayış tarzındaki en küçük ayrıntılara bile dikkat etmiş, bu konudaki bilgi ve görgülerini kendilerinden sonraki nesillere aktarmayı ihmal etmemişlerdir. Onlar için Efendimizin gömleğinin veya cübbesinin kol uzunluğu bile kardeşler bir ayrıntı değil. İnsan sevince böyle oluyor işte. Bilinmesi ve önemsenmesi gereken bir konu idi. Nitekim İslam alimleri bu rivayetleri değerlendirirken gömleğin kolunun bileklere kadar, cübbe ve benzeri giysilerin kolunun da parmak uçlarına kadar uzatılmasında bir sakınca olmadığı görüşünü benimsemişlerdir. Bu yöndeki birçok rivayet hadis kitaplarımızda yer almış ve fakihler de bu rivayetlerden istifade ile hükümler ortaya koymuşlardır. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz: gömleğin kollarını bileklere kadar uzatmak sünnete uygun olan bir davranıştır. Gömlek dışındaki giysilerin, yani gömleğin üzerine giyen giysilerin, cübbe ve benzerlerinin kollarına, parmak uçlarına kadar uzatmak ise caizdir. Evet, 3 tane kısa hadis hep birlikte açıklayacağız. Okuyalım. İbn Ömer'den, Allah ondan razı olsun, babasından da, Ömer bin Hattab'ın oğlu Abdullah İbn Ömer, den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah-u Teala kibirlenip büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde sürüyen kimsenin kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Evet, men carra thawbahu khuyala'a lem yanzurillahu ileyhi yevmel kıyame. Ebu Bekir bunun üzerine, ya Resulallah, dikkat etmediğimde benim de elbisemin eti yerde sürünüyor dedi. Allah Resulü şu çarpıcı cevap verdi: şüphesiz sen bunu büyüklük taslamak için yapmıyorsun buyurdu. İnneke leste mimmen yef'alehu huyale. Yani bu ne demek? Mefhum muhalifini aldığınız zaman, yani bunun zıt manasını aldığın zaman, karşıt manası aldığın zaman ne çıkıyor? Demek ki o kişiler, yerde sürüyen kimseler, yani kibirlik taslamak, büyüklük taslamak için yerde sürüyorlar. Ebu Bekir de böyle yapmadığından dolayı, gayri ihtiyar bir durum olduğu için Allah Resulü'nü onunla, o ki bahsettiği kişiyle alakası olmadığı konusunda da ifadesiyle de olay açığa çıkmış oluyor. Bir diğer hadis Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize bu hadisleri naklettiler. Biz de ona göre kendimize çeki düzen verdik, giyimimize, şeklimize, şemalimize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürüyen kimsenin kıyamet gününde yüzüne bakmaz. قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره بطرا. Evet. Bir diğer hadisle birlikte açıklayacağız. Son hadisimiz bu bağlamda. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: elbisenin topuklardan aşağı olan kısmı ateşlidir. Evet. مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَف۪ي النَّارِ. Buhari'de ve Ebu Davud'da geçen bir hadis. Her üç hadis kibir, yani büyüklük taslamak, gururlanmak ve kendini beğenmek kastıyla elbisenin eteğini haddinden fazla uzatıp yerde sürmenin yasaklandığı gerçeğini bize öğretmektedir. Bu konudaki rivayetler hadis kitaplarımızda daha geniş şekilde yer almakta ise de, onların ortak özelliği burada geçen hadislerden farklı değildir. Sayıları ve sayılan bu nitelikler İslam ahlakında çirkin ve kötü diye nitelenen ve mutlaka düzeltilmesi gereken huylar cümlesindendir. Bunların dışı akseden bir takım görüntüleri vardır. İşte onlardan biri de elbisenin eteğini yerde sürüyerek ve başkalarını küçümseyerek yürümektir. Bu rivayetler bir taraftan ferdin kendine çeki düzen vermesini ve kendisini başkalarından üstün görme gibi şahsiyet zaafının yansıtıcı hallere düşmemesini öğütlerken, diğer taraftan çirkin ve kötülüğe delalet eden fiziki görünümlerle toplumu tedirgin etmemeyi sağlayıcı ve onlarda bu tür kişilere karşı kin ve nefret duygusunun, aşağılık kompleksinin gelişmesini önleyici niteliktedir. Hadisten öğrendiklerimiz, ameller niyetlere göredir. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Bu sebeple niyetlerin ihtilafı, hükümlerin de ihtilaflı olması sonucunu doğurur. İnsanlara karşı büyüklük taslama ve kendini beğenme duygusuyla elbisesinin eteklerine yerde sürünecek derecede uzatan kimse büyük günah işlemiş olur. Kibir ve ucup, Arapçası ucup bunun, yani ucup ayınla kendini beğenme manasına geliyor. Yani büyüklük taslama ve kendini beğenme Allah'ın rahmetinden ve bağışlanmasından mahrumiyete neden olur. Peygamber Efendimiz elbisenin cehenneme gireceğinden bahsederek sahibinin cehenneme gireceğini kinaye yoluyla anlatmıştır. Tabi bu elbise tek başına gidecek hali yok, içindekini de alıp götürecek. Yani bu şekilde olacak, yoksa öbür türlü elbise nasıl gidecek? Evet. Efendimiz elbisenin eteğini bir özür veya maziyet sebebiyle uzatmanın bu hükmün dışında olduğunu beyan ederek, kibir ve ucup maksadıyla uzatmanın yasak olduğunu ısrarla belirtmiştir. Evet, bir diğer hadisimiz Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: üç sınıf insan vardır ki Allah Teala kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz ve kendilerini temize de çıkarmaz. Onlar için de can yakıcı bir azap vardır. Kardeşler, diğer açıklayıcı bölüme geçmeden önce gerçekten yani Allah Teala'nın yüzümüze bakmayacağı, ondan sonra bizimle konuşmayacağı ve bizi de temize çıkartmayacağı bu üç durum ne? Hiçbir tahminde bulunanınız var mı bu hadisi okumayanlar dışında? Biraz düşünün, yani kurcalayın zihninizi. Hem bu hadisi ezberlemek değil, yani sınav yapmayacağız sonuçta, sormayacağız. Aşağıdakilerin hangisi Allah-u Teala'nın kıyamet gününde hangi grup insan bu Allah-u Teala'nın yüzüne bakmayacağı, konuşmayacağı, kendisini temize çıkartmayan kişilerden birisi değildir diye bir soru da sormayacağız. D şıkkı, E şıkkı tarzında şu şu şu şu falan diye de sormayacağız. Bunu bizim ne yapmamız gerekiyor? Yani tatbik etmemiz gerekiyor. Yani bu tip insanlardan, Allah Resulü'nün biraz sonra bahsedeceğim bu tip insanlardan olmamamız gerekiyor. Allah'ın bizimle konuşması, yüzümüze bakması ve bizi temize çıkartması için. Telâsetun la yukellihumullahu yevmel kıyame ve la yanzuru ileyhim ve la yüzekkihim ve lehum azabun elim. Evet, onlar için elim bir, can yakıcı da bir azap vardır. Üç grup insan. Evet, sıralayın. Evet, çok güzel cevapları alıyorum, zihnen okuyorum. Evet, isabet de ettiniz, edemedikleriniz de oldu. Devam edelim. Hadisi hem bu şekilde akılda daha çok kalması açısından biraz mütalaa edelim diye biraz uzatıyorum ki gerçekten çok önemli. Bu gruplardan olmamamız için öğrenmemiz gerekiyor öncelikle. Ve Allah Resulü bunu önemine binaen 3 kere de tekrarlıyor. 3 defa da tekrarladı. Hadisin ravisi Ebu Zer öyle diyor. Allah ondan razı olsun.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Tek yaşadı, tek öldü. Yani Ebu Zer için biliyorsun apayrı bir şey. Hatta Ali Şerat'ın da Ebu Zer'le ilgili bir kitabı var. Farklı birisiydi. Yani Emeviler zamanında da hep farklı, hep sürüldü, eziyet edildi kendisine. İşte bu Ebu Zer diyor ki bunun üzerine ziyana uğradılar ve zarar ettiler. Onlar tabi bu durumda, yani Ebu Zer'in sormaması düşünülebilir mi? Ebu Zer gibi bir sahabinin bu durum karşısında bu soruyu sormaması düşünülebilir mi? Ziyana uğradılar ve zarar ettiler. Onlar kimlerdir? Ya Resulullah, ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Elbisesinin eteğini yerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve ticaret malını yalan yere yeminle satmaya çalışan kimsedir. Evet. El-Müsbil vel-Mennân وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ. Evet. El-Musbil وَالْمَنَّان وَالْمُنْفِقْ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ. Yalan yemin ile malını ticaret metanı satmaya kalkan. Evet. Yani siz tabi aklınızdan, zihninizden şirk koşanlar, işte efendim kafir olanlar, namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, zekat vermeyenler falan diye aklınızdan geçti. Tabi o bağlamda da bir takım hadisler olabilir ama Allah Resulü gerçekten hayatımızın ta içine giriyor bu noktada. 21. yüzyılı düşünün, dünyayı düşünün, sadece lokal düşünmeyin. Yani kendi ülkenin, ilçenizi, ilinizi, ülkenizi düşünmeyin, dünyayı düşünün. Nasıl böyle bir sistem var, bilhassa son maddeyle alakalı olarak. Ticaret malını yalan yere yeminle satmaya çalışan ve bir takım yalan yanlış reklamlarla malı satmaya çalışan, cazip gösteren bir takım hurdalarla birlikte, yani ön plana kendi malının kötülüklerini, dezavantajlarını koymayan bir anlayış, bir reklam anlayışı. İmam Nevevi'nin bu hadisi buraya almasının sebebi elbiseyle alakalı olduğu için bu bölümle ilgili olarak böyle almış. Diyor ki elbisesinin eteğini yerde sürüyen, diyor birinci bölüm o, yaptığı iyiliği başa kakan ve ticaret malını yalan yere yeminle satmaya çalışan kimsedir diyor Allah Resulü. Müslüm'ün bir başka rivayetinde ise kaftanını sürüyen kimse de denilmiştir. Evet, Peygamber Efendimizin birçok hadislerinde çeşitli insan tiplerine temas edildiğini görmekteyiz. Hadisimizde de 3 ayrı insan tipinden ve bu çeşit insanların oluşturduğu zümrelerden bahsedilmektedir. Allah'ın kıyamet gününde bir insanla konuşmaması, onun yüzüne bakmaması ve o kişiyi temize çıkarmaması en büyük mahrumiyettir. Böyle bir insan Allah'ın öfkesini, gazabını hak eder, cezaya çarptırılır. Neticede cehenneme girmeye müstahak olur. Bu ise en kötü akibettir. Allah'ın bir kimseyle konuşmamasının anlamı, o kimseye yüz vermemesi, iyi insanlara gösterdiği kabulü ve hoşnutluğu ona göstermemesi, o kişiye fayda sağlayacak ve onun memnun edecek sözler söylememesidir. Cenab-ı Hakk'ın bir kimsenin yüzüne bakmaması, ona acıması, merhamet etmesi ve lütufkar davranmasıdır. Bakmaması ise o kimseden yüz çevirmesi ve ona lütfuyla, merhametiyle muamele etmemesi, acımaması anlamını taşır. Allah'ın lütfundan, merhametinden ve acımasından mahrum kalmak bir insanın karşılaşabileceği en büyük musibettir. Çünkü bunlardan mahrum kalanların yapabileceği hiçbir şey, başvuracağı hiçbir kapı yoktur. Evet, Allah Teala'nın bir kimseyi temize çıkarması, o kişiyi günah kirlerinden ve ceza görmesine sebep olacak her çeşit kötülüklerden arındırmasıdır. Ceza günü diye anılan kıyamet gününde bir insanın karşılaşabileceği en büyük mükafat budur. Çünkü günah ve kötülüklerden arındırılmış bir insanın son ve ebedi mekanı cennettir. Kişinin Cenab-ı Hak tarafından temize çıkarılmaması ise sayılan bu güzelliklerden yoksun kalması anlamına gelir. Neticede kıyamet gününde Allah'ın konuşmadığı, yüzüne bakmadığı ve temize çıkarmadığı kimseler acıklı, can yakıcı bir azabı hak ederler. Bu azabın çekileceği yer ise cehennemdir. Peygamberimiz bütün bu olumsuzlukları ve kötü neticeyi haber verip ashabın ve ümmetin dikkatini çektikten sonra bunlara muhatap olacak kimseleri de saymıştır. Bunlardan birinci sınıfı teşkil edenler, yukarıdaki hadislerde kendilerinden yeterince söz ettiğimiz, başkalarına karşı büyüklük taslayarak, kendilerini beğenerek, elbiselerinin eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli kimselerdir. Kibir dinimizde büyük günahlardan kabul edilir ve kibirliler Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kınanır. İkinci sınıf oluşturanlar ise yaptığı iyiliği başa kakan, verdiği şeyde gözü kalan, azı çok gören, cömertlikten nasibi olmayan, çok defa da cimri davrananlardır. Kur'an-ı Kerim böylelerini de bize tanıtır ve onların davranışlarını şiddetle kınar. Bu tür kötü huylardan uzak durmamızı öğütler. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: "Ey inananlar! İnsanlara gösteriş için malını verip Allah'a ve ahiret gününe inanmayan adam gibi başa kalkmak." Bu ayette de geçiyor. Mennan kelimesiyle ilgili olarak alınan bir ayet bu. Başa kalkmak ve eziyet etmekle sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Bakara suresinin 164. ayeti. Rabbim bizi inşallah malımızı gösteriş için verip de başa kalkarak, daha sonra da bu şekilde eziyet ederek sadakalarımızı boşa çıkartanlardan eylemesin. En büyük duamız bu olsun. Acıklı bir azabı tadacak olan üçüncü gruptakiler elindeki ticaret malını istediği fiyattan satabilmek için malın alış fiyatını veya kalitesini yalan yere yemin ederek yüksek gösteren kimseler. Bunlar da alışverişte hile yapan, insanları böylece kandıran ve kul hakkını tecavüz eden kişiler olarak kabul edilir. Böylece Allah ve Resulü'nün şiddetle yasakladığı bir haramı işlemiş olurlar. Esasen yalan yere yemin etmek sadece burada değil, her zaman haramdır. Fakat insanların yalan muameleleri çoğunlukla ticaret alanındadır kardeşler. Ayrıca dikkat ediyorsunuz zaten toplumdaki ticaretteki nasıl bir yolsuzluk, nasıl bir sahtekarlık olduğunu. O zaman ekspertizler nasıl iş bulacaktı adam eğer arabasının vuruğu, kırığı, çıkığı neyse olduğunu söyleseydi. Ayrıca kul hakkının en çok söz konusu olduğu alanların başında alışveriş ilişkileri gelir. Çünkü herkes çarşı ve pazardan bir şeyler almak zorundadır. Netice itibariyle her üç sınıf insanın işlediği günah kendi ihtiyarları ile ve hiçbir zaruret olmaksızın işlenen günahlardır. Gerçekte hiçbir kimse işlediği bir günahtan dolayı mazur görülemez. Fakat bazı günahlar vardır ki kişinin sadece kendi şahsıyla sınırlıdır. Başkalarının hukukuna tecavüzü ihtiva etmeyebilir. Bu sebeple günahlar da derece derecedir kardeşler. Evet, hadisten öğrendiklerimizi sıralayacak olursak, kibirlilik ve kendini beğenmişlik insanların sadece iç dünyalarında değil, davranışlarında, giyim kuşamlarında ve de kendini gösteren büyük günahlardandır. Elbiseyi eteği yerde sürünecek derecede uzatmak ve sürmek de bunun belirtilerinden biridir. Yaptığı iyiliği başa kalkmak, Allah'ın hoşnut olmadığı ve büyük günahlardan sayılan bir davranıştır. Bu davranışta insanlara karşı manevi bir işkence vardır. Hangi sebeple olursa olsun yalan yere yemin etmek haram kılınmış olup büyük günahtır. Özellikle ticaret malını olduğundan daha kıymetli göstererek değerinin üstünde satmak amacıyla yapılan yeminler daha büyük bir günahtır. Çünkü burada kulların hakkına tecavüz söz konusudur. Evet, büyük günah işleyenler bu günahların cezasını çekinceye kadar da cehennemde öylece kala kalırlar. Bir diğer hadisimiz, kısa bir hadis, İbni Ömer'den radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: uzatılabilecek elbiseler izar, gömlek ve sarıktır. Kim bunlardan birini büyüklük taslayıp çalım satmak için uzatırsa Allah Teala kıyamet gününde o kimseye bakmaz. El isbal fil izar fil izari vel kamisi vel imame men cerre şeyen huyele lem yanzurullahu ileyhi yevmel kıyame. Bir önceki hadislerle paralelikte bir hadis bu. Bu da Ebu Davud ve Nesai'de ve İbni Mace'de geçiyor. İbn Ömer hadisi daha önce aynı konuda geçen hadislerden farklı olarak iki konuya açıklık getirmektedir. Bunlardan birincisi, uzatılmasından söz edilen ve yerde sürünmesi yasaklanan giyeceklerin hangileri olduğuna açıklık getirmiş olmasıdır. Hadis metninde geçen izar kelimesi belden aşağı tutulan peştemal gibi giyeceklerin adıdır. Mesela hacıların belden yukarı tutundukları ihram rida, belden aşağı tutundukları da izadır. Yani bu ihram, bir belden aşağısı var, bir de belden yukarısı var. Yani belden yukarısına rida deniyor, belden aşağısına ne deniyor? İzar deniyor. Hep birlikte, ikisine birlikte ne deniyor? İhram deniyor. Esasen izar, bedeni bürüyen çarşaf ve benzeri giysiler anlamına da gelebilmektedir. Bu şekilde de kullanılabilmektedir. Açıklık getirilen ikinci konu ise yasaklamanın adı geçen giyecekleri uzatmanın kibir, büyüklük taslama, kendini beğenmişlik ve başkalarına çalım satma gayesine yönelik olması şartına bağlanmış bulunmasıdır. Şayet uzatma bu maksatlar dışında bir sebebe dayanıyorsa o takdirde bunun haram olmadığı ve büyük günahlardan sayılmadığını ifade edilmiştir ki burada da buna temas etmiştik. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, kibirlenmek ve kendini beğenmek maksadıyla elbiseyi uzatıp eteğini yerde sürmek haramdır. Böyle yapan kimseye Allah-u Teala kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Bu maksatları taşımaksızın elbiseyi yerde sürünecek derecede uzatmak mekruh, bir özür ve mazeret sebebiyle uzatmak ise mübahtır. Evet, devam ediyoruz. Ebu Cürey Cabir İbni Süleym radıyallahu an şöyle dedi: fikirlerine insanların başvurduğu bir zat gördüm. Onun her söylediğini kabul edip yerine getiriyorlardı. Bu zat kimdir diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir dediler. Ben iki defa aleykesselam ya Resulallah, selam olsun sana ey Allah'ın Resulü dedim. Resul-i Ekrem aleykesselam deme, aleykesselam ölülere verilen selamdır. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Yani selamun aleyküm ve aleyküm selam, yani aleykesselam, yani bizim normalde kullandığımız şey direkt selamun aleyküm tarzındadır. Yoksa direkt aleyke selam manasında şeklinde bir kullanım tarzımız yok. O da yanlış kullanıyor. Yani esselamu aleyküm yerine aleyke selam diyor. Allah Resulü de bunu yasaklıyor. Bu ölülere verilen selam manasına gelir diyor. Ve esselamu aleyküm ya da esselamu aleyke selam olsun sana de buyuruyor. Bunun üzerine devam ediyor hadis. Ben sen Allah'ın Resulü müsün diye sordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben sana bir sıkıntı ve darlık geldiği zaman dua ettiğinde senden o sıkıntı ve darlığı gideren, sana bir kıtlık yılı isabet ettiğinde dua edince senin için mahsul bitiren, çölde veya sahrada deven kaybolduğu zaman dua edince deveni sana getiren o Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Bakar mısınız cevaba kardeşler? Evet, ben Allah'ın Resulüyüm demiyor. Artık karşı tarafın sıkıntısını anlayarak ya da karşı tarafın anlayacağı tarzda neye ihtiyacı olduğunu bilerek nabza göre Allah Resulü bu noktada tabir-i mazur görün şerbet veriyor. Daha yeni tanıyor, yeni tanışıyor ama tabii Allah Resulü sonuçta sürekli Allah-u Teala ile bağlantı halinde ve ona göre bir tanım yapıyor kendisine. Yani içi kuru bir tanım değil. Ana Rasulullahi lezi iza asabeke durrun feda'abtehu keşefehu anke ve iza asabeke amu senetin feda'abtehu enbeteha leke ve iza kunte bi ardın fakrin enfelatin faddalte rahileteke ve da'abte raddeha aleyke. Yani böyle bir şey. Yani sıkıntıyı, darlığı gideren, kıtlık ilişkileri zaman dua edince sana mahsul bitiren çölde sahrada rahil, yani senin işte binitin deveni kaybettiğinde, kaybolduğu zaman dua edince deveni sana tekrar geri getiren Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Yani böyle kendi adını ya da vasfını şerh ediyor onun anlayacağı tarzda. Evet, devam ediyor Allah Resulü. Bunun üzerine o kişi hadisi rivayet eden, bunun üzerine ben bana tavsiyede bulunsanız dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye sövme. Hani işin başı, hiç kimseye sövme buyurdu. Ben de ondan sonra ne hür ne köle hiçbir kimseye, ne deve ne koyun hiçbir hayvana sövmedim. Sonra tavsiyesine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, hayat dersleri kardeşler bunlar, hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle güler yüzlü bir vaziyette konuş. Evet kardeşler, not mu alıyorsunuz? Yoksa beyninizin kıvrımlarında birazcık yer varsa buna da yer mi ayırıyorsunuz? Yoksa kardeşinize yer mi veriyorsunuz? Ona güler yüzle mi karşılık veriyorsunuz? Evet, devam ediyor Allah Resulü. Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle güler yüzlü bir vaziyette konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Elbisenin eteklerini dizinin aşağı tarafına kadar kaldır. Eğer bundan hoşlanmazsan topuklarına kadar indir. Fakat elbiseni yerde sürünecek kadar uzatma. Çünkü bu kibirden ve kendini beğenmekten ileri gelir. Allah kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver veya sende bulunduğunu bildiği bir şey sebebiyle seni ayıplarsa, sen o kişi hakkında bildiğin şeyler sebebiyle onu ayıplama, onun bu davranışının vebali kendine aittir. Evet kardeşler, nasıl hadis ama? Çok enteresan değil mi? Evet, hayat dersleri. Yani bizim buradan gerçekten alacağımız o kadar çok dersler, o kadar çok konular var ki, iyiliği başa kalkmayacağız. Hiçbir iyiliği küçük görmeyeceğiz. Ondan sonra kardeşimize her zaman hürmetli davranacağız. Elbisemizi yerde sürmeyeceğiz. Gerçi İmam Nevevi'nin bu hadisi burada almasının sebebi elbiseyle alakalı ama elbiseden çok daha fazla, zaten bizim günümüzde insanların çoğunluğu kibirden dolayı bu şekilde elbisesini uzatanlar yok ama kibir hala var. Kibir hala var. Yani ama bu tezahürünü sadece elbisenin yerden uzatılmasıyla değil, başka türlü gösteriyor 21. yüzyıl eşiğinde. Yani başka türlü tezahürleri var. Yoksa elbise sadece bir somut bir örnek o noktada. Kibrin alamet o zaman oymuş. Ama günümüzde bununla alakalı başka alametler varsa o da yasak tabii. Allah Resulü diliyle bizzat. Evet, hadisin ravisini biraz tanıyalım. Ebu Cüreyh Cabir İbni Süleym. Kimdir bu sahabi? Onu tanıyalım biraz. Cabir sahabe-i kiramdan olup Temim kabilesinden Huceym oğulları koluna mensuptur. Adının Süleym İbni Cabir olduğunu söyleyenler varsa da İmam Buhari Cabir bin Süleym'in daha sahih olduğunu belirtmiştir. Ebu Cüreyh kabilesinden bir heyetle birlikte Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelmişti. Kendisinin naklettiğine göre üzerinde içinde kırmızı renklerin de yer aldığı, etekleri ayaklarının altına kadar uzanan, Bahreyn taraflarında iman edilen kumaştan yapılmış bir elbise bulunmaktaydı. Evet. Dedi ki Allah Resulü kişisine göre muamele ediyor. Ebu Cüreyh bir kabileyle birlikte geliyor, Allah Resulü'nün huzuruna geliyor ve o hadisi rivayet eden ravinin üzerinde, evet, tekrar bu hadisle bağlantı kurduruyorum ki zihniniz ona sadece ravi olarak deyip geçmeyen bir Ebu Hureyre değil bu hadisi rivayet eden. Abdullah bin Ömer ya da Abdullah bin Abbas değil. Yani çölden gelmiş, bir heyetle gelmiş birisi, Temim kabilesinin Hüceym oğulları koluna mensup birisi. Ve nasıl bir elbiseyle gelmiş? Üzerinde içinde kırmızı renklerin de yer aldığı, etekleri ayaklarının altına kadar, etekleri ayaklarının altına kadar uzanan, Bahreyn tarafında yapılan, imal edilen kumaştan yapılmış bir elbise bulunmaktaydı. Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, biz çölde yaşayan bir topluluğuz, Allah Teala'nın bize hayır ve fayda vereceği bir şeyi tavsiye buyurup öğretseniz temennisi üzerine yukarıdaki hadis varit olmuştur. Peygamber Efendimizin giyimle ilgili tavsiyelerinin de burada yer almış olması muhtemelen onun giyim tarzıyla da ilgilenmesinden kaynaklanmaktadır. Yani Peygamberimiz bir süzmüş onu. Boydan boya, baştan sona, baştan ayağa, neyse. Cabir bin Süleym Basra'ya yerleşen sahabelerden biridir kardeşler. Onun rivayet ettiği hadisler sayende yer almamıştır Buhari Müslim'de. Fakat Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin sünenlerinde rivayetleri vardır. Evet, Allah ondan razı olsun gerçekten. Bize bu konuda bizi aydınlattığı için. Peygamber Efendimizin ashabının ona karşı olan saygısı ve sevgisi özellikle kendisine ilk defa gelenlerin dikkatini çekerdi. Böylece onlar da Allah Resulüne karşı nasıl davranacaklarını öğrenip kendi memleketlerine dönerek olup bitenleri onlara da anlatırlar. İslam'ı kabul edenlere peygambere saygının nasıl olması gerektiğini öğretirlerdi. Bu durum Kur'an'ın öğretimi yanında sünnet, evet, hani bazıları inkar ediyorlar sadece Kur'an bize yeter. Neyse, o apayrı bir tartışma, ona hiç girmeyelim. Zaten öyle bir tartışmayı gündeme getirmemize gerek yok. Öyle bir şeyi de zaten biz kabul etmiyoruz. Tartışmayı bırak, gereksiz, fuzuli bir şey. Kur'an ve sünnet bir bütündür kardeşler. Bunu ayırmak, etle kemiği, işte insanın vücudundan ete ayırmak, kemiğe ayırmak gibi bir şey yani. Öyle bir şeyin söz konusu olmaz. İç içe geçmiş bir şey bu. Enzim koenzim birbirine ayırmak gibi bir şey. İşte anlayanlar, kimyagerler ya da bu konunun ilgilisi olanlar bunu anladı herhalde. Yoksa enzim koenzim bir arada olmazsa ne olur? Bu iş olmaz. Yani şey yürümez yani. Biyokimya yürümez. Evet. Kur'an öğretimi yanında sünnetin eğitiminin de yaygınlık kazanmasını sağladı. Bu sayede ümmet Efendimiz'e karşı saygıyı ve sevgiyi nesilden nesile aktardı. Bütün İslami toplumlarında görülen peygamber saygısı ve sevgisinin temelinde bu himmet ve gayretler vardır. Bu durum kıyamete kadar böyle devam edecek. Aksi gayret ve teşebbüsler tarih boyunca olduğu gibi her zaman sonsuz kalacaktır. Sevgili Peygamberimiz insanlardan birinin yanlışlığını gördüğü zaman onu düzeltir, doğrunun ne olduğunu belirtildi. Ebu Cüreyh'in verdiği selamın yanlış olduğunu söyledikten sonra ona doğrusunu da öğretmesi bunun misallerinden biridir. Peygamberimizin uygun görmediği bu selam tarzı muhtemelen cahiliye döneminde ölülere verilen selam şeklinde aklında öyle kaldı bu sahabinin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman mezarlığına girdiğinde "Esselamu aleykum dara kavmin mu'minin, selam üzerinize olsun ey müminler" diye şeklinde selam vermişlerdir. Peygamberimiz Allah'ın Resulü olduğunu anlatırken Cenab-ı Hakk'ın vasıflarından bir kısmını sayarak ve muhatap için en anlaşılır ve en çarpıcı olanlarını seçerek cevap vermiştir. Burada sayılanlar, yani bir insanın başına sıkıntı ve belalar gelmesi, kıtlık isabet etmesi ve özellikle çölde yaşayan bir kimse için devesinin kaybolması herkesin sık sık karşılaşacağı gerçeklerdendir. Arabamızın başına bu İstanbul trafiğinde bir şey gelmesi gibi devenin de kaybolması muhtemel. Ve anlayacağı, dedik ya, çölden gelmiş bedevi, onun anlayacağı şeydi. Yani deve kaybolduğu zaman o deve, o Arap'ın, o kaybeden kişinin, düşünsenize her şeyi gitmiş, araba yolda kalmış, öyle düşünün ya, köprünün ortasında kalmış ya da dağın başında kalmış, şey yaparken, nedir o, rally mi yaparken, hani bu şeyler var ya, jipler giriyor çıkıyor çamura falan, öyle kalmış. Gerçi o biraz keyfi oluyor ama gerçekten işe giderken ya da köye giderken kalmış. Böyle bir durumda ne diyor Allah Resulü? Deveni sana geri getiren o Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Yani arabanı sana geri getiren ama arabanı tamir ettiren bir vesileyle, tamircisiyle ya da bir şekilde desteğiyle, işin hallolması açısından onu sana geri getiren o Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Evet. Yani Allah Resulü bu kişinin durumuna göre konuyu seçmiş. Ve bu durumda insanlar ne yapıyor kardeşler? Allah'a daha çok sık hatırlıyorlar ve daha bir inanarak ona dua ve niyazda bulunuyorlar. Günümüz insanların birçoğunun da Allah'a daha bir sık hatırladığı ve daha içten ona dua ve niyazda bulunduğu haller, bu sayılanlar da ya aynı ya da benzeri durumlardır. Gerçekte ise iyi bir mümin her an ve her durumda Allah'ı hiçbir şekilde aklından ve gönlünden çıkarmaz ve her zaman onu hatırlayıp anar. Evet, peygamberimizin tavsiyesi Ebu Cüreyh'e ilk öğüdünün hiç kimseye sövmemesi, evet, yönünde olması da ayrıca dikkate şayan bir hususiyettir. Sövmek bütün kötü sözleri ve hakaretleri kapsayıcı nitelikte bir tabir olup dinimizde haram kılınan bir şeydir. Ayrıca haksız yere kendisine sövülen kimse çok kere bunu misliyle değil de haddi aşarak mukabelede bulunur. Bunun sonucunda da daha büyük olumsuzluklar ve arzu edilmeyen neticeler ortaya çıkabilir. Sövmek dilin amellerinden biri olduğu için diğer uzuvlarla işlenen günahlardan daha kolay ortaya çıkan ve insanın başına gelen birçok bela ve musibetin sebebi olan davranışının başında gelir. Bu sebeple olsa gerek ki Efendimiz önce dile hakimiyeti tavsiye buyurmuşlar. Ebu Cüreyh bu tavsiyeye hayatı boyunca hassasiyetle bağlı kalmış ve bunu iftarla da, bu hadisimizde gördüğümüz gibi ifade etmişlerdir. Çünkü Kur'an ve sünnetin emir ve yasakları hayata uygulanmak içindir. Yoksa boş söylenmiş şeyler değildir. Peygamber Efendimizin bu rivayette geçen diğer tavsiyeleri de genelde insanın ikili münasebetlerinde ve toplum içinde uyulması gereken adab-ı muaşerat kaideleriyle de yakından ilgilidir. Herhangi bir iyiliği az ve küçük de olsa hor görmemek İslam ahlakının önemli düsturlarından birisidir. Çünkü herkesin yapabileceği iyilik kendi gücü nispetindedir. İnsanlara karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmak da dinimizin önemli ahlaki kuralları arasında yer alır. Bunu söylemeye gerek yok, zaten bilinen bir şey de uygulamakta biraz sıkıntımız var. Müslüman olsun olmasın herkesi insan olarak görmek ve herkese insanca muamelede bulunmak temel ilkelerden biridir. Mümin ve mümin olmayan ayrımı dünyada kişilere uygulanacak hukuki prensipler de bu muamelatla alakalıdır. Çünkü insanın doğumu, ölümü, evlenmesi, boşanması, çeşitli hukuki statüleri inancıyla doğrudan alakalıdır.

insanı onun hakkında bildiği bir takım günah ve çirkin davranışlar veya ırkından, renginden, annesi ve babasından dolayı kınayıp ayıplaması dinimizin yasakladığı ve haram kıldığı hususlardan bir diğeridir. Çünkü bu davranış insanlar arasındaki kardeşliği, dostluğu, beşeri ilişkileri zedeleyen, hatta bazen ortadan kaldıran kin ve nefret tohumlarının ekilmesine sebep olan çirkin huylardandır. Evet, bir insan böyle bir çekin davranış sergilese bile karşısındaki kişi ona aynı şekilde davranmayarak güzel ahlak örneği göstermeli, dostlukların ortadan kalkmasını ve beşeri ilişkilerin kötüye gitmesini engellemelidir. Bu şekilde davranmak bir fazilettir. Peygamber Efendimizin bir hadislerinde bir kimse din kardeşini işlediği bir günahtan dolayı ayıplayıp kınarsa aynı iş başına gelmeden ya da aynı şikayeti yapmadan ölmez buyurmuşlardır. Evet kardeşler, hadis söylüyoruz, kafamızdan atmıyoruz. Tekrar söylüyorum. Diyor ki Allah Resulü, Tirmizi'de geçiyor, Sıfatul Kıyame adlı bölümde. Diyor ki bir kimse din kardeşini işlediği bir günahtan dolayı ayıplayıp kınarsa aynı işi kendisi yapmadan ölmez. Başımıza gelmedi mi böyle şeyler kardeşler? Özelinize ya da genelinize ya da toplumumuza ya da gruplarımıza yok mu böyle olaylarımız? Kınadıklarımız başımıza gelmedi mi? Ayıpladıklarımız başımıza gelmedi mi? Hadis bunun mucizevi bir şekilde kanıt. Bu nevevi uyarıyı bir hayat düsturu bilmeli ve yaşayışımızı dinimizin kuralları içinde sürdürmeye olabildiğince özen göstermeliyiz. Dedikten sonra hadisten kısaca öğrendiklerimizi ifade edelim. Peygamber Efendimizin emir ve yasaklarını üzerinde tartışmadan yerine getirmek iyi mümin olmanın gereğidir. Hazreti Peygamber ashabını yanlışlar ve doğrular konusunda eğitmiş. Toplum önderleri ve alimler de insanlara eğitip öğretmekte mükelleftir bu durumda. Sövmek, küfür ve kötü söz söylemek dinimizin haram kıldığı davranışlardandır. Toplum içindeki davranışlarda ve insanlar arası ilişkilerde İslam'ın adab ve muaşeret kaidelerine riayet etmek Müslümanlar için önemli görevlerden biridir. Giyim kuşamda gösterişe, kibir ve gurura, kendini beğenmeye delalet eden şeylerden uzak durmak gerekir. İnsanları açıktan işlemedikleri kusur ve hataları, kendilerinin seçmediği ırkları, renkleri veya anne babalarından dolayı kınayıp ayıplamak haram kılınmıştır. Bakıyoruz vaktimize, vaktimiz dolmuş. O yüzden devam edemeyeceğiz. İnşallah hala bu giysi, giyimle, giyim adabı ile ilgili hadislere devam edeceğiz herhalde. Bitmeyecek ama bu arada bir sürü de şey öğreniyoruz kardeşler. Değil mi? Gerçekten ne öğreniyoruz? Kardeşlerimize karşı sevgi, saygı, hürmet, hoş söz, sohbet, onlara başa kalkmama, elbiseyi yerde sürme. Aslında bu işin en son kısmı elbise yerleşim. Çünkü bize çok gözüken bizim yani toplumda en azından yani bir kibirlik göstergesi olarak gözükmüyor ama bu hadisin yanında İmam Nevevi'nin işte ifade ettiği, getirdiği, işte günümüze, önümüze sunduğu hadisler gerçekten bizim de hayat düsturumuzla alakalı temel prensipleri içeren hadisler. Giysi dedik ama gerçekten bir hayat tarzını ortaya koydu bu hadisler. İyi oldu bizim için de. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM
2: 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi, Rashashi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
10: Merhaba sevgili dostlar, bir insanı tanımak programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Araf suresinde kaldığımız yerden yine devam edeceğiz inşallah. Araf suresinde cennetliklerle ilgili ve cehennemliklerle ilgili bölümler birazdan önümüze gelecek. Ve geçen hafta programımıza nokta koyarken bahsettiğimiz gibi Araf'ta kalanlarla ilgili biraz açıklama yapmaya çalışacağız. Bunun sebebi nedir? Araf nedir? Araf'ta kalmak nasıl olur? Ve insanlar neden Araf'ta kalırlar? Bu dünyadaki insanların yaşantıları, amelleri, çizmiş olduğu rotalar onların akıbetteki yerlerini belirliyorsa, ki öyle, bunları konuşmuştuk defaatle. Araf'ta kalan insanları bugünden anlamak ve okumak mümkün müdür? Onlara değineceğiz. Yine cennetliklere yanaşarak cehennemliklerin bize biraz buradan size verilenden verir misiniz sözleri üzerinde duracağız inşallah. Onları Allah-u Teala'nın emri gereği haram kılındığı cennetliklerin cehennemliklere ifade etmesi gibi konular bizim bugün işlemeye çalışacağımız konular olacak inşallah. 46. ayeti kerimeden itibaren Araf suresinde devam ediyoruz. İki taraf arasında bir engel burçlar, yani Araf vardır ki Araf suresinin adı da bu ayetlerden geliyordu. Üstünde, yani o Araf'ın üstünde, o burçların üstünde hepsinin yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere selam size derler ki bunlar henüz girmeyen fakat girmeyi şiddetle arzu edip umanlardır. Burada Araf'la Araf'ın dışında, Araf konusunun dışında insanların simalarından tanınması konusu vardır. Ona da bugün biraz girmemiz gerekiyor. Bu nasıl olur? İnsanlar yüzlerinden nasıl tanınabilirler? Böyle bir şey var mıdır sorusuyla yola çıkacağız inşallah. Rahman bu ve buna benzer birkaç ayette, yani Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde insanların simalarından tanındığına dair ayetler vardır. Bu da onlardan bir tanesidir. Onları yüzlerinden ve sözlerinden tanırsın diyor Rahman başka bir surede. Bu tip ayetler Kur'an-ı Kerim'de yoğun olmamakla beraber zikredilir. Bunun hikmetleri ne olabilir? Bize nasıl dersler var acaba bunun üzerinde? Onlara da biraz değinmeye çalışacağız. Araf nedir? İsterseniz oradan başlayalım. Araf, cennetliklerle cehennemliklerin arasındaki bir orta tampon bölgedir. Bizim anlayabileceğimiz ifadeyle söylemek gerekirse tam karşılığı budur. Biraz daha açmak gerekirse artıları ve eksileri birbirine galebe çalmamış, yani hakim olmamış, birbirini dengeleyen, ortada kalan insanlardır. Yani yaptıkları amellerin kötülükleri ve iyilikleri birbirine yakın olan insanlardır. Şirk koşmadıkları için, burası önemli, Allah-u Teala'ya şirk koşmadıkları için, yani kafir olmadıkları için direkt cehenneme girmez bu insanlar. Ama cennete girmeyi hak edecek böyle bir amel yoğunluğu ve bütünlüğü de olmadığı için, amel konusunda ciddi problemleri olduğu için ve cennet ancak amellerin yüksekliği karşılığında verildiği için, çünkü birçok ayet-i kerimede, burada da gelecek, Araf suresinde de birazdan gelecek inşallah, yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete girin denilecek diyor ayet-i kerimeler. İnsanların yapmış olduğu şeylerin güzelliği ve fazlalığı cenneti hak etmek için çok önemli bir sebeptir. İşte Araf'ta kalan insanlarda bu pek olmadığı için, yoğun olmadığı için cennete girmeyi hak edecek bir kanaat notu Rahman'da oluşmamıştır. Bu neden böyledir? Biraz ona değinelim isterseniz. İnsanlar hayatta yaşarken, biraz önce de belirttik aslında, ipuçlarını daha önce de veriyorduk, nereye gideceğini kendisi aşağı yukarı bilir. Tabii ben cennete giderim demesi insanın doğru değildir. Böyle bir emniyet içerisinde bulunması hoş değildir. Ancak insanların davranışları ve sözleri, biz onu eğer iyi bir şekilde tahlil edersek, süzersek, onunla ilgili bir kanaatin de bizde oluşmasına yardımcı olabilir. Çünkü herkesin bir yönü vardır. Rahman öyle söylüyor Bakara suresinde. Herkesin gitmiş olduğu bir yön vardır. Bu çok önemli bir ayettir. Hem sosyolojik açıdan hem psikolojik açıdan çok önemli bir ayettir. Birçok insanın yönü Rahman'ın arzu etmediği yerdedir. Ama az da olsa, azınlık da olsa birçok az insanın yönü de Rahman'a göredir, vahiye göredir. Ama yine bazı insanlar vardır ki hem Rahman'ın hem de ehli küfürün nispeten haklı olabileceği, tabiri caizse ikisinden de fazla uzak durmamak gerekir gibi bir anlayış içerisinde olurlar. Yani iki arada bir derede diye bizim kullanmış olduğumuz bir deyim vardır. Bu deyim yarın ahirette Araf'ta olacak insanların bugünden yaşadıkları hali anlatır. İşte bu tip insanlar henüz ikna süreci tamamlanmamış ve henüz düşünceleri ve inançları hayatlaşmamış insanlardır. Bu iki şey çok önemli, tekrar etmek istiyorum. Henüz ikna süreçleri tamamlanmamış ve henüz amel süreci tamamlanmamış insanlardır. Çünkü amelin gerçekleşebilmesi için amel işlemeye ait bir iknanın oluşması lazım kişide. Kişi kulluk yapmaya ikna olmamışsa, ona ne kadar zorlama yapılırsa yapılsın amel yapmaz. Zaten öyle bir zorlamanın da hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla insanlar iman ederler ama önce ikna olurlar bunun gerekli olduğuna, bunun bir ihtiyaç olduğuna ve bunun bir kişisel farz olduğuna ikna olurlar. Ondan sonra ameller dökülmeye başlar. İknası olmayan insanda amel de doğal olarak olmayacaktır. Geçen programlarda imanla amel boyutunu bir nebzede olsun gündeme getirmeye çalışmıştık. Tüm bunlar sevgili dostlar bize bir şeyi gösterir ki bizler eğer hayatta yaşarken her yaşadığımız anın bir daha bize verilmeyeceğini unutmadan ve bunların hepsinden mutlaka bir gün hesaba çekileceğimizi unutmadan yaşarsak ahirette inşallah ciddi problemler çekmeyiz. İnsanların büyük bir kısmında ahirete ait inanış problemi vardır. Yani ahiretin insanlara uzak olduğuna dair bir kanaat vardır. Bu kanaat rahat davranmayı getirir beraberinde. Böyle bir şey varsa bile diye düşünür. Bunun çok önemi yok der haşa. Önemi olsa bile zaten Rahman affeder, affedicidir. Dolayısıyla ben kusurlu bir kul olsam bile affedilirim der. Zaten Rahman bunu bildiği için şu ayeti Kur'an-ı Kerim'e yerleştirir. Dikkat edin der. Şeytan sizi Rahman'ın, Allah'ın adıyla ya da affıyla kandırmasın. Demek ki böyle bir hastalık oluşabilecekmiş ki bizlerde Rahman buna dikkat çekiyor. İşte Araf'takiler düşünce ve eylem olarak henüz kendisini bir yere oturtmamış olan insanlardır. Küfürden ve şirkten ve batıldan yana değillerdir. Öyle olsalardı kafirler sınıfında olurlardı. Çünkü küfre ikna olmamışlardır. Aslında İslam'a ve imana ikna olmuş olmalarına rağmen yüce nefisleri, bu önemli altını çiziyorum, yüce nefisleri henüz imanın arzu ettiği ve beklediği şeyleri karşılayabilecek bir kıvamda olmadığı için, yüce nefisleri buna engel olduğu için, bu kıvama engel olduğu için o insanlar bizi cennete sürükleyecek amelleri yapmakta büyük bir üşengeçlik ve gaflet içerisinde kalırlar. İşte Araf'ta kalmalarının en büyük sebebi budur. Allah'a karşı açık bir düşmanlık olmamasına rağmen bir yakınlık da söz konusu değildir. Allah'a karşı bir düşmanlık olmamasına rağmen bir yakınlık da söz konusu değildir. Bu onların ahirette Araf'ta olmalarının en büyük sebebidir. O zaman hem kendimize hem de yakın çevremizdeki insanlara Araf'ta olup olmadıklarına dikkatli bir şekilde bakmaya ihtiyacımız var. Acaba onlar Araf'talar mı? Araf'taysalar cennete doğru nasıl çağrılabilir? Nasıl ikna edilebilir? Onların içerisindeki o tembellik ve yüksek nefis duygusu nasıl aşağıya indirilebilir diye insan düşünmelidir. Ama önce kendinden başlamalı. Kendini ıslah etme, yani terbiye etme sürecine girmemiş ve bu konuda da yol almamış insanların başkasına tesir etmesi mümkün değildir. Zaten bu olsa olsa çok bilmişlik olur. Yani halk tabiriyle bir parça ukalalık olur. O yüzden mutlaka önce kendimizle ilgilenmemiz gerekir. Çünkü bizler Araf'ın ilerisinde cennete çok yakın olduğumuza dair bir belgeyle belgelenmedik ki, öyle bize bir müjde verilmedi ki emin olalım kendimizden. Dolayısıyla önce kendimizden işe başlayarak buna açıklık getirmemiz lazım. Dürüst bir insan bu tip problemlere her zaman açıklık getirir Allah'ın izniyle.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Devam ediyor ayet-i kerime. Hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Bunun İslam ilahiyatındaki karşılığı ilmi simadır. İlmi sima diye bir disiplin vardır. Bugün el eserde okutulur seçmeli ders olarak. Bilenler bilir zaten onu. Başka fakültelerde de bu vardır. İlmi simanın konusu aslında psikolojinin bir dalıdır da. Biraz ona girelim isterseniz. İlmi sima, sima ilmi yani yüz ilmi demektir. Aslında sadece yüz değil, davranışları. Yani önce yüzü, mimikleri, davranışları ve hareketleri çok net ve titiz bir şekilde tahlil edip bunu tespitlere ve teşhislere dökebilme yeteneğidir. Önce tahlil edip bir takım tespitler ve teşhisler bulabilme yeteneğidir. Yüz okuma yani ilmi sima denilen şeyin bir bilim dalı olduğunu unutmamak lazım. Yani bu kişisel kanaatlerle işte ben insan sarrafıyım, işte adamı yürüyüşünden tanırım filan gibi halk arasında konuşulan ifadelerle olacak şey değildir. Şüphesiz ki bazı insanlar, mesela esnaf olan insanlar, günde yüzlerce insanla bir arada işleri gereği olmak durumunda olduğu için insanları biraz tanıyabilirler. Ama bu kesin verilere oturmaz. Bu bir kanaatten oluşan bir durumdur. Kanaati ihtiva eder. Tamamen bunu yalana atmak doğru değildir. Ama o zatların söylediğinin tamamının ilmi bir veri olduğuna bakıp öyle ikna olup öyle inanıp her dediğini doğru diye düşünmek de doğru değildir. Fakat bu bir birikimdir. Yani bu tip insanlar insanları yüzlerinden tanıma konusunda diğer insanlara göre daha yeteneklidirler. Bu belki şu an dinleyen birçok arkadaşımıza garip gelmiş olabilir. Yani neye gereği vardı filan diye düşünenler olabilir. Eğer bizler insanı tanımak gibi bir şeyi hedef edinerek yola çıktıysak, bu da işlerimizden bir iş olmalı, parçamızdan bir parça olmalı. Yani insanların yüzlerinden tanınabileceğine dair bir birikimin ve bilginin sizlerle paylaşılması gerekir. O yüzden biz bu konuya ilgili ne biliyorsak sizlere bunları aktarmakla memuruz. Yüz ilmi, mesela Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyor. Onları yüzlerinden tanırsın. Burada değil, başka ayetlerde geçiyor. Yüzlerinden ve sözlerinden, düzeltiyorum. Sözler kelimesi de var. Resul Efendimiz'e bu doğal olarak verilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların yüzlerine ve davranışlarına bakarak onların adeta içlerini okuyabiliyordu. Kalplerini değil, yani iç tahlilini, psikolojik yapısını, kalbi inceliklerini değil, o kişinin haleti ruhiyesini okuyabiliyordu. Bu bizde kısmen vardır. Mesela yüzü donuk ve çok etkisiz, göz kapakları yarıya kadar kapanmış bir insana şu iki sorudan birini sorarız. Ne oldu, çok moralin mi bozuk ya da çok yorgun musun deriz. Ama göz yuvaları pırıl pırıl olan, yüzünde adeta büyük bir tebessüm izi olan insana nedir seni keyiflendiren deriz. İşte bunlar ilmi simanın en küçük, en başlangıç noktalarıdır. Yani herkes de bu aslında çok az da olsa damlacık kabiliğinde vardır.

insanları tahlil etme yoluna gitmişler. Bu da bizim sürekli iz bıraktığımızın işaretidir. İnsanlar sözlerini ve davranışlarını bir suyun üzerine yazı yazmak gibi zannederler. Bu çok önemli. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanlar konuşurken ve çeşitli davranışlarda bulunurken bir suyun üzerine yazı yazmak gibi zannederler. Yani o anda yazar ve geçer gider, herhangi bir iz bırakmaz diye düşünürler. Ama bu tamamen bir zihin yanılmasıdır. Bizim parmağımızı kaldırmamız bile, mimiklerimiz bile, kullanmış olduğumuz kelimeler bile, hatta saçımızı tarama şeklimiz bile, kıyafetimiz bile, bazı cümleleri sıklıkla kullanmamız bile, görülmeyen içimizin dışa yansıyan ipuçları ve izleridir. Bu izler zamanla sınıflandırılmış, tespitlere ayrılmış ve ilmi sima dediğimiz hadise ortaya çıkmış. Psikoloji bununla epeyce ilgilenir. Onun içerisinde bir bölümdür bu. Bu bize neye yarar? Bu bizim nerede işimize yarar? Özellikle iman eri insanın ne işine yarar? Bunu konuşmak lazım. Belki herhangi bir ayeti, herhangi bir hadisi anlamak ve onu hayata aktarmak gibi önemli gelmeyebilir birçok arkadaşımıza. Ama unutmayalım ki bu bir veridir ve bu veri ihtiyaç hisseden insanların çok işine yarayabilir. Bunun yarayacağı en çok yer insan ilişkilerinde davranışın tamamlanması için, kişilerle ilgili kanaatin tamamlanması için ve ön verilerin elde edilebilmesi için önemli bir etkidir. Çünkü yüzü gergin, hatları sert, gözü kaşlarına yakın insanlar, ben bunlarla ilgili çok detaylı şeye girmeyeceğim ama sadece başlık olarak söyleyeyim, genelde gergin ve sert insanlar, yüzü sivri, yüz hatları sivri, göz yuvarlaklarıyla kaşları birbirine yakın, yüz hatlarında tebessüm ifadesi az olan insanlar genelde sert mizaçlı, geçimsiz ve insanlarla ilişkileri zor olan hassas ve aşırı titiz insanlardır. Yüz hatları yuvarlak, göz kapakları yarıya yakın kadar kapanmış, olur olmadık şeylere tebessüm eden insanlar rahat, umursamaz ve biraz da fazla çabuk sinirlenmeyen mizaca sahip insanlardır. Ama bunlar genel başlıklar halindedir. Şimdi konumuz bu olmadığı için ve başka konular geldiği için ayetlerin devamında ben sadece bu kadarla yetinilmesinin şimdilik yeterli olduğu kanaatindeyim. Gerekirse başka zaman daha ileriki programlarda eğer yine ayetler gelirse orada kalan kısımlarla ilgili biraz daha bilgi verebiliriz. Sadece böyle bir şeyin olduğunu bilelim ve bunu yerli yersiz kullanmadan çok da fazla yavana atmayalım duygusuyla biz sizlere bunları taşımaya çalıştık. Ve ayete devam edelim. Hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır demişti 46. ayette. Cennete gireceklere selam size denir. Ki bunlar henüz cennete girmemiş fakat girmeyi şiddetle arzu edenlerdir. Tam da bizi anlatıyor aslında. İnşallah bizler de cennete girmeyi hak eden insanlar sınıfında yer alırız. Çünkü şiddetle onu arzu ediyoruz. Ama bu arzu sadece iyi niyet gösterisi olarak kalmaması lazım. Şunu unutmayalım ki sevgili dostlar, tüm vahiyler, tüm kitaplar, peygamberler insanın nefsinin hoşuna gitmeyen şeyleri öne sürmüşlerdir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. İnsanların nefislerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri öne sürmüşlerdir. Bunu teklif etmişlerdir. Neden? Bizim nefsimizin hoşuna gitmeyen şeyleri bizler yaptığımızda mutlak manada ve kesintisiz olarak hep nefsimizin hoşuna gidecek şeyler bize verilebilecek de o yüzden. Yani bu bir alışveriştir Rahman'ın da dediği gibi.
Dolayısıyla

0: La insanın kendisini terbiye etmesi, çeki düzen vermesi ve nefsinin yüzüne bakmayıp kalbinin yüzüne bakıp ve kalbinin arzularına yol vermesi gerekir. Bu eğer bizim arzu ettiğimiz şekilde değil de hep Rahman'ın arzu ettiği ya da vahyin arzu ettiği şekilde gerçekleşirse, daha sonra bize arzu ettiğimiz şeylerin verilme garantisi de olacaktır Allah'ın izniyle. O yüzden şiddetle bu dünyadayken arzu etmek cenneti yetmez. Nefsimizin şiddetle arzu ettiği şeyleri geri çekip imanımızın ve maneviyatımızın şiddetle arzu ettiği şeyleri önümüze koymamız gerekir. Bu cenneti kazanmanın en temiz yoludur. 47. ayete gelince, gözleri cehennem halkından yana çevrilince, Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma derler o insanlar. Yani o cenneti uman insanlar bir an için cehennemliklere de bakıyorlar ve Rabbimiz bizi o zalimlerle beraber koyma, onların yanına kılma, onların gittiği yere bizi de gönderme ya Rabbi diye Rahman'a temennide bulunurlar. O Araf'ın ya da burcun üzerindeki adamlar kendilerini yüzlerinden tanıdıkları, yine burada geldi dikkatinizi çektiyse, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları adamlara seslenerek derler ki, ne toplamış olmanız, yani güç ve servet, zenginlik, ihtişam, yetki, idarecilik, her neyse insanların dünyadayken toplamış olduğu nefsani toplamalar, birikimler, her ne toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız size bir yara sağlamadı. Yani ne topladığınız şeyler size bir şey verdi, ne de müstekbir olmanız, yani kibirli olup büyüklük taslamanız size bir yara sağlamadı. Gelelim insanların neden bir şeyleri toplayıp biriktirdiklerinin haleti ruhiyesine. İnsanlarda ileriye dönük endişe çok üst boyutlardadır sevgili dostlar. Yani gelecek endişesi. Hatta son kamuoyu, dünya üzerindeki kamuoyu araştırmalarında bu ülkenin insanlarında karamsarlık bir başka ülkenin insanlarına göre biraz daha yüksek oranda çıkmış. Bu da aslında sosyolojik olarak biraz düşünülmesi gereken bir durumdur. Belki başımıza sürekli sıkıntıların gelmesi, yüzümüzün gülemiyor olması, arzu ettiğimiz bir hayatın bir türlü gerçekleşmiyor olması bu tip araştırmalardaki altyapıyı oluşturabilir. Yani bilinçaltını biraz ortaya koyabilir. Ancak ayet-i kerimedeki ifadeye dönecek olursak, yani insanların neden bir şeyleri biriktirme endişesine dönecek olursak, birincisi ileriye dönük kaygılardır dedik. İkincisi, başka insanların önüne geçmek, üstüne çıkmak ve önde olmak insanlara sevimli gösterilmiş. Bunu unutmayalım. Yani bütün insanlar güçlü olmak için, önde olmak için, başkalarını geçmek için uğraşırlar. Bu kadar büyük mücadelenin sebebi sadece ihtiyaçları karşılamak değildir. Bu anlamda herkesin iç yapısında bir liderlik, bir krallık duygusu vardır. Şartlar oluşmadığından dolayı, krallık ilan ettiğinde kimsenin bunu ciddiye almayacağına dair bilinçten dolayı, inanıştan dolayı insanlar krallıklarını büyük ölçüde örterler. Ancak güç, iktidar, para, yetki, yetenek neyse ele geçirdikleri vakitte bunu hafif hafif önce ama daha sonraları daha da şiddetini arttırarak sergilemeye başlarlar. Bu bizim içimizde saklamış olduğumuz şeylerin yeri ve zamanı geldiğine dair bir inanıştan gerçekleşir, kaynaklanır. Böyle inanmaya başlarız. Bu bizim ciddi bir problemimizdir sevgili dostlar. Ne yapmak lazım? İnsanlar için diyor ki Rahman, siz peşini istiyorsunuz. Size daha sonra verilecek olan, yani veresiye diye de bunu tabir edebiliriz, daha sonra verilecek olana bakmıyorsunuz diyor. Demek ki şu anda bize verilene değil, verilecek olana bakarsak bu dünyada verilenleri toplamamaya başlarız. Yine Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum ama zenginliğinizden korkuyorum diyor. İlginç değil mi? Ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum ama zenginliğinizden korkuyorum. Mesela bu hadisin sahabe hayatındaki sözüyle yan yana getirelim. Sahabe diyor ki geneli, Mekke'den Medine'ye gelmişler olarak, biz Mekke'deyken çok yokluk çekiyorduk ve yokluğa sabredebiliyorduk. Ama Medine'ye geldik, varlık çekmeye başladık ama varlığa sabredememeye başladık. Ne demek varlığa sabretmek? Bir insanda bir şey yok olduğu zaman, yani para, maddiyat olmadığı zaman, içinden geçen şeyleri gerçekleştirme imkanı bulamaz. Buna sabretmek biraz acı verir ama sonuçta katlanabilir insan. Çünkü yoktur, kendini ikna edebilir. Yani ben olan bir şeye yok demiyorum ki, olmayan bir şeye yok diyorum. Dolayısıyla olmayan bir şeyle ilgili hesap yapmamın bir anlamı yok der insan ve kabuğuna çekilir. Ama varlık öyle değildir. Varlık gelmeye başladığı zaman, yokluk çektiğimiz zamanlarda, ertelediğimiz, alamadığımız, elde edemediğimiz şeyleri artık elde etmemek için bir sebep kalmamış gibi geliyor bize. Öyle zannediyoruz. İnsan içi her zaman birçok şeyi arzu eder. Ama yokluktayken yapamaz. Varlıktayken de artık yapmaması için bir sebep kalmamıştır ona göre. Sözüm ona. Der ki artık imkan geliyor. Paralar su gibi akmaya başladı. Niye almayayım ki? Niye elde etmeyeyim ki? Niye benim de olmasın ki? Herkes yapıyor, bende niye olmasın ki? Demeye başlarız. Önceleri bu düşünceyi iteriz. Her şeyi dürüst konuşmak lazım. Önceleri imanımız güçlü olduğu için önceleri bunu iteriz, yüz vermeyiz. Bu bir hafta, 10 gün, 1 ay, 2 ay sürer. En kuvvetlisinde 1-2 yıl sürer. Fakat sürekli para akmaya başlıyor ve bizim içimize de duygular akmaya başlıyor. Şunların alınması lazım, bunun yapılması lazım, çocukların koleje gitmesi lazım, 2 katlı villanın olması lazım, villada havuz olması lazım, güzel güzel gül bahçeleri olması lazım ve buna da bahçe ismi veriyoruz. İşte biraz sebze, meyve, domates ekiyoruz, villamızı bahçeye çevirdik diye kendimizi kandırıyoruz. İnsanlara da diyoruz ki benim bahçem var, halbuki saray yavrusu var, denize nazır, işte bahçem var, bahçeye gidiyorum hafta sonları falan diyoruz. Ondan sonra güvenlik bahanesiyle en son model, en pahalı, birçok zenginin bile kıyıp alamadığı araçları alıyoruz görmemiş gibi, ki görmedik zaten. Ondan sonra her şeyin abartılısını yapıyoruz, her şeyin en pahalısını yapıyoruz. Aslında bu yokluk yıllarının intikamını almaktır psikolojik açıdan. Öyle söylüyor Allah Teala. Biz insanı denemek için rızkını kıstığımız zaman Rabbim bana ihanet etti der. Ne kadar ağır bir söz. Rahman bunu söylüyor. Biz böyle söylüyoruz Allah'a. Fakat yine biz onu denemek için, ona rızkını açtığımız zaman çok şükür belalar benden gitti der diyor. Öyle söylemiyor muyuz? Dürüstçe herkes kendine bunu sorsun. Böyle yapmıyor muyuz? İşte bu doğru değil. Müminlerin açgözlülüğü ileriki yıllarda onlara çok pahalıya mal olacak. Görmemişliği ve sonradan para kazanmış bütün insanlarda görülen basitlik ve hafiflik, her şeyi abur cubur elde etme, marka hastalığı ve buna benzer hastalıklar bizim içimizi ve imanımızı hızlı bir şekilde kemiriyor, yavaş yavaş değil. Bunun, bir kez daha söylemek istiyorum, psikolojideki tam karşılığı acısını çıkartmaktır. Eğer acısını çıkartırsak acımızı çıkartırlar. Eğer acısını çıkartmaya devam edersek acımızı fena çıkartırlar. Bunu bir kardeşiniz olarak hatırlatmak istiyorum. Biriktirmek bu saymış olduğumuz sebeplerden oluşur. Ayete devam ediyoruz. Müstekbir olmanızda, yani kendinizi beğenmenizde, büyüklük taslamanızda, kendinizi güçlü görmenizde size bir yarar sağlamadı. Bu da insanlarda bir fitnedir, bu da bir tuzaktır. Kendisini büyük sağlar, büyüklük gibi görür, büyüdüğünü düşünür, yetkisinin, gücünün, makamının ve elinin altındaki insan sayısının arttığına inanır. Böyle kendisini büyüler, etkiler. Çünkü insan aklı sevgili dostlar kıyas yaparak çalışır. Önceki durumuyla şimdiki durumunu kıyaslayarak ben artık güç sahibi oldum der ve müstekbirleşir. Ama onların nereye gideceğine ait ayetleri okumaya devam ediyoruz. 49. ayete geldik. Kendilerine Allah'ın bir rahmet erişmeyeceğine yemin ettiği kimseler bunlar mıydı? Girin cennete. Yani cehennemliklerin dünyadayken müminlere söylemiş olduğu eleştiri Allah ahirette zikrediyor, tekrarlıyor. Kendilerine Allah'ın bir rahmet erişmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Cennetliklere, yani orayı kazanmış olanlara girin cennete denir. Sizin için korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaksınız. Şimdi bunu neden acaba söyledi Rahman? Bize burada ne söylemek istiyor? Bu ayeti anlamak için Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri çok klasik, genelleşmiş ve doğru bir yöntemdir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bir zamanlar çok duyduğumuz, şimdilerde pek hatırlatılmayan bir ayet. Müminler o kimselerdir ki diyor Rahman, kınayıcıların kınamalarından korkmazlar. Neden bunu söylüyor acaba Allah? Şimdi yine psikoloji ilmiyle ayetlere gelecek olursak, insanın öyle bir yapısı var ki sürekli övülmeye, pohpohlanmaya, sürekli takdir edilmeye göre yaratılmış bir fitneyle donatılmış. Eleştirilmek, hakir görünmek, bir açığımızın bize gösterilmesi, hatamızın hele hele birkaç insanın yanında zikredilmesi bizim için ölümden beterdir. İnsan olan bizler için ölümden beterdir. Dolayısıyla bunun olmaması için uğraşırız. Ama gelin görün ki iman ettim demek, iman etmeyen inatçı insanların yoğun olarak yaşadığı toplumlardaysa iman etmek, yani bizler, o toplumlardan, o insanlardan sürekli taarruzu, saldırıyı ve alayı da kendi üstümüze paratoner gibi çekmek demektir. Çünkü iman etmek kolay bir şey değildir. Bir akarsuda kayığı ters istikamete kürekle çekmek gibidir. Akan bir suda kürekle kayığınızı ters istikamete sürmeniz gibidir. Ya da on binlerce insanın akmış olduğu bir caddede insanlara çarpa çarpa aksi istikamete istikrarlı ve azimli bir şekilde yürümek demektir. Buradayken birçok, yani bu durumdayken birçok insana bizler etki ederiz davranışlarımızla, örnek anlamında, ama ondan daha çok o insanlar bizi etki eder. Önce gözleriyle süzerek eleştirirler. Sonra bazı hareketlerle eleştirirler, kaş göz işaretleriyle. Daha sonra hafif bir laf atma olur. Daha sonra eleştirinin dozu artar ve kınamalar başlar. Daha sonra ambargolar başlar. Daha sonra iyice yol kesilmeye başlar. Daha sonra fiziki müdahale başlar. Bu, iman eden insanlarla inkar eden insanların aynı toplum içerisinde yaşarken ki yaşama evrelerini gösterir. Bunları, bu saydığımız maddeleri iman eden insanlar yapmazlar. İman sahibi olan insanlar %99 hep muhalif durumdadır. Yani hep edilgen durumdadır. Çok az dönemlerde etken olmuştur. Etken hep ne yazık ki kafirler tarafından olmuştur. Bu da bir aslında imtihandır. Böyle bir şey olacaktı ki, kınanacaktık ki, fiziki müdahaleye uğrayacaktık ki direnenlerle nefsine düşkünler ayrışsın. Kendini sevenlerle dinini sevenler ayrışsın. Allah'ı sevenlerle cenneti sevenlerle dünyayı sevenler ayrışsın. Kınayanların kınamasından korkmayacağız ki cenneti hak etmeyi kazanalım. Bunlar birbirinden ayrışsın. İşte dünyadayken bunlara mı bir hayır verilecekmiş? Bunlara mı cennet verilecekmiş? Bunlar mıymış Allah'ın sevgili kulları diye iman sahibi olan insanlarla dalga geçen, tiye alan ve kınayan insanları Allah ahirette kınayacak. Tabiri caizse onlarla alay edecek. Bu ayetler ona işarettir işte. Şunu unutmayalım ki sevgili dostlar, Allah her şeyi tespit eder, kaydeder, kayıt ettirir ya da. Şu anda müminlere gösterilen her türlü enerjinin karşılığı negatif ve çok daha fazla bir enerji olarak onlara ahirete tattırılacaktır. Bu böyledir. Allah'ın sünnetullah'a gereği böyledir. Bize düşen iki şeydir: sabretmek ve işimize bakmak. Onlara selam de geç diyor. Mesela bazı arkadaşlarla konuşurken kınanmaktan dolayı çok rahatsız olduğunu ifade ediyorlar. Ben onlara diyorum ki, mesela içlerinde pazarlamacılık yapanları var, bir şirkette personel olarak çalışanları var. Çalıştığın müdür, çalıştığın yerdeki müdür seni bir konuda eleştirdiğinde hemen oradan çıkıyor musun? O iş yerini bırakıp terk ediyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? Sabrediyorum, işime devam ediyorum diyor. O pazarlamacı olan arkadaşa soruyorum. Sen günde 100 kapı çalıyorsun. Kaç kişisi alıyor? Ya 4 tane ya 5 tanesi alıyor. 10 tanesi alırsa o gün mutlu oluyorum diyor. Peki geriye kalan 95 tanesi almadığı zaman sen ertesi gün bu işe çıkmayacağım diyor musun? Hayır, da öyle şey olur mu? E orada öyle şey olmuyor da Allah'ın dininde niye öyle şey oluyor? Niye en ufak bir kınamada hemen yüzümüz ekşiyip gözlerimizi göğe kaldırıp bu bana neden geldi ya Rabbi diyoruz? Küçücük dünya menfaatlerinde, küçücük dünya menfaatlerinde her şeye katlanıyoruz da çok büyük ahiret menfaatlerinde neden bunun yarısı kadar olan şeylere bile katlanamıyoruz? Bakıyorum yüzünde sakalı olan bir arkadaşa birisi, ya bu sakal sana gitmemiş deyiveriyor. Ertesi sabah jilete sarılıyor. Ya bu saçların hiç güzel değil, kazıt dese kazıtacak mıydı acaba? Bu kaşların ne kadar kalın deseydi, ertesi gün berbere gidip şu kaşlarımı güzel bir al mı diyecekti? Yani kendi nefsimize olan şeyde neden her şeyi abartıyoruz ve büyütüyoruz? Bunları dürüst bir şekilde sorgularsak ancak hakiki imana ulaşabiliriz. Aksi durumda her zaman olduğu gibi iki yakamız çoğunlukla bir araya gelmez. 50. ayetten devam ediyoruz. Ateşin halkı yani ashab-ı nar cennet halkına seslenir. Hani dünyadayken cennetliklerle dalga geçiyorlardı ya ehli küfür. Şimdi orada sesleniyorlarmış. Bize biraz şu suyunuzdan verin ya da Allah'ın size verdiği rızıktan biraz bize aktarın ne olur. Derler ki o iman edenler. Doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram kılmıştır, haram. Dünyadayken müminlerle alay edip dalga geçen, aşağılayan ve onları yok etmek isteyen insanlar yarın ahirette yalvaracaklar. Ne olur size verilen şu rızıktan bize de verin. Şu sudan bize de verin. Başka ayetlerde Rabbinize yalvarın da ne olur bari bir gün azabımızı hafifletsin. Bu rızık filan alamayacağını, herhangi bir şey alamayacağını anlayınca bari ne olur yalvarın da cezamızı biraz hafifletsin diyecekler. Bu ayetler iman eden insanları motive etmek için vardır. Hani son 6-7 yıldır Türkiye'de, son 30 yıldır da dünyada moda olan NLP'nin Kur'ancası budur tabiri caizse. Bazen sağda solda seminerlere, konferanslara gittiğimiz zaman NLP'yi çok soruyorlar. Bununla ilgili ne dersiniz diye. NLP güzel, faydalı falan diyorum ama bir şeyi hep söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in anlamını defalarca okuyan bir insanın NLP'ye ihtiyacı yoktur. NLP'nin daha kökü 1974'lü yıllarda, 73'lü yıllarda bulunmuş Amerikalı iki kafadar bunu tespit etmiş. Niye? Hiçbir şeye kafası çalışmayan, bezgin bir şekilde yaşayan Amerikan toplumunu motive etmek için bunu icat etmişler. Bakmışlar ki bu halk hamburger ve koladan başka bir şey bilmiyor. Bunları güçlendirelim, insanlığa faydalı olsun. NLP diye bir şey geliştirmişler. Bizler de bundan tam 25 yıl sonra bulunmaz Hint kumaşı gibi almışız bunu abur cubur tercümelerle Türk halkının önüne koymaya. O koyan insanlar, bu insanların önüne koyan insanlar Kur'an-ı Kerim'i acaba kaç defa okudular? Çok merak ediyorum. Onlarca defa Kur'an-ı Kerim'in anlamını düşünerek okuyan bir insanın NLP kitaplarına ihtiyacı yoktur. Okunursa zararı var mı? Hayır. Bir zararı yok. Ama o kitapları okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim okuduğunda çok tebessüm edecektir boşa harcadığı vakitler için. İşte bu NLP'nin en güzel boyutlarından bir tanesi bu okumuş olduğumuz ayetler. Tabii dikkatli bir şekilde okunduğunda bunlar geçerli. Çünkü Kur'an çok dikkatle ortaya konmuş bir kitaptır. Boş söz değildir. Rahman'ın bizi ciddiye alarak, önem vererek indirmiş olduğu bir kitaptır. Dolayısıyla aynı ciddiyetle, aynı önemle okunursa bize açılır. Hızlı ve layıkıyla olmayan bir üslup kullanılırsa Kur'an bize sadece görebileceğimiz kadar şeyler verir. O da bizim için yeterli olmayacaktır. 51. ayet ise onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar bu günleriyle karşılaşmalarını unuttukları gibi ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımadıkları gibi biz de bugün onları unutacağız. Unutmakla ilgili evvelki programlarda konuştuğumuz vakit bunun iki temel sebebi olduğunu söylemiştik. Fakat buradaki unutmanın bu iki temel sebepten daha farklı olduğuna dikkat çekmiştik. Bir kez daha hatırlayalım. Belki yeni dinleyen kardeşlerimiz olabilir. İnsanın bir şeyi unutmasının iki sebebi vardır. Birincisi dikkat eksikliğidir. Yani dikkatini toplayamayan, gördüğü, duyduğu, okuduğu şeyleri hafızasında tutması gereken şeyleri tutamayan insanın dikkat problemi vardır. İkincisi, zihnini çok yormuş ya da çok düşünen, bazı konularla çok inceden inceye uğraşan insanlarda unutma hastalığı gelişir. Bunlar psikolojinin iki önemli tanımıdır. Bir tanım daha var ki, bu bizim İslam ilahiyatında var. Psikolojinin pek kabul etmediği bir şey. Çünkü onlar buna, bu tip şeylere metafizik diye bakıyorlar. İnsanın yememesi gereken şeyleri yemesi ve bakmaması gereken şeylere bakması insanda ciddi derecede unutkanlık yapar. Bunu unutmayalım inşallah. İnsan yememesi gereken şeyleri yerse ama daha çok bakmaması gereken şeylere bakarsa unutma hastalığı oluşur. Kendisinde unutkanlık peydah olan insanlar, kendisi şöyle geçmiş yıllarını bir incelesinler. İstisna olabilir ama çoğunlukla bakmaması gereken şeylere bakmışlardır. Dikkat eksikliği falan olabilir, zihin yorulması. Bunları saymıyorum, istisna içerisindedir. Ama böyle bir şey yoksa mutlaka o insanlarda gözlerini haramdan sakınmama durumu vardır. Yani bir insan gözlerini haramdan sakınmıyorsa Allah-u Teala ona dünyada unutkanlık cezasını verir. Kısacası budur. Bu ayetteki unutmaysa, ki Rahman unutacağız diyor, Allah'ta unutma diye bir şey olmaz. Allah'ta yapılana karşılık verme vardır. Unutmak nedir? Hatırlamamaktır. O şey hiç yokmuş gibi davranmaktır. Unuttuğumuz şey hiç yokmuş gibi davranmaktır. İşte Allah-u Teala da onlar hiç yokmuş gibi davranacak. Yani onları bir kenara atacak, unutacak, defterden silecek tabiri caizse. Siz nasıl ki size indirmiş olduğum kitabı sildiniz, ciddiye almadınız, elinizin tersiyle ittiniz, bu kitap bu çağa hitap etmez dediniz ve Kur'an'la ilgili ileri geri şeyler söylediniz, hafife aldınız ve beni unuttunuz diyor Allah-u Teala. Ben de sizi ahirette hafife alacağım, bir kenara iteceğim ve sizi unutacağım. Sizinle hiç ilgilenmeyeceğim diyor Rahman. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın unutması bu şekilde, insanların unutması o şekildedir. Allah unutmaz, sadece insanın yaptığına karşılık verir. Bu o anlamdadır. 52. ayete gelecek olursak sevgili dostlar. Andolsun biz onlara kitap verdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Kur'an-ı Kerim'le ilgili söylüyor Allah-u Teala. Onlar onun tevilinden, yani vermiş olduğu haberlerin acı sonuçlarından, kıyamet gündeki kötü akıbetlerinden başkalarına bakmazlar mı? Bunu görmezler mi? Anlayamazlar mı anlamında? Onun tevilinin, yani açıklamasının, izahının geleceği gün daha önce onu unuturlar. Diyecekler ki gerçekten Rabbimiz, Rabbimizin elçileri bize hakkı getirmiştir. Şimdi bize şefaat edecek şefaatçiler var mıdır? Bu insanda önemli bir problemdir. İnsan köşeye sıkıştığı zaman hep destek çağırır. Şefaatçilere sığınma duygusu bu ekside olan insanların kurtulmak için başvurdukları bir, tabiri caizse, can simidi kabilindedir. Ben boğuluyorum, ey şefaatçi gel elimden tut demektir. Veya geri çevirirsek ayet-i kerime devam ediyor. İşlediklerimizden başkasını yapsak diye. Gerçekten şu ki onlar kendilerini hüsrana uğratmışlardır. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Bunlar insanın ahiretteki büyük ölçüde dünyaya olan düşkünlüklerinden dolayıdır. Zaten bir önceki ayette dünya hayatına düşkünlük meselesi gelmişti. Bunları defaatle, yeri geldikçe çok zikrettiğimiz için, bir kez daha dinleyici kardeşlerimizin canını sıkmak istemediğimiz için onu biraz atlamış gibi olduk. Çünkü dünya hayatına düşkünlüğün tanımını yapmamıza bence gerek yok. Biz tam içindeyiz zaten. Yani içinde olduğumuz şeyin tanımını yapmak malumu ilandan öteye gitmez. Dolayısıyla herkes ne yaptığını, ne istediğini çok iyi bilir. Dünya hayatına neden düşkün olduğunu da çok iyi bilir. Çözümleri ise bu programlarda zaten bunları defaatle zikretmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda yine ayetler geldikçe üzerine duracağız. 52. ayete tekrar dönecek olursak Allah-u Teala yeminle başlıyor. Biz onlara bir kitap verdik diyor. Çünkü insanın elinde tutabileceği, somut bir şey olmadığı zaman söylenen şeylerin hakkaniyetle bir bağlantısı olmayacakmış gibi zannediyor insan. Öyle bir şey sanki yokmuş gibi. Bu bizim, yani insan olan bizim temel bir açmazımız. Allah-u Teala o yüzden okuyabilecekleri, ellerinde tutabilecekleri bir kitap indirmişti. Bu önceki kavimlerde de vardı. Bizim için de vardır. Ama o kitap ciddiye alınsın diye vardır. Başka bir şeyden dolayı değil. İnsanlar çoğunlukla bu kitabı, yani kitap, kendilerine indirilmiş kitabı efsanevi bir yönü varmış gibi, tabiri caizse bir yerlere oturtup müstanileşme psikolojisine giriyorlar. Bazıları bunu saygı adına yapıyor, bazıları bunu küçümseme adına yapıyor ama sonuçta aynı şey yapılıyor. İnsanla kitap arasına, yani vahiy arasına engeller yerleştiriyor insanlar. Bunu birçok şeyle yapıyorlar. Dünyaya düşkünlükle yapıyorlar, unutmakla yapıyorlar, başka şeylerin onları oyalamasıyla yapıyorlar. Bu bizim özümüzde olan ciddi bir fitnedir, bizim imtihanımızdır. İman edecek, yani iman etmeyi arzu eden bir topluluğa hidayettir bu kitap diyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Bir rahmet olarak, bir rahmet Allah-u Teala'nın bir ikramı olarak, bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık diyor. Gerçekten de bu kitabın birçok ayeti başka ayetlerle açıklanmıştır. Rahman tarafından izah edilmiştir. Bu bir birinci yönü. İkinci yönü ise muhakkak ki biz sana onu açıklayacağız ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. O da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından kitabın incelikleriyle ilgili bir bilgilendirilmesidir. Zaten biz içinizden bir elçi gönderdik. O size kitabı, hikmeti, o size ayetleri okuyacak, kitabı öğretecek, hikmeti öğretecek ve sizi arındıracak ve size bilmediklerinizi öğretecek diye geliyordu ayetler hatırlarsak. Dolayısıyla bunları yapabilmesi için bir elçinin bu donanıma sahip olması gerekir. Yani onda ayetlerin bilgisi olması gerekir, kitabın bilgisi olması gerekir, hikmetin bilgisi olması gerekir ve insanların bilmeyip de öğrenmek istediği şeylerin bilgisinin olması gerekir. İşte biz sana onu açıklayacağız diye Cebrail Aleyhisselam'ın kendisiyle beraber Resulullah Efendimiz'e öğretilen bilgilerdir. Biz bunu çoğu kez hadis olarak, çoğu kez sünnet olarak görüyoruz. Karşımıza çıkıyor. İşte bunlar hadise ve sünnete verilmesi gereken önemi de izah eder. Bunu daha önceki programlarda konuştuğumuz için üzerinde durmayacağız inşallah. Vaktimizin de artık sonuna geldik. 53. ayeti isterseniz bir sonraki programa aktaralım. Yolunuz açık olsun. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
8: www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her amelin. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere ve ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah. Amin. 12. mektubumuzun konusu alimlere ve tarikat şeyhlerine itaatin hükmü nedir? Sorusu ise gençlik yıllarımda başta devlet olmak üzere her türlü otoriteyi reddeden anarşist felsefeyi benimsemiştim. Israrla her çeşit otorite insan haklarını tahrip eder ve onu şahsiyetsiz bir varlık haline getirir. Otoritenin varlığı hürriyetin inkarı ve köleliğin tescilidir tezini savunuyordum. Hidayetime tasavvuf ehli olan bir Müslüman vesile oldu. Onun teşviki ile tarikata intisap ettim. Bazı tasavvuf kitaplarında mürit, gassalın önündeki meyyit gibi şeyhine teslim olmalıdır. Niçin diye soran mürit helak olur tezi savunulmaktadır. Sahabe-i kiramın Resul-i Ekrem'e birçok sual sorduğu hadis kitaplarında zikredilmektedir. Bu tenakuz benim bunalıma düşmeme sebep olmaktadır. Zihnime takılan meseleler şunlardır. Kur'an-ı Kerim'de itaat etmemiz emredilen ulul emrden maksat şeyhler ve alimler midir? İslam fıkhında otoritenin mahiyeti ve itaatin sınırı nedir diyorsunuz?
2: Ferdi plandaki kültür değişimi ve ilmi zaaflar bazı bunalımları beraberinde getirebilir. Bu geçici bir haldir. Bir mükellefin kime, nasıl, hangi niyetle ve hangi şartlarla itaat edeceğini ve ihtilaf halinde nasıl davranacağını öğrenmesi farzdır. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu hem sizin için daha hayırlı hem netice itibariyle daha güzeldir." Hükmü beyan buyurulmuştur. Dikkat edilirse ayeti kerimede hem itaatin mahiyeti hem de ihtilaf halinde nasıl davranılacağı açık olarak belirtilmiştir. Müfessirler itaat etmemiz gereken emir sahipleri kimdir sualine cevap verirken iki rivayet üzerinde durmuşlardır. Birincisi, İslam fıkhına göre kurulmuş bir devletin liderinin ulul emr olduğudur. Bu hususta herhangi bir ihtilaf yoktur. Zira emr kavramı meşru olan her ameli ve umumi siyaseti içine alan geniş bir kavramdır. Bu rivayeti esas alan ulema halifeye itaat etmenin farz olduğunu beyan etmiştir. İkincisi, başta İmam Fahreddin Razi olmak üzere birçok müfessir İbn Abbas'tan gelen bir rivayete esas almış ve ulul emirden maksadın müştehid ulema olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca onlara eminlik veya korku haberi geldiği zaman onu yayıverirler. Halbuki bunu peygambere ve içlerinden ulul emr olanlara götürselerdi, o arayıp yayanlar bunu onlardan öğrenirlerdi. Ayeti kerimesinden bunu istinbat eden alimler vardır. Medine'de kurulan İslami devletin liderinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olduğu sabittir. Dolayısıyla bu ayeti kerimede zikredilen ulul emr ilmi ehliyetine haiz olan ve içtihad yapabilen fakih sahabelerdir. İbn Abidin bu ayeti kerimede geçen ulul emrden maksat ulemadır diyerek bu rivayeti benimsemiştir. Bazı muhaddisler Peygamberimiz Efendimizin "Alimler peygamberlerin varisleridirler" hadisindeki veraseti ilmi ve siyasi hilafet olarak değerlendirmişlerdir. Müminlerin emiri, muttaki bir alim olduğu zaman müfessirlerin ihtilafı ortadan kalkmış olur. Eğer müminlerin halifesi yoksa, muttaki bir alimin fetvası ile amel etmeleri gerekir. Diğer meseleye gelince, Peygamberimiz Efendimizin Allah'a isyan hususunda mahluka itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır buyurduğu ve itaatin vazgeçilmez şartını ortaya koyduğu sabittir. Bir başka hadis-i şerifte, Müslümanlar gerek hoşlarına giden, gerek hoşlarına gitmeyen her hususta kendilerinden olan emir sahiplerine itaat ederler. Bununla yükümlüdürler. Ancak günah işlemeleri emredilirse itaat etmezler buyurulmuştur. Dolayısıyla itaat İslami hükümlerin eda edilmesi ile ilgilidir ve marufla sınırlıdır. Bir mükellefin babasının ve annesinin meşru emirlerine itaat etmesi de farzdır. Bu farza riayet edilmez ise aile nizamı zaafa uğrar. Farzları terk etmek veya haramı işlemek hususunda verilecek bir emir, emri veren kim olursa olsun meşru olmadığı için yerine getirilmez. Herhangi bir müştehide tabi olan kimsenin ben falan müştehid imamın şer'i delillerden çıkardığı hükümlerle amel ediyorum demesi ve itaati İslam ahkamı ile sınırlandırması gerekir. Bu hususta hassasiyet gösterilmezse şahısperestlik hastalığı ön plana çıkabilir. Sözün özü şudur: hevasına muhalefet edip Allah-u Teala'ya teslim olan mükellefin ikrarına iman, İslam fıkhına uygun fiillerine salih amel denilir. İslami hareketin imana ve salih amellere dayandığı malumdur. Allah-u Teala'ya ve Resulüne itaat imanın bir rüknudur. Ayrıca meşru olan itaat mercileri vardır. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 13. mektubumuzun konusu: hükümleri gizlemek ve fitneye sebep olmamak. Sorusu ise: ben liseyi bitirinceye kadar Müslümanım dediğim halde beşeri ideolojilere hizmet ettim. İslam dininin bütün cahili ideolojilere savaş açtığını, la ilahe kavramının mahiyetini öğrenince anladım. Bu hususta fıkıh köşesinin hizmetini itiraf etmeliyim. İçinde yaşadığımız toplumun İslam fıkhına göre hangi tasnife tabi tutulacağını tespit için çalmadığım kapı kalmadı. İstanbul'da birçok alimi ziyaret ettim. Fakat bu defa başta ailem olmak üzere çevremdeki arkadaşlarla ihtilafa düştüm. Şöyle ki, İslami eserlerde birçok meseleler vardır. Bu meseleleri öğrenin ancak kendinize saklayın. Etrafa yayıp fitne ve ayrılık çıkarmayın diyorlar. Ben bunu bir türlü kabul edemiyorum. İslami hükümlerin gizlenmesi hususunda bir alimin her söylediğin doğru olsun, ancak her doğruyu söylemek doğru değildir sözünü delil getiriyorlar. Sizden istirhamım, İslami hükümlerin gizlenmesi mümkün müdür? Hükmü açıklamak fitneye sebep olabilir mi diyorsunuz?
2: Allah-u Teala ruhlar alemindeyken bütün insanlardan misak almıştır. Bu misak hadisesi bir anlamda Allah ile kulları arasında tahakkuk eden manevi bir mukaveledir, sözleşmedir. Kur'an-ı Kerim'de hani Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahit tutmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk demişlerdi. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi. Yahut daha evvel ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz de onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi o batılı Kur'anların işlediği günahlar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindi. İşte biz ayetlerimizi böylece açıklarız. Olur ki küfürlerinden dönerler. Hükmü beyan buyurulmuştur. Malum olduğu üzere ne zamandan beri Müslümansın sualine her Müslüman galu beladan beri diyerek cevap verir. İşte galu bela kavramı ayeti kerimede geçen ruhlar alemindeki misakı anlatmak içindir. Molla Hüsrev misak hadisesiyle ilgili olarak şu tespitte bulunmuştur: misak ayetinde iki husus vardır. Birincisi Allah-u Teala'nın ikrarıdır. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim suali? İkincisi, insanların kendi nefislerine şahit tutulmasıdır. Bunun tabii sonucu olarak insanların yerine getirmesi gereken vazifeler, yani emanet ortaya çıkmıştır. Yeryüzünün halifesi olan insanoğlunun hem Allahu Teala'nın hukuku hem de yarattığı varlıkların hakkıyla ilgili olan emaneti muhafaza etmesi farzdır. İnsanın lehindeki ve aleyhindeki haklarına sahip olabilmesine ehliyet denilir. İlahi tekliflerin tamamı bu ehliyete dayanır. Teklife muhatap olan her insana da mükellef denildiği malumdur. Meşru bir sebep olmadığı süre içerisinde teklifleri bilen kimsenin bu teklifleri diğer insanlardan gizlemesi caiz değildir. Kaldı ki İslami hükümlerin mükellefe ulaştırılmasının fitneye sebep olacağına inanmak mümkün müdür? İlahi tekliflerin gizlenmesinin caiz olmadığı muhkem nasla haber verilmiştir. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Onlar ise o sözü sırtlarının arkasına attılar. Bunun mukabilinde az bir menfaati satın aldılar. Müşteri oldukları o şey, dünya hırsı ve tamahı ne kötüdür. Hükmü beyan buyurulmuştur. Burada Yahudi ve Hristiyan alimlerinin dünyevi hırs ve tamah yüzünden hükümleri gizledikleri haber verilmektedir. Sebebi nuzul konusunda muhakkik olan alimlerin tespiti budur. Müfessirler bir ayetin nuzul sebebinin hususi olması, hükmün umumi olmasına mani değildir, hükmün de ittifak etmişlerdir. Peygamberimiz Efendimizin bildiği şeyden sorulup da gizleyen kimseyi Allahu Teala kıyamet gününde ateşten bir gemle gemleyecektir buyurduğu ve Müslümanları da ikaz ettiği sabittir. Kaldı ki İslami hükümler mükellefe ulaştırılmazsa insanlar tağuti iktidarların tasallutundan nasıl kurtulabilirler? İmam-ı Serahsi El-Mefsud isimli eserinin girişinde şüphesiz ki Allahu Teala'ya imandan sonra en kuvvetli farzlardan biri ilim öğrenmektir. Bir hadisi şerifte Hazreti Peygamber ilim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır buyurmuştur. İlim aynı zamanda peygamberlerin bıraktığı mirasıdır diyerek imandan hemen sonra ilmin gündeme gireceğini belirtir. Çünkü her ibadet ancak ilimle eda edilebilir. Şimdi fitne kavramı üzerinde kısaca duralım. Arapça olan bu kelimenin aslı fetn'dir. Altının kalitesini veya kalitesizliğini anlamak için ateşe sokulması demektir. Genel olarak imtihan ve deneme manasına kullanılır. Halisi ile sahtesini ayırmak için altını ve gümüşü potada eritmeye fitne denildiği gibi iyiliği ve kötülüğü belli olsun diye insana tatbik edilen her muameleye de ıtlak olunur. Kur'an-ı Kerim'de fitnenizi tadınız. İşte dünyada isticâl ettiğiniz azap budur buyurulmuştur. Burada fitne kelimesi insanın ateşe atılmasını ve cehennem azabını ifade etmektedir. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de bela ve musibet manasına da kullanılmıştır. Ayrıca fitneden eser kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad ediniz ayeti kerimesinde fitne, küfrün fesadı manasına kullanılmıştır. Cihadın teşrih hikmetlerinden birisi de küfrün fesadını ortadan kaldırmak ve Müslümanların emniyet içinde yaşamalarını sağlamaktır. Yine o fitne ve beladan korkunuz ki o yalnız içinizden zulmedenlere isabet etmez ayetinde fitne zararı herkese şamil olan ve insanların hevalarından kaynaklanan ihtilaflara ve fiili savaşlara işarettir. Bazı muteber kaynaklarda Allah'ın imtihan için insanların hoşlanmadığı şeylere müptela kılması manasına geldiği gibi kullardan gelen zulümlere de fitne denir tarifine yer verilmiştir. Müminler arasında bozgunculuk yapmak ve onları birbirlerine kışkırtmak manasına da kullanılmıştır. Fitne uykudadır. Onu uyandırmayınız hadisi bu manadadır. Darül İslam olan bir beldede bozgunculuk yapmak ve insanları birbirlerine karşı kışkırtmak büyük bir fitnedir. Müslümanlar tarih boyunca bu tür fitneden çok çektikleri için fitne ve fesadın yayılmasını önleme gayreti şuur haline gelmiştir. Günümüzde Darül İslam vasfına haiz olan bir belde de olmadığı için fitneye karşı geliştirilen siyasi şuur zaman içerisinde adet haline dönüşmüştür. günümüzde müstevlilerin küfür ahkamı ile hükmeden tağutların istilası altında iken dahi aman susun fitne çıkmasın sloganı adet kabilinden geçerliliğini korumaktadır. Halbuki küfrün iktidarı başlı başına bir fitnedir. Dolayısıyla uykuda olan fitne değil, maalesef İslam'ı hassasiyetlerini kaybetmiş olan Müslümanlardır. Tağuti güçlerin insanları hor ve hakir kıldığı toplumlarda onlarla uzlaşmayı, kafirlerin velayetine razı olmayı esas alan her türlü düşünce fitnenin yayılmasına vesile olur. Onlarla cihada esas almayan her Müslüman fitneye teslim olmuş demektir. Sonuç olarak İslami hükümlerin mükelleften gizlenmesi fitnenin doğmasına sebep olur. Aman ha bunları halka söylemeyelim sonra fitne çıkar diyen bir kimse mükellef kavramından habersizdir. Bilindiği gibi ehliyet arızalarından birisi de cehalettir. Cehaletin galip geldiği bir toplum her çeşit fitnenin zuhuruna hazırdır. Dolayısıyla İslam fıkhının temelini teşkil eden mükellef kavramı ile günümüzde kullanılan halk kavramı arasındaki inceliği iyi kavrayalım. Mükelleften İslami hükümleri gizlemeyelim. Aksine her vesileyle sürekli İslam gündeme gelmelidir. Sünnete uygun şekilde ve sabırla tebliğe devam ediniz.
1: Hocamızın eserinde kaleme aldığı ikinci inceleme yazısı. Konusu mükellef mi, halk mı?
2: İnsanın mahiyetini, insan eşya ilişkilerini ve insanların birbirleriyle olan münasebetlerini izah edebilmek için kelimelere muhtacız. Genellikle anlaşma maksadıyla kullanılan işaretler ve sesler sistemi şeklinde tarif edilen dil, Allah'ın insanlara bahşettiği bir nimettir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e eşyanın isimleri ve lisanı öğrettiği haber verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini ve lisanı öğrettiği haber verilmiştir. İnsanlar doğuştan herhangi bir ilme sahip değildirler. Ancak emaneti yüklenmesi sebebiyle fıtri yapısı diğer canlılardan farklıdır. Malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmiyorken çıkardı hükmü beyan buyurulmuştur. Bu durumda insan hangi kavimden olacağına kendisi karar veremediği gibi hangi dili konuşacağına da karar veremez. Bu tamamen Allah-u Teala'nın takdirine dayanan bir hadisedir. İnsanın lehindeki ve aleyhindeki haklarına sahip olabilmesine ehliyet denilmiştir. Allah-u Teala'nın teklifleri bu ehliyete dayanır. Teklife muhatap olan insana da mükellef denilmiştir. Malum olduğu üzere mükellef ve halk kelimeleri Arapçadır. Halk kelimesi halaka fiil kökündendir. Genel olarak takdir etmek, bir şeyi yoktan var etmek ve meydana getirmek gibi manalara gelir. Türkçe'de yaratmak, yoktan var etmek manalarında kullanılmıştır. Yaratmak, icat etmekten farklı bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'de genellikle dünyanın, insanın ve diğer varlıkların yaratılması beyan edilirken halk etme kavramı kullanılmıştır. Bunun dışında Rum suresinin içerisinde yer alan Allah'ın halkı için değiştirme yoktur ayeti kerimesinde fıtrat manasında da kullanılmıştır. Arapça mütehassısları halk etme kavramını izah ederken bunun insan topluluğu manasında kullanıldığına işaret etmemişlerdir. Fakat Latince'deki populus kelimesi Osmanlı aydınları tarafından halk, ahali karşılığı kullanılınca zihinler darmadağın olmuştur. Şöyle ki Latince'deki populus kelimesi sürü manasına gelen pöbelden türümüştür. Alt sınıf anlamına gelir. Plebs ve plebjer de populus kelimesiyle akrabadır. Günümüzde kullanılan popüler edebiyat, halk adamı ve halk zevki gibi tabirler hep Latince mahiyeti gündeme getirir. Aristokratların gözünde halk orta ve aşağı bir sınıftır. Yani sürü. Demokrasilerde halkın hakemliği ve hüküm koyuculuğu esas alındığından politikacılar halka dal kavukluk etmek için birbirleriyle yarışırlar. Bilindiği gibi Galat-ı meşhur Lugat-ı Fasih'ten evladır kaidesi yaygın bir anlayıştır. Dolayısıyla son yıllarda kaleme alınan birçok eserde mükellef tabiri yerine halk kelimesi kullanılmıştır. Hatta zaman zaman birçok İslami hakikat halkın yanlış anlayabileceği zannıyla gizlenir hale gelmiştir. Aman bu hakikatleri halka söylemeyelim. Sonra fitne çıkar sloganı yaygınlaşmıştır. Bütün bunlar Latince bir kavramın mükellef ıslahını darmadağın etmesinin tabii bir sonucudur. Halbuki ancak mikroskopla görülebilen mikrop halk edilmiş, yaratılmış olduğu gibi ışığı binlerce yıl sonra bize ulaşabilen gökyüzü cisimleri de halk edilmiş, yaratılmıştır. Halk deyince yaratılmış her şey içine girer. Şimdi Allahu Teala'nın tekliflerinin mükelleften gizlenmesi caiz midir sualine cevap arayalım. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız, katiyen gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Onlar ise o sözü sırtlarının arkasına attılar. Bunun mukabilinde az bir menfaati satın aldılar. Müşteri oldukları o şey dünya hırsı ve tamahı, ne kötüdür. Hükmü beyan buyurulmuştur. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime Tevrat'ın hükümlerini gizleyen Yahudilerle ilgili olarak indirilmiştir. Fakat mahiyeti Allah'ın ayetlerini gizleyen herkesi içerisine alır. Bilindiği gibi sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değildir. O mükelleften Allahu Teala'nın teklifleri şu iki yolla gizlenebilir. Birincisi, kendisine sual sorulan kimse bildiği halde sükût ederek cevap vermez. İslam uleması Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bildiği şeyden sorulup da gizleyen kimseyi Allahu Teala kıyamet gününde ateşten bir gemle gemleyecektir hadisi şerifini esas alarak meşru bir mazeret yokken hükmün sükût edilerek gizlenmesinin haram olduğunda ittifak etmiştir. İkincisi, mükellefin suali karşısında doğru ve hayırlı olan cevap verilmez, yanlış yola sevk edilir. Bu durumda önce ihanet gündeme girer. Resul-i Ekrem'in sana bir şey danışana en hayırlı olanını göster. Bunu yapmazsan gerçekten ona hıyanet etmiş olursun buyurduğu bilinmektedir. Müminlerin kardeşliği kat'i naslarla sabit olduğuna göre ihanet büyük bir günahtır. Mükelleften hükmü gizlemek için yalan söyleme durumu ise korkunç bir cinayettir. Hanefi fukahası yalan söylemek bütün dinlerde haram kılınmıştır hükmünde ittifak etmiştir. Yalan söylemeye bazı hallerde cevaz verilmiştir. Kafirlere esir düşmek, iki Müslümanın arasını bulmak, ailevi geçimsizliği ortadan kaldırmak ve zalimlerden korunmak gibi hususlarda. Her söylediğin mutlaka doğru, hak olsun, ancak her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir hükmü meşru mazeretler noktasında bir mahiyet arz edebilir. Mesela tağuti güçlere esir düşen bir mümin diğer kardeşlerini koruyabilmek için hileye başvurabilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ölüm tehlikesi olmadığı süre içerisinde mümin için kendisini zelil etmek yoktur. Ancak ölüm tehlikesi anında tehlikeyi hangi yolla def etmek mümkün olursa o vaciptir buyurduğu bilinmektedir. İslami hükümlerin meşru bir mazeret yok iken insanlardan gizlenmesi büyük bir zulümdür. Hatta gizleyenlerin lanete müstahak olacakları kat'i naslarla bildirilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de hakikat indirdiğimiz o açık açık ayetlerimizi ve doğruyu biz kitapta insanlara onu pek aşikar bir surette bildirdikten sonra gizleyenler yok mu? İşte onların hali, onlara hem Allahu Teala lanet eder hem de lanet etmek şanından olanlar lanet ederler hükmü beyan edilmiştir. Ayette geçen yektumune lafzı ketmetmek, gizlemek manasındadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh hakikat indirdiğimiz o açık açık ayetlerimizi ve doğruyu gizleyenler yok mu hükmü olmasaydı ben hiçbir hadis nakletmezdim buyurmuştur. Şer'i ilimleri gizlemenin caiz olmadığı sabittir. Sonuç olarak Allahu Teala'nın tekliflerini hiçbir meşru mazeret yokken insanlardan gizlemek haramdır. Aman bu hakikatleri halka söylemeyelim, sonra fitne çıkar diyenler mükellef kavramının mahiyetini kavrayamayan ve şer'i siyaseti bilmeyenlerdir. Bu hakikatleri söylersek halk bize ne der endişesini taşıyanlar, halkın rızasını esas alıp İslami maslahatları terk eden cahillerdir. Zira tekliflerin yerine getirilebilmesi, mükellefe İslam'ın dosdoğru tebliğ edilebilmesiyle mümkündür.
1: 14. mektubumuzun konusu İlahi tekliflerin tahlilinde tertibe riayetin önemi. Sorusu: İslam fıkhında yer alan hükümlerin değişik derecelere sahip olduğu usul kitaplarında belirtilmektedir. Bir farz ile müstehabı veya haram ile mekruhu aynı değerde görmek mümkün değildir. Çevremizde değişik eğilimlere sahip Müslümanlar vardır. Mezhepleri hafife alan kimseler Müslümanların sadece kitap ve sünnette birleşebileceklerini iddia ediyorlar. Bu iddianın değeri nedir? Diğer şer'i delilleri bir kenara bırakmak caiz midir? Peygamberlerin varisleri olan alimlerin tespitleriyle sıradan bir mükellefin iddiaları aynı değere mi haizdir? Herhangi bir meseleyi müzakere ederken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir meselenin hükmünü tespit etme usulü sünnetle sabit midir diyorsunuz?
2: Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz Efendimizin sünnetinde yer alan her hükmün hakikatin ifadesi olduğuna iman etmek her Müslümanın üzerine farzdır. Muhkem naslarla sabit olan hükümlerde ihtilaf etmenin haram olduğu malumdur. Zira mevridi nasta içtihada mesai yoktur hükmü umumi bir kaidedir. Bir mükellefin tahririye riayet etmesi ve hükümlerin değerini öğrenmesi zaruridir. Bu kısa girişten sonra herhangi bir meseleyi müzakere ederken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir meselenin hükmünü tespit etme usulü sünnetle sabit midir sualinize geçebiliriz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın alemlere rahmet olarak gönderildiği ve bütün insanlığın muallimi olduğu sabittir. Teferruat gibi değerlendirilmesi mümkün olan meseleleri dahi öğrettiğini söyleyebiliriz. Hazreti Selman-ı Farisi bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi, hatta nasıl def-i hacet yapacağımızı bile öğretti. Fakih sahabelerden Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen şu hadisi şerif hükümlerin değerini tespit açısından önemlidir. Size Allah'ın kitabında bir delil bulunursa onunla amel etmek icap eder. Terki hususunda hiç kimsenin özrü olamaz. Şayet Allah'ın kitabında yoksa o zaman geçerli sünnete müracaat etmeniz gerekir. Bu bapta benden bir sünnet de yoksa ashabımın söyledikleriyle amel edilir. Şüphesiz ki benim ashabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Hangisinin kavliyle amel etseniz hidayeti bulursunuz. Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir. Usul ulemasına göre meşhur, bazı hadis ulemasına göre aziz olan hadisi şerifte hüküm verirken tertibe riayetin önemi haber verilmiştir. Bu hadis-i şerif mealen şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz ibn-i Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken, "Ya Muaz, bir hadiseyle karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin?" diye sormuştur. Hazreti Muaz, "Allah'ın kitabı ile ya Resulallah" diye cevap verir. Resul-i Ekrem devamla, "Ya o hadisenin hükmünü kitapta bulamazsan?" diye sorar. Hazreti Muaz, "Allah'ın Resulü'nün sünnetine müracaat ederim" diyerek cevap verir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Ya Allah'ın kitabında ve benim sünnetimde de o hadisenin hükmünü bulamazsan nasıl hüküm verirsin?" diye sorunca Hazreti Muaz, "O zaman kendi reyimle, içtihadımla hüküm veririm" demiştir. Bu cevaplar Peygamberimiz Efendimiz'i memnun etmiş, Hazreti Muaz'ın mübarek göğsüne ellerini koyarak Resulullah'ın elçisini Resulullah'ı hoşnut edecek şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diye duada bulunmuştur. Bu hadis-i şerif bir cemaat tarafından rivayet edilmiştir. Dolayısıyla bir mesele hakkında konuşurken bu tertibe riayet edilmesi zaruridir. Fetavai Hindiye'de kadıların ve müftülerin riayet etmeleri gereken tertip şu şekilde ifade edilmiştir. Kadı veya müftü için esas olan Allah-u Teala'nın kitabında bulunanlarla hükmetmektir. Bu sebeple Kur'an'da bulunan nasih ve mensuh ayetleri iyi bilmesi gerekir. Nasih olan ayeti kerimelerin muhkemini, müteşabihini ve kıraat sebebiyle tefsirinde olan ihtilafları kavraması şarttır. Eğer vereceği hükmü Allah-u Teala'nın kitabında bulamazsa, peygamberin sünnetiyle hükmetmesi gerekir. Bu sebeple sünnetin de nasihini ve mensuhunu iyi bilmesi icap eder. Hadislerde ihtilafa düşerse mütevatir veya meşhurunu dikkate alır ve onunla içtihad eder. Bunun dışında ravilerin mertebelerini iyi bilmesi, adil ve alim olanlarını, dört halife ve dört Abdullah'tan gelenleri ve diğerlerini bilmesi gerekir. Eğer Kur'an-ı Kerim ve sünnette hüküm bulamazsa, sahabe-i kiramın üzerinde icma ettikleri görüşe göre hüküm verir. Çünkü sahabe-i kiramın icmasıyla amel etmek vaciptir. Şayet o meselede sahabe-i kiram ihtilaf etmiş ise tercihte bulunabilir. Eğer kadı veya müftü içtihad ehli değilse kendisinden istenilen hükmü bir müçtehitten alır. İlimsiz hüküm vermez, sormaktan da utanmaz. Ümmi olan bir mükellefin müçtehit imamların içtihatlarını hafife alması caiz değildir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bazı konularda içtihadıyla hüküm verdiği ve ashabını da içtihada teşvik ettiği mütevatir haberlerle sabittir. İmam-ı Şafii rahimallahu aleyh Er-Risale isimli usul kitabında şu tespitte bulunmuştur. Bir mükellef hakkında muhkem nas bulunmayan konularda ya içtihad etmek ya bir müştehide ittiba etmekle yükümlüdür. Bu iki halin dışında bir şey söylenemez. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Gelen 15. mektubumuzun konusu tefsir usulü ve vucuh ve nezair meselesi. Sorusu: Kur'an-ı Kerim insanları zulümattan kurtaran ve hidayete kavuşmalarına vesile olan bir rehberdir. Kim Kur'an'a tabi olur ve onun hükümleriyle amel ederse saadete kavuşur. Fıkıh köşesinde bir okuyucunuza cevap verirken tasavvuf ehlinin yaptığı zikrin ibadet olduğunu belirttiniz. Kur'an-ı Kerim'de zikir bazı lafızların tekrarı manasında kullanıldığı sabit değildir. Zira zikir Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisidir. Bunun delili şu ayeti kerimedir: zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Müslümanların bir araya gelmeleri ve başta kelime-i tevhid olmak üzere bazı tavsiye edilen zikirleri eda etmelerine karşı değilim. Ancak bunun bir ibadet olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Yaptığım bu tespitler doğru değil veya eksikse zikir kavramının mahiyetini izah ediniz. Müslümanların bazı lafızları tekrar etmeleri zikir midir? Buna ibadet denilir mi diyorsunuz?
2: Kur'an-ı Kerim'de çeşitli manalarda kullanılan müşterek kelimeler vardır. Herhangi bir kelimenin bir ayette ifade ettiği mana ile aynı kelimenin diğer bir ayette ifade ettiği mana aynı olmayabilir. Farklı kelimelerin aynı manayı ifade etmesine nezair, aynı kelimenin farklı keyfiyetleri ifade etmesine vücuh denilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de el-hüda kelimesi ve ondan türeyen terimler 17 ayrı manada kullanılmıştır. Nezaire misal olarak şunu verebiliriz: cehennemi ifade için nar, sakar, hutame ve cahim kelimeleri kullanılmıştır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Halife Hazreti Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh kendisini haricileri ikna etmek için gönderirken şöyle demiştir: onlarla münakaşa ederken delil olarak Kur'an-ı Kerim'i hüccet gösterme. Çünkü onda birçok manaları ihtiva eden zü-vucuh kelimeler vardır. Onlara sünneti hüccet olarak bildir ve fikirlerini sünnetle teyit et. Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin birkaç manayı ifade etmesi onun mucize oluşunun bir delilidir. İmam-ı Zerkani El-Burhan isimli eserinde bir kimse Kur'an-ı Kerim'de yer alan kelimelerin değişik vecihlerini kavrayamadığı müddetçe gerçek manada fakih olamaz diyerek bu inceliğe işaret etmiştir. Bu tespitten sonra zikir kelimesinin lügat ve ıstılah manalarına geçebiliriz. Zikir birçok manayı ifade eden vücuh bir kelimedir. Lügatta hatırlamak, anmak, düşünmek ve hatırlayıp gereğini yapmak gibi manalara gelir. Unutmanın ve gafletin zıddı olarak kullanılır. Asli manası budur. Kur'an-ı Kerim'de zikir 14 ayrı keyfiyeti ifade için kullanılan vücuh bir kavramdır. Zikir ehli Allah'ın indirdiği hükümleri bilen ve amel eden kimseleri ifade eden bir terkiptir. Bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz ayeti kerimesinden istinbat edilen hüküm budur. İslami hayatın olmazsa olmaz şartlarından birisi mükellefin kalbini gaflete düşmekten korumasıdır. Gafletin zıddı olan zikir hem dilin hem kalbin amelidir. İnsana yüklediği emaneti hatırlatan ve kalbini gafletten kurtaran salih bir ameldir. Allah-u Teala kalbi, aklın, ilmin ve ruhun mahalli kılmıştır. İnsanın kalbi aynı zamanda şüphelerin ve vesveselerin mahalli, küfrün ve imanın merkezidir. Peygamberimiz Efendimizin değişkenliğinden dolayı buna kalp ismi verilmiştir. Öyle ki kalp, boş bir arazideki ağacın kökünde asılı duran, rüzgarın bir alttan bir üstten çevirdiği bir kuş tüyü gibidir buyurduğu malumdur. İnsanoğlunun kalbini hevasının şehvetlerinden koruması farzdır. Zikir ibadeti bu farzın edası için bir vesiledir. Bilindiği gibi teşrik tekbirleri vacip olan bir ibadettir. Molla Hüsrev, teşrik günlerinde eda edilen tekbirler vaciptir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı sayılı günlerde zikrediniz emri verilmiştir diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin ismini an, zikret ve ihlas ile ona teveccüh eyle emrinin verildiği malumdur. Kadı Beyzavi bu ayeti tefsir ederken zikir ibadetinin keyfiyeti üzerinde durmuştur. Zikrin bir ibadet olduğu muhkem naslarla sabittir. Mesela şüphesiz ki Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi bunun en güzel delilidir. Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın zikir savaş esnasında bile terk edilmesi meşru olmayan bir ibadettir dediği ve şu ayeti kerimeyi delil olarak zikrettiği malumdur. Ey iman edenler! Bir düşman ordusuyla karşılaştığınız vakit sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz. Bütün ibadetlerin zahiri ve batini şartları vardır. İslam alimlerinin Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle İhlasla ve şer'i şerife uygun olarak yapılan fiillere salih amel denilir tarifinde ittifak ettiği malumdur. Zikir ibadeti, ihlasın ve ihsan halinin teşekkülüne vesile olan bir ibadettir. Resul-i Ekrem'in zikri tavsiye ettiği muteber hadis mecmualarında yer almıştır. Meselenin özü budur, birbirimize dua edelim.
1: 16. mektubumuzun konusu muhkem ve müteşabih ayetlerin keyfiyeti. Sorusu ise üniversitede değişik İslami anlayışlara sahip olan arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Hepimiz Müslümanız. Ancak İslam fıkhının kaynakları ve temel hedefi konusunda anlaşamıyoruz. Daha doğrusu farklı kanaatlere sahibiz. Kur'an'daki İslami savunduklarını söyleyen arkadaşlarımızın iddiası şudur: Allah hiçbir şeyi insanların takdirine bırakmamıştır. Her meselenin hükmü Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Peygamberimizin bu hükümleri hem tebliğ etmiş hem de uygulamıştır. Vefatı ile birlikte din tamamlanmıştır. Kendilerine tevhidi, bize geleneksel Müslüman vasfını layık gören bu arkadaşlarımıza göre Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin tamamı muhkemdir. Müteşabih olan hiçbir ayet yoktur. Geleneksel ulema müteşabih ayetlerin varlığını iddia ederek kendilerine imtiyaz sağlamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var mıdır? Eğer varsa bu ayetlerin indirilmesinin sebebini ve hikmetini nasıl anlamamız gerekir diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti şahsi kanaatlerine göre yorumlayan ve birbirlerini tekfir eden fırkalara rastlanmıştır. Halbuki nasları şahsi kanaatlerine göre tevil eden kimseler, isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Zira mücerret akla ve şahsi kanaate dayanan keyfi yorumların sonu yoktur. Bu tespitten sonra muhkem ve müteşabih kavramlarını kısaca izah edelim. Muhkem, lügatta metanet verilmiş, sağlam ve kuvvetli manasına gelir. Manası kolaylıkla anlaşılan, harici bir tefsire ihtiyaç göstermeyen ve tek manası olan ayetler muhkemdir. sarih ve müfesserden daha kuvvetli olan sözü ifade için kullanılan muhkemin zıddı müteşabihtir. Tefsir usulünde açık ve tevile muhtaç olmayan ayetlere muhkemat, manası gizli ve tevile muhtaç olan ayetlere de müteşabihat denilmiştir. Diğer bir tabirle müteşabih, birçok manaya ihtimali olup bu manalardan birini tayin edebilmek için harici bir delile ihtiyacı olan ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ihkamından maksat, onun kelime ve manalarına zarar vermeyecek şekilde sağlamlığı, nazmının güzelliği ise tamamının muhkem olduğu sabittir. Bunun delili şu ayeti kerimedir. Bu ayetleri muhkem olan bir kitaptır. Belagatini, icazını ve bir kısmının diğerinden daha zor anlaşılmasını dikkate aldığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetlerin de bulunduğunu itiraf etmemiz gerekir. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in tamamının muhkem olduğunu iddia edenler bulunduğu gibi tamamının müteşabih olduğunu söyleyenler de olmuştur. Bu iki iddianın da doğru olmadığı nasla sabittir. Sana kitabı indiren odur. Onda bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anası, temelidir. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne aramak ve kendi arzularına göre teviline yeltenmek için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki onun teviliğini Allah'tan başkası bilemez. İlimde yüksek payeye erenler ise biz ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunları ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme indirilirken ayetlerinin bir kısmı herkesin anlayabileceği şekilde muhkem, diğer bir kısmı da anlayamayacağı şekilde müteşabih indirilmiştir. Mükellefi amel açısından ilzam eden ahkam ayetleri helal, haram, namaz, oruç, zekat, hac gibi muhkem vasfına haizdirler. Tariflerden de anlaşılacağına göre muhkem açık ve sarihtir. Müteşabihat ve kısımları üzerinde değişik görüşler ortaya atılmıştır. İlimde rasih olanlar ile kalplerinde hastalık bulunanların tespiti müteşabih ayetler vasıtası ile yapılabilir. Bu hakikatleri esas alan ulema muhkem ile müteşabihinin tarifini yapmaya gayret etmiştir. Ulemanın cumhuru müteşabih ayetlerin tevilini Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez görüşünü benimsemiştir. İmam Ebul Hasan el-Eşari ayetteki duruş yerinin ve rasihune fil ilmide olması lazım geldiğini ve rasihun zümresinin izafi olan müteşabih ayetlerin tevilini bilebileceklerini ifade etmiştir. Bu kıraat ihtilafı değişik meseleleri gündeme getirmiştir. Bu görüşü İshak Eşşirazi daha açık bir şekilde ifade etmiştir. Selefi Salihin döneminde bu müteşabih ayetler olduğu gibi kabul edilmiş ve bunlar üzerinde fazla durulmamıştır. Zira Allah-u Teala bu gibi ayetleri kurcalayanların kalplerinin hasta olduğuna haber vermektedir. Peygamberimiz Efendimizin müteşabih ayetlere tabi olanlardan sakınılmasını tavsiye ettiği malumdur. Fakih sahabeler ve Halife Hazreti Ömer müteşabihatı keyiflerine göre yorumlayanların taziren cezalandırılacağını beyan etmişlerdir. Mesela tabiinden İbn-i Sübeyk adında bir şahıs Medine'ye gelip Kur'an-ı Kerim'in müteşabihatı hakkında sualler sormaya başlayınca rahatsızlık ortaya çıkmıştır. Bunu haber alan Halife Hazreti Ömer onu huzuruna çağırmış, sorguya çekmiş ve yaş hurma dalları ile başını kanatıncaya kadar dövülmesini emretmiştir. Daha sonra o şahsı Medine'den memleketine göndermiş ve onunla hiç kimsenin görüştürülmemesini Ebu Musa el-Eşari'ye emretmiştir. Ragıb el-İsfahani, müteşabih ayetlerin manasını vukuf yönünden üç kısımda incelenebileceğini ifade etmiştir. Birincisi, bilinmesine imkan olmayan müteşabihlerdir ki bunu ancak Allah bilir, kıyamet vakti gibi. İkincisi, insanoğlu sebeplere tevessül ederek onun manasını bilebilir. Mesela garip kelimeler, muğlak hükümler gibi. Üçüncüsü, yukarıda zikrettiğimiz iki madde arasında olanlardır ki bu da ilimde rusuh sahibi olan bazı zevata tahsis edilmiş, diğerlerinden ise gizlenmiştir. Genel olarak usul uleması müteşabihatı iki kısma ayırmıştır. A. muhkem ile mukayese edildiğinde manası bilinebilen ve hakikatini bilmeye imkan olmayan ayetlerdir. Mücahid bunları şöyle tarif etmektedir. Muhkem ayetler helal ve harama dair olanlardır. Müteşabihler ise bazısı bazısını tasdik ve tefsir eden ayetlerdir. İbn-i Ebu Hatim'de Ali bin Talha Tariki ile İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet edilmektedir. Muhkemler nasih, helal, haram, hudut, feraiz, iman edilip amel edilen hususlardır. Müteşabihler ise mensuh, mukaddem, muahhar, emsal, yeminler, iman edilip amel edilmeyen hususlardır. Müteşabihinin kaynağında Allah-u Teala'nın muradının gizliliği bahis konusu olduğuna göre bu gizlilik bazen lafızda, bazen manada, bazen de her ikisinde birden olabilir. Bu ayetler birkaç manaya tahammül edilebilen bir keyfiyete haizdirler. Kur'an-ı Kerim'de hem muhkem hem de müteşabih ayetlerin bulunması insanoğlu için bir imtihandır. Acaba insanlık alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in haberine itimat ederek gayba iman edecek mi? Kur'an-ı Kerim'de bu keyfiyet güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Hidayete erenler buna inandık derler. Kalplerinde eğrilik bulunanlar o Rablerinden bir hak olduğu halde onu inkar ederler ve fitne aramak için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Bunun diğer bir faydası, insanoğlu ne kadar istidat ve ilim sahibi olursa olsun onun aciz ve mahluk olduğunu gösteren bir delil de bu müteşabihattır. Bu ayetler Allah'ın ilmiyle her şeyi ihata ettiğinin en güzel delilidir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 17. mektubumuzun konusu ayetlerin nüzul sebeplerini bilmenin önemi. Sorusu ise Kur'an ahkamının anlaşılabilmesi için bazı ilimlere ihtiyaç vardır. Ayetlerin nüzul sebeplerini tespit etmenin doğru anlamak için bir vasıta olduğu iddiası yaygındır. Eski müftülerden Tahsin Emiroğlu'nun Esbab-ı Nüzul isimli eserinde aynı ayet için farklı sebepler ve rivayetler nakledilmektedir. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu tespit etmek imkansız gibidir. Esbab-ı Nüzul ile ilgili rivayetlerin çoğunun mürsel olduğu iddia edilmektedir. Zihnime takılan sualleri cevaplandırırsanız sevinirim. Her ayetin kendine mahsus bir nüzul sebebi var mıdır? Sahabe-i kiram döneminde tefsir ilmi sadece nüzul sebebini bilmekle mi sınırlıdır? Pratik açıdan nüzul sebebini bilmenin faydası nedir? Kafirlerin, müşriklerin veya kitap ehlinin durumunu bildiren ayetlerin Müslümanları eleştirmek için kullanılması caiz midir diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Efendimiz'e sorulan bir sual veya meydana gelen bir hadise sebebiyle indirilen ayetler vardır. Bunların nüzul sebeplerini araştırmak ve öğrenmek gerekir. Elbette herhangi bir sebebe bağlı olmadan inzal buyurulan ayetler de vardır. Bunların hususi değil umumi bir inzal sebebi söz konusudur. Bazı alimler esbab-ı nüzul ile ilgili haberlerin ekserisi mürseldir, müsnet değildir diyerek bir inceliğe işaret etmişlerdir. Sahabe-i kiram döneminde tefsir ilmi sebebi nüzulü bilmekle sınırlıdır. Hazreti Abdullah İbni Mesud'un Allah'a yemin ederim ki Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerin kim için, hangi hadise üzerine ve nerede nazil olduklarını en iyi bilenlerden birisi benim demesi bu ilmin önemini ortaya koymaktadır.

0: nüzul sebebini bilmek, kastedilen mananın kolaylıkla anlaşılmasına ve şüphelerin izale edilmesine vesile olabilir. Mesela şarabın haram kılındığını bildiren ayet Maide suresinin 90. ayetidir. Bu ayet nazil olunca bazı kimseler Peygamberimiz Efendimiz'e bu ayet inzal olmadan evvel şarap içen ve sarhoş iken ölen Müslümanların durumu nedir sualini sormuşlardır. Bu sual üzerine iman edip güzel amel işleyenlere tattıklarından dolayı hiçbir günah yoktur ayeti nazil olmuştur. Bir rivayete göre sualden haberi olmayan bazı sahabeler bu ayetle şarabın yeniden mübah kılındığını zannetmişlerdir. Buna benzer bazı hadiseleri İmam-ı Şatibi El-Muvafakat isimli eserinde zikretmektedir. Bir ayetin nüzul sebebi ihtiva ettiği hükmün tahsis veya hasr edilmesine vesile olabilir. Mesela Mücadele suresinin başında yer alan zihar ayetleri sahabe-i kiramdan Evs bin Samit'in karısı Havle binti Salebe'ye kızması ve sen bana annemin sırtı gibi ol diyerek evi terk etmesi üzerine nazil olur. Bu hadiseden sonra Hazreti Havle binti Salebe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna defalarca çıkmış, fakirliğini, ihtiyarlığını ve çocuklarına bakacak durumda olmadığını beyan ederek buna bir çare bulmasını istirham etmiştir. Bunun üzerine zevci hakkında seninle direşip duran ve içinde bulunduğu halden şikayet etmekte olan kadının sözünü Allah dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu buyurulmuş ve zihar yapan kimselerle ilgili hükümler indirilmiştir. Bu ayetlerin muhtevi olduğu hükümler öncelikle bu kimselerle ilgilidir. Bunların haricinde kalanların durumunun tespiti, istinbat ve kıyasla mümkündür. Nüzul sebebinin bilinmesi, meselenin kavranmasını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla bir ayeti kerimenin kimler hakkında, mümin, müşrik, münafık, kafir ve bunun gibi ve hangi hadise üzerine nazil olduğunu bilmekte fayda vardır. İmam Bukeyr, ilminden istifade ettiği Hazreti Nafi'ye, Hazreti Abdullah İbni Ömer'in Haruriye fırkası hakkında görüşü nedir diye sormuş ve şu cevabı almıştır. Ben Hazreti Abdullah İbni Ömer'in onları Allah'ın mahlukatının en şerlisi olarak görüyorum. Zira onlar kafirler hakkında nazil olan ayetleri müminler hakkında nazil olmuş gibi gösteriyor ve tekfir etme yoluna gidiyorlar dediğini işittim. Günümüzde bilmedikleri için aynı hataya düşen Müslümanlar vardır. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 18. mektubumuzun konusu İlahi tekliflerin mahiyeti, mantuk ve mefhum. Sorusu ise bundan 2 yıl önce bazı arkadaşlarla haftanın belirli günlerinde toplanıp tefsir dersleri yapmaya karar verdik. Düzenli olabilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Değişik meallerden dersimizin konusu olan ayetlerin meallerini okuyor, takıldığımız yerde tefsir kitaplarına müracaat ediyorduk. Aylarca bu usule riayet ederek tefsir derslerine devam ettik. Gördük ki tefsir usulü ile ilgili ilimleri öğrenmeden netice almamız mümkün değildir. Geçtiğimiz ay mantık ve mefhum konularını işlerken mefhumu muhalefet delil midir değil midir suali zihnimize takıldı. Mefhumu muhalefetin delil olduğunu iddia eden arkadaşlar bazı ayetleri kendilerine göre yorumladılar. Bunu delil kabul etmeyenleri geleneksel usule bağlı kalmakla suçladılar. Allah-u Teala'nın ayetlerini şahsi kanaatlerine göre tefsir eden kimsenin mesuliyeti nedir? Bir nassın hükmünü mefhumu muhalifini dikkate alarak tefsir etmek doğru mudur? Geçtiğimiz hafta derse devam eden arkadaşlarımızın arasında müteşabih ve muhkem ayetlerin anlaşılması konusunda farklı tezler ortaya çıktı. Bazıları Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin tamamının muhkem olduğu, bazıları da hem muhkem hem de müteşabih ayetlerin bulunduğunu ileri sürdüler. Nasların müteşabih ve muhkem olarak tasdifinde ölçü nedir? İlim öğrenmeye gayret eden bir kimsenin müteşabih ayetleri tefsir etmeye kalkması caiz midir diyorsunuz?
0: İlmi müzakerelerin faydalı olabilmesi için tarafların usulü

0: ve edebe riayet etmeleri gerekir. Müzakere edilen konuyla ilgili bütün delillerin sabırla araştırılması ve farklı vecihlerin keyfiyetinin iyi kavranması zaruridir. İmam-ı Şatibi, nasları anlama konusunda insanların hallerini ifade ederken şu tespitte bulunmuştur. Arapçayı anlamada müptedi olan mükellef, Kur'an ve sünneti anlamada da müptedi hükmündedir. Arapçayı anlamada orta seviyede olan kimse, şeriatı anlama konusunda da orta seviyededir ki, bu kimse henüz ilimde rusuh sahibi değildir. Arapçayı çok iyi bilen ve bu dilin inceliklerine vakıf olan kimse, şeriatı doğru olarak anlamada diğer insanlardan farklıdırlar. İlmi seviyeleri yeterli olmayan kimselerin sözleri hüccet değildir. Bu tespitten sonra Allahu Teala'nın ayetlerini şahsi kanaatlerine göre tefsir eden kimsenin mesuliyeti nedir sualinize geçebiliriz. Nasları şahsi kanaatlerine göre tevil eden kimseler isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Zira Peygamberimiz Efendimizin her kim Kur'an-ı Kerim'i hiçbir ilmi olmadan kendi şahsi reyi ile tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurduğu ve müminleri uyardığı malumdur. Mücerret akla ve şahsi kanaate dayanan keyfi yorumların sonu yoktur. Diğer meseleye gelince usul uleması lafzın hükme delaletini iki temel bölüme ayırarak izah etmiştir. Bunlar mantık ve mefhumdur. Mantık, lafzın nutuk mahallinde söylendiği yerde delalet ettiği manadır. Sarih ve gayri sarih olmak üzere ikiye ayrılır. Mesela Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır ayetiyle ticaretin helal, faizin haram kılındığı sabittir. Bu sarih bir mantık ve müfesser bir nastır. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız vakit hemen Allah'ı zikretmeye gidin, alışverişi bırakın ayetinde ise gayri sarih bir mantık ve mücmel bir beyan söz konusudur. Alışverişi kimlerin bırakacağını, cuma günü hangi vakitte çağrılacağını ve Allahu Teala'yı zikretmekten maksadın ne olduğunu Resul-i Ekrem açıklamıştır. Mefhum ise lafzın söylendiği yer dışında delalet ettiği hükümdür. Mezkûr olmayan bir hadisenin hükmünü veya onun bir halini ifade etmektir. Mefhum muvafakat ve muhalefet olmak üzere ikiye ayrılır. Mefhumu muvafakat, söylenen hükmün onda bulunan illet ve sebeplerden dolayı söylenmeyen içinde geçerli, muvafık olmasıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Arapların hamr, şarap diye isimlendirdiği ve değişik bitkilerden yapılan içkinin haram kılındığı malumdur. Sahih-i Müslim'de yer alan her sarhoşluk veren hamdır hadisi şerifi ile Hazreti Ömer'in hamr aklı örten ve gideren şeydir şeklindeki tarifi illetleri ve sebepleri beyan etmektedir. Çoğu sarhoşluk veren içkilerin azının da haram olması mefhum-u muvafakatın tabii bir sonucudur. Bütün müçtehid imamlar mefhum-u muvafakatın delil olduğunda müttefiktirler. Mefhum-u muhalefet ise farklıdır. Zira söylenene muhalif olan ve söylenmeyen için hükmün sabit olması mümkün müdür, değil midir meselesini gündeme getirir. Bu müçtehitler arasında ihtilaflı bir meseledir. Muhkem ve müteşabih meselesine gelince, son yıllarda Kur'an-ı Kerim'in tamamının muhkem olduğunu iddia edenlere rastlandığı gibi, tamamının müteşabih olduğunu ifade edenlere de rastlanmaktadır. Subutu açısından değil, farklı keyfiyetleri ifade açısından muhkem ve müteşabih ayetlerin bulunduğu naslar sabittir. Sana kitabı indiren odur. Onda bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne çıkarmak, kendi arzularına göre yorumlamak için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki onların tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde yüksek makama erenler, biz ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunları ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlarlar. Bu ayeti kerimede Hazreti Peygamber'e gelen Necran Hristiyanlarından bir grubun, siz Hazreti İsa için o Allah'ın kelimidir diyorsunuz, bu bize kafidir diyerek demagoji yapmaları üzerine nazil olmuştur. Ancak hüküm açısından umumi bir beyandır. Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir haberde Peygamberimiz Efendimizin müteşabih ayetlere uyanlardan sakınılmasını tavsiye ettiği malumdur. Bu konuda variz olan haber mealen şöyledir. Resulullah bana, ya Ayşe, Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine uyanları gördüğünde onlardan sakın tavsiyesinde bulundu. Tarih boyunca başta hariciler olmak üzere Mu'tezile, Murciye, Şia ve Cehmiye gibi fırkalara mensup olan kimselerin müteşabih olan ayetleri kendi kanaatlerini din haline getirmek için bütün imkanlarını seferber ettiklerini söylemek mümkündür. Günümüzde usul ilmine vakıf olmayan, tefsir ve tevil arasındaki farkı kavrayamayan bazı kimselerin aynı hastalığa tutuldukları malumdur. Nasların tefsirini ve tevilini öğrenmek isteyen her mükellefin elinden gelen bütün gayreti sarf etmesi zaruridir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinde soruları ve cevapları okumaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Fikrimiz zikir, zikrimiz şükrümüz olsun. Zikir, anmak, hatırlamak anlamına gelir. Bu bana en sevdiğimden hatıradır dediğiniz hatıra kelimesinin Arapçası, zikr kelimesinden türemiş, tezkâridir. Size o hatırayı vereni hatırlattığı için tezkâri denilmiş. Zikir de gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız, hissettiğimiz, hayal ettiğimiz her şeyi, içimize çektiğimiz havayı, ciğerlerimizi kandıran suyu gördüğümüzde ona takılıp orada kalmadan onu yaratanı hatırlamaktır. Ve bu hatırlama esnasında o makam ve mekana uygun olarak Kur'an ve sünnette geçtiği şekilde Allah'ı hatırladığımızı dilimizle de ifade etmektir. Buradan hareketle yaratılan her şey bizim gafletten uyanmamız için bize hizmet eden varlıklardır. Gaflet, yaratılan çiçeğin, böceğin, denizin, yıldızın süsüne takılıp kalmak ve onları süsleyeni unutma halidir ki, yaratılanlar aslında bizi uyarıyorlar. Biz kendiliğimizden bu güzellikleri yaratabilseydik, kendimizi soldurur muyduk? İlkbaharda açıp sonbaharda ölür müydük diye bizim de naturalistler gibi tabiat perest olmamızı önlerler. İşte zikir, her an uyanık olmanın, manzarayı seyrederken manzarayı yaratanı gönülden anlayarak dilden de anmaktır. Hani bağrınızda, tarlanızda, fabrikanızda, çocuğunuzda, çiçeğinizde fevkalade fazlalık, güzellik, bereket gördüğünüzde maşallah dersiniz ya, işte o en güzel zikirlerdendir. Rabbimiz Kehf suresinde bahçene girdiğinde maşallah la kuvvete illa billah, Allah'ın dilediği olur, Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Kehf suresi ayet 39. Bundan sonra bu maşallahlarımızı farkında olarak söyleyeceğiz. Sevgili Peygamberimizin zikir ve dualarını toplama konusunda bir numara olan Nebevi'nin El Eskar isimli eserini okuduğumuzda bakıyoruz ki sevgili Peygamberimizin zikri duruma göre değişiyor ve 365 gün 24 saati zikirle geçiyor. Vasıtaya binerken bunu bizim emrimize veren Allah'ı tesbih ederim anlamındaki ayeti okurmuş. Gökyüzünde yıldızları gördüğünde, göklerin ve yerin yaratılması, gece ile gündüzün gidip gelmesi, akıl sahipleri için delillerdir ayetini okurmuş. Kur'an'ın haber verdiğine göre, Nuh aleyhisselamın kurtuluş gemisine binerken besmele ile binmesi, Süleyman aleyhisselamın sabah kraliçesine mektup yazarken besmele ile başlaması, sevgili Peygamberimizin ilk okumaya besmele ile başlaması her şeyin başında Allah'ı zikretmek olduğunu gösterir. Ağzımız maşallah demeye alışık. Bundan sonra farkında olarak söyleyelim dedim. Adam İslam'ın ve Müslümanların zararına olacak bir toplantıya katılmak için evinden çıkıyor, arabasına yaklaşıyor, arabanın anahtarını çevirirken Bismillah diyor. Demesin diyemem. Desin de balıyla sirkeyi, zehirle panzehri, hakla batılı karıştırmasın. Savaş açtığı Allah'ı tutup arabasını koruma memuru zannetmesin. Aldığı nefes, kalbinin tiktakları, gözünün bakışları, ellerinin tutuşları hepsi onu gafletten uyandırma görevlileridirler. Biz elimizi, ayağımızı, tenimizi, canımızı, yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız her Rabbimizin bize lütfu olduğunu hatırlar ve ona olan teşekkürümüzü her an peygamberini örnek alarak onu zikretmeye devam edelim. Bunu yaparsak haram yemeye, suç işlemeye, saygısızlık yapmaya imkan olmaz.
Mahmut Toptaş, Milli Gazete.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Bourassa, EZFM, EZFM. Buradan Mekke'nin bahrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Patani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukbeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 196. sayfasında yer alan 3 numaralı alıştırma ve devamı üzerinde duracağız inşallah. Efendim bu sayfada, sayfa 196'da, sayfa başında yer alan 3 numaralı alıştırmanın başlığı şöyle: Teemmelil emsilete thummektubil mudari'a el merfu'a thummektubil mudari'a el merfu'a vel mudari'a el meczume vel emra من الأفعال الآتية. تأمل الأمثلة örnekleri incele. ثم اكتب المضارع المرفوع sonra merfu muzariyi yaz. والمضارع المجزومة مجزوم muzariyi والأمر وأمر من الأفعال الآتية aşağıdaki fiillerden. Aşağıdaki fiillerin muzari merfu, muzari meczum ve emir hallerini yaz. Söz konusu fiillerin mazileri yukarıdan aşağıya beka, ağladı anlamında beka, yürüdü anlamında meşa, ütüledi anlamında keva, koştu anlamında cera, attı anlamında rama, inşa etti, bina etti anlamında bena ve suladı anlamında seka fiilleri verilmiş. Sağdan sola dört sütun halinde kaydedildiğini düşünür. Bu şekilde tanımlarsak buradaki yazılış biçimini, fiillerin veriliş şeklini. Sağdan sola ikinci sütunda söz konusu bu fiillerin bazılarının muzarileri verilmiş. Merfu muzari biçimleri kaydedilmiş. Mesela bekanın muzarisinin yepki olduğu, meşanın muzarisinin yemşi ve kevanın muzarisinin de yekvi olduğu kaydedilmiş. Programımızın bir önceki bölümünde hatırlarsanız sonu illetli olan fiiller, mu'tel fiiller sınıfında yer alan son harfi illetli olan fiilleri nakıs fiiller diye adlandırmıştık. Ve arka sayfada sayfa 195'te ikinci alıştırmada elif maddesinde sülasi mücerred fiillerin ikinci babından gelen, ikinci babına ait olan bu alıştırmanın, yani ikinci alıştırmanın ba maddesinde de sülasi mücerred fiillerin birinci babından gelen, birinci babına ait olan nakıs fiillerin kaydedildiğini görmüş, bunlara işaret etmiştik. Sayfa 195'teki bu alıştırmada ikinci

Ma yermi ve beka yebki şeklinde idi. Ba maddesine verilen örnekler ise davet etti, çağırdı anlamında dea, şikayet etti anlamında şeka, tilavet etti, okudu anlamında tela, sonra sildi anlamında meha, affetti anlamında afa fiilleri verilmiş ki bunların yine mazileriyle birlikte muzarilerinde şöyle okuduk. Da'a yed'u, şeka yeşku, tela yetlu, meha yemhu ve afa yafu. Bu okuduğum fiillerin de birinci baba ait fiiller olduğunu, birinci baptan gelen fiiller olduğunu ifade ettik. Peki efendim, geriye dönük böyle bir hatırlatmadan sonra tekrar sayfa 196'ya gidelim. Bu sayfada, sayfa 196'da biraz önce okuduğumuz fiiller beka, yebki, meşa, yemşi, keva, yekvi idi. Şimdi bunların ilk satırında verilen bekanın muzari meczumu ders kitabınızda lem yebki şeklinde kaydedilmiş. Ve emre hazırı ise ipki şeklinde yazılmış. Bekanın muzarisinin aslının yepkiyu olduğu, fakat dile gelen ağırlık, telaffuz zorluğu münasebetiyle yepkiyu şeklinde değil de yebki şeklinde okunacağı burada gösterilmiş. Peki beka ağladı anlamındaysa yepki ağlıyor, ağlar, yerine göre ağlayacak. Lem yebki ağlamadı, geçmiş zamanın olumsuzu ve emri hazır ise ipkedir, ağla anlamında. Burada ikinci satırda verilen fiillerden, daha doğrusu ikinci satırda verilen tek fiil var. Meşa fiilinden bahsedeceksek, mazisi böyle: meşa, muzarisi yemşi, tabi muzari merfusu yemşi, muzari meczumu lem yemşi, yürümedi anlamında. Sonra yürü anlamında emri hazırı emşi. Ütüledi anlamındaki fiile geçiyorum. Keva, muzarisi yekvi. Peki keva ütüledi, yekvi ütülüyor, ütüler, yerine göre ütüleyecek anlamında. Meczum muzari şekli lem yekvi ve emri hazırı ise ikvi şeklinde. Peki bu fiillerin emri hazırları yukarıdan aşağıya ağla anlamında ipki, yürü anlamında imşi ve ütüle anlamında ikvi. Peki bu üç örnekten hareketle siz artık burada verilen cera, rama, bena ve seka fiillerinin muzari merfu, muzari meczum ve emir biçimlerini artık söyleyebilecek bir bilgi donanımına sahip oldunuz. Cera'nın merfu muzari şekli yecri biçimindedir. Muzari meczum biçimi lem yecri ve emri hazırı ise icri şeklinde gelir. Koştu anlamında cera, koşuyor koşar, yerine göre koşacak anlamında yecri, koşmadı anlamında lem yecri ve koş anlamında icri. Rama fiilinin muzarisine geçiyorum. Merfu muzari biçimi yer mi? Peki muzari meczum biçimi lem yer mi? Emri hazırı ise ir mi? Artık ikide bir anlamlarını ifade edip durmayayım. Siz bir fiilin taşıdığı anlamdan hareketle, yani şu ana kadar üzerinde durduğumuz fiillerin verdiğim anlamlarından hareketle önünüze çıkacak olan yeni fiillerin değişik kiplerinin taşıdığı anlamları tahmin edin, kestirin diye bir talepte bulunayım. Rama fiiline ne dedik? Merfu muzarisine yer mi? Meczum muzari biçimi lem yer mi? Emri hazırı ise ir mi dedik.
Şimdi Bena'ya geçelim.

0: Mevlana'nın muzarisi yebni, bu merfu muzari biçimi, meczum muzari şekli lem yebni ve emre ise ibni şeklinde gelir. Şimdi burada verilen fiillerin sonuncusu olan sekaya geldik. Seka muzarisi yeski, muzari merfusu. Muzari meczumu lem yeski ve emri ise iski şeklindedir. Bu alıştırmanın parantez içerisinde verilen ifadesini de okuyalım ve 4 numaralı alıştırmaya geçelim. Tuhzafu lamul fi'lil mu'tellil lami fil muzari'il meczumi ve fil emri. Tuhzafu hazfolunur, gizlenir. Lamul fi'lil mu'tellil lami. Lamel fiili, yani son harfi illetli olan fiilin son harfi hazfolunur. Nerede? Fil muzari'il meczumi ve fil emri. Meczum muzaride ve emirde. Yani örnek olarak yukarıdaki fiillerden bekanın meczum muzari ve emir şeklini örnek olarak kullanacak olursak lem yebki denmez. Bunun yerine lem yebki denir. Sonra emrinde ibki denmez. İbki denir. Yani sonu illetli olan bir fiilin meczum muzari şeklinde ve emri hazırında lamel fiili hazf olunur, gizlenir. Evet sevgili öğrencilerim, sayfa 196'da 3. alışmayı tamamladık. Şimdi alışma 4'e geçelim. Alışma 4, ikra ma yeli, aşağıdakileri oku anlamında bir talimat var burada. Cümle 1. Bena İbrahimu aleyhisselamul Kabe'te. İbrahim aleyhisselam Kabe'yi inşa etti anlamında bir cümle. Siz bir taraftan cümlelerin anlamını efendim düşünürken, bunu gözetirken öte yandan da doğrusu ben cümleleri okurken elinize bir kurşun kalem alıp okuyacağım her bir cümlede geçecek olan nakıs fiili, gerek mazi gerek muzari, gerek emir, gerek merfu muzari, gerek meczum muzari, gerekse de az önce ifade ettiğim gibi emir kipinde gelen nakıs fiilleri, sonu illetli olan fiilleri tespit eder. Bunların altlarını çizerseniz iyi olur. Peki birinci cümlede bena'nın altını çizmiş olmalısınız. İkinci cümle. Limâzâ tecrî ya vuleydu? Çocukcağızım, niçin koşuyorsun? Yavrucağız, yavrucağızım, niçin koşuyorsun? Anlamında bir cümle. Bu cümlede tecrî'nin altını çizmelisiniz. El cümlet ise üçüncü cümle. La termil kumâmete fişşâri'i ya ahî. Kardeşim, çöpü caddeye atma. Anlamındaki bu cümlede la terminin altını çiziyoruz. El cümle rabia, dördüncü cümle. İskini ma'en bâriden. Benim soğuk bir suyla susuzluğumu gider. Yani beni soğuk bir suyla sula anlamındaki iskini ma'en bâriden cümlesinde iski kelimesinin cümlesinin daha doğrusu altını çiziyoruz. El cümle hamise, beşinci cümle. La tebni beyteke fi hadihil karyeti. Evini bu köyde inşa etme. Evini bu köyde yapma. Anlamındaki bu cümlede la tebni ifadesinin altını çiziyoruz. Arapça sarf bilgisinde la tebni'yi ifade edecek, yorumlayacak olursak, yani durumunu tanımlayacak olursak nehyi hazır deriz. Karşımızda bulunan bir kişiye muhataba hitaben şu işi yapma, bu işi yapma anlamını taşıyan sigalar nehyi hazır diye adlandırılır. La tebni beyteke fi hâzihil karyeti cümlesinde yer alan la tebni nehyi hazırdır sarftan. Nahivden durumunu inceleyecek olursak burada cümlenin efendim bir muzari fiil ile başladığını görüyoruz. Muzari fiilin başında yer alan la, la en nahiye diye adlandırılır. Nehi lası, la en nahiye, nehyetme, vazgeçirme, alıkoyma, yasaklama diye anlayabileceğimiz, tercüme edebileceğimiz bir anlamla söz konusu bu edatın adı la en nahiyedir. Tebni ise la en nahiye ile meczum olan bir muzaridir. Muzari meczumdur. Çok daha fazla detaylandırarak zihninizde konuyu zorlaştırmak istemem doğrusu. Bu münasebetle hemen 6. cümleye geçelim. Lem ye'til mudirul yevme, müdür bugün gelmedi anlamındaki cümlede lem ye'tinin altını çizelim. Geldi anlamındaki eta fiilinin, ki muzarisi ye'tidir, geliyor, gelir, yerine göre gelecek anlamında. Söz konusu buradaki siga lem ye'ti eta'nın muzari meczum halidir. Bu cümlede de, 6. cümlede de lem ye'tinin altını çizdiysek 7. cümleye geçelim. Limâzâ yebkî et-tıflu yâ âminetu, Âmine çocuk niçin ağlıyor anlamında bir cümle. Limâzâ yebkî et-tıflu yâ âmine, Âmine çocuk niçin ağlıyor? Peki bu anlamı taşıyan cümledeki yebkî'nin altını çizelim. Bekâ nâkıs fiilinin muzari merfu sigası olduğunu göz önünde bulunduralım. El cümle thâmine, 8. cümle, 7. cümle anlamında el cümle sâbi'a ifadesiyle okuduğumuz cümle limâzâ yebkî yattıflu ya âmineydi. 8. cümle icri ya veledu, koş çocuk anlamındaki bu cümlede İcri'nin altını çiziyoruz. El cümle tâsi'a, İcri ya bintu, kız koş, koş kız diye anlayabileceğimiz bir cümle. İcri ya bintu. El cümle âşira, 10. cümle, İhdinas sirâtal müstakîme, bizi dosdoğru yola ilet. Fatiha suresinde geçen bu ayet-i kerimede ihdi ifadesinin altını çiziyoruz. Nakıs fiilin emri hazırı olması hasebiyle. Bir önceki cümlede, 9. cümlede icri'nin altını çizmeliydik. Sayfa 197'ye, karşı sayfaya geçelim. Bu sayfada, sayfa başında 11 numaralı cümleyi görüyoruz. La temşi fişşemsi, güneşte yürüme anlamındaki bu cümlede la temşinin altını çizelim. Evet, el cümletul hadiyete aşrate, 11. cümle böyleydi. Şimdi el cümle es-saniyete aşrate, 12. cümle, ekeveytil kumsane ya ummi, anne gömlekleri ütüledin mi? Peki bu soruya anne nasıl cevap vermiş? La lem ekviha ba'du, hayır onları henüz ütülemedim anlamında bir cümleyle cevap vermiş. O halde bu cümlede keveyti ve lem ekvi bölümlerinin altını çizmeliyiz. Cümle 13. İkvi hadel kamisa ve la tekvi zalike fe innehu mumazzakun. Bu gömleği ütüle, şunu ütüleme, çünkü o yırtık anlamındaki bu cümlede ikvi ve la tekvinin altını çizelim. İkvi sarftan emri hazır, la tekvi ise nehi hazır olur. El cümle rabi'ate aşrate, 14. cümle. Bikemişte rayte hâzihi sa'atel cemilete ya Abdallahi. Peki Abdullah'a bir soru yöneltilmiş. Nedenmiş? Bu güzel saati kaça aldın Abdullah? Veya Abdullah, bu güzel saati kaça aldın diye sorulmuş. Abdullah da, Abdullah isimli şahıs da kendisine yöneltilen bu soruya şöyle cevap vermiş. Ene lem eşteriha inneha hediyetun min hali. Ben onu satın almadım. O dayımdan hediye. O dayımdan hediye anlamında bir cümleyle cevap vermiş. Okuduğumuz bu cümlede, 14. cümlede işte raite, işte ra fiilinin mazisi ve devamında cevap cümlesinde yer alan ene lem eşteriha ifadesinde de lem eşterinin, yani söz konusu işteranın muzari meczum biçiminin altını çiziyoruz. 15 ve 16 nolu cümleleri de okuyup inşallah programımızın bu bölümüne nokta koymak istiyorum. La teşteri hadihi seyyarate ya Ahmedu fe inneha kadimetun cidden. Ahmet, bu arabayı satın alma. O çok eski anlamında bir cümle. Buradaki la teşterinin altını çizelim. El cümle sâdisete aşrate, 16. cümle. Kâle Allahu azze ve celle fi suratil fiili. Aziz ve celil olan Allah, Allah azze ve celle fiil suresinde şöyle buyurmuştur. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Mealindeki bu ayet-i kerimede de lem tera'nın altını çizelim. Gördü anlamındaki ra'a fiilinin, ki muzarisi yera şeklindedir. Söz konusu ra'anın muzari meczum halidir. Lem tera. Efendim, sayfa 197'de 5 numarada alıştırmaya kadar geldik. Burada kalalım ve programımızın gelecek bölümünde inşallah buradan tekrar derslerimizi işlemeye devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: insanlar için.
1: Gençler, arzularının esiri olmuş, aldanmış bir gençlik değil, adanmış bir gençlik bize lazım. Bu gençliğin alnında secde izi, bu gençliğin gömleği arkadan yırtık olacak. Bu gençlik zindanı zinaya tercih etmiş olacak. O gençlik yarın mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecek ve yeryüzünde de ilahi kelimetullah davasını ve sancağını taşıyabilme liyakatına ve ehliyetine sahip olacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
0: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: Tatlı diliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden ümmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardan. Rabbimiz çık-

0: sketch.
1: Düşünen insanlar için.
2: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir asiye varsa, bu ümmetin her evinden bir asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepiniz, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken, ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
3: Özel efem.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnsanlar hayat boyunca çeşitli dertler ve sıkıntılarla karşılaşır. Ancak bunları yaratan Allah her birinin çözümünü de yaratmıştır. İnsana düşen her türlü dert ve sıkıntısında Allah'a dua edip onun yardımına başvurmak ve onun rahmetinden asla ümit kesmemektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, İmam Buhari Sahihinin Kitabul İstizan bölümünde selam konusuna çok önemli yer vermiş. 21. babta müellifimiz farklı bir konuya işaret ediyor. Babu men lem yusellim ala men iktarafe zemben ve lem yerudde selamehu. Bir günah işlediği zaman selamının alınmaması ile karşılaşan kimsenin durumu. Hatta tetebeyyene tevbetuhu, tevbesi açık olarak ortaya konuncaya kadar, açık olarak tevbe edinceye kadar günahkar bir kimsenin selamı alınır mı, alınmaz mı? Ve ile metâ tetebeyyene tevbetul asî, isyan eden veya günah işleyen kimsenin tevbesi ne zaman net olarak ortaya çıkar? Bilindiği gibi Tebük seferi esnasında hiçbir mazereti olmadığı halde cihada katılmayan, orduya katılmayan 3 kişi vardır. Bu 3 kişi hakkında Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bütün sahabe-i kiramın boykot etmesi kararı vermişti. Münafıklar geldiler, bir takım mazeretler, bahaneler ortaya koydular. Ama bu 3 Müslüman ortaya net bir mazeret koyamadılar. Dolayısıyla bunlara boykot uygulandı. İşte bu anda Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onlara selam verilmemesini tavsiye etmişti. Eşleri, çocukları, yakınları, komşuları dahil hiç kimse selam vermiyordu. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin selamını alması için geliyor, selam veriyor ama Peygamberimiz onun selamını almıyordu. Bununla ilgili hadis-i şerifi İmam Buhari kısaca naklediyor. Tabii bu hadis-i şerifin çok uzun, ayrıntılı şekilde rivayetinde biliyoruz. Kal haddesen İbn Bükeyr, kal haddesen Leys an Ukayl an İbn Şihab an Abdurrahman İbn Abdullah İbn Kâb en Abdullah İbn Kâb'in kal semi'tu Kâb İbn Malik'in yuhaddisu hine tehallefe an Tebuk. Kâb bin Malik Tebük seferinden geri kaldığı zaman başına gelen olayları anlatıyordu. Ve neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kelamina. Peygamberimiz bizimle konuşmayı yasaklamıştı. Ve ati Resulullah fe yusallim aleyh. Ben Allah'ın Resulüne geliyor, selam veriyordum. Fe ekulu fi nefsi. Kendi kendime şöyle diyordum. Hel harreke şefeteyhi bi raddis selam emla. Peygamberimiz dudaklarını oynattı mı, kımıldattı mı, kımıldatmadı mı? Bakıyor. Selamu aleyküm diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin selamı alıp almadığını kontrol ediyordum. Hatta kemelet hamsune leyle. Nihayet 50 gece tamamlandı. Ve âzenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi tevbetillahi aleyna hine sallel fecr. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o gün sabah namazını kıldırdıktan sonra bizim tevbemizin kabul olduğunu sahabe-i kirama bildirdi. Böyle umumi boykot uygulanan veya haramları açıktan işlemeye utanmayan kimseye selam elbette verilmeyecektir. Yani toplum içerisinde onlara bir nevi ceza verilmiş olmaktadır. Efendim, günah işleyenler iki çeşit. Bir, günahından dolayı utanan, sıkılan, pişman olan kimseler var. Bir de günahını açıkça ortaya koyan ve bununla iftihar eden, bununla övünen kimseler var. Bu iki kişiyi birbirinden farklı görmek gerekmektedir. Herkes hata eder. Herkes kusur işler. Herkes günah işler. İnsanoğlu aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Adem oğulları çok çok hata işler ama hata işleyenlerin en hayırlısı hatasından tevbe edenlerdir. Dolayısıyla günahında ısrar eden, günahını açıktan işleyen ve günah işlemekte asla tereddüt etmeyen, hatta bununla övünen bir kimseye selam verilmemesi, bu şekilde cezalandırılması gayet tabidir. Günahını açıkça ortaya koymayan, günahından dolayı utanan, sıkılan bir kimseye elbette selam vereceğiz. Çünkü selam vermemek onun günahını açıkça ortaya koymasına sebep olacaktır. 22. baba geçiyoruz. Babun keyfe yuraddu ala ehli zimmetis selam. Yahudi ve Hristiyanların selamı nasıl alınır? Zimmet ehli, yani İslam devletinin himayesinde olan azınlıklar veya ziyaretçiler veya seyahat erbabı demektir. Bunlar, Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlara selam verdiğinde nasıl cevap verilir? Bununla ilgili hadis-i şerif biliyorsunuz. Haddesene bul Yaman kal akhbarana Şuayb an Zuhri kal akhbarani Urvetu en Aişe radıyallahu anha kalet dakhala rahtun min el Yahudi ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudilerden bir grup Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanına geldiler. Fekalu essamu aleyk dediler. Fefehimtuha, ben onların sözünü iyi anladım. Fekultu aleykumussamu vellane, ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun dedim. Selamı yumuşatarak esselamu yerine essamu ifadesini kullanıyor. Essamu ölüm demek. Ben onların gayesini anladım. Ölüm ve lanet size olsun dedim. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki mehlen ya Ayşe. Ey Ayşe, ağır ol. Fe innallah yuhibbur rifka fil emri kullihi. Allah bütün işlerimizde yumuşak olmayı sever. Fekult ya Resulallah. Evelem tesma ma kalu. Dediklerini işitmedin mi ey Allah'ın Resulü dedim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat kultu aleykum. Evet işittim. Sizin üzerinize de dedim. Demek ki Yahudi, Hristiyan veya zimmet ehli bir kimse selam verdiğinde ister esselamu aleyküm desin, ister esselamu aleyküm desin, biz ve aleyküm diye cevap vereceğiz. Bizim için ne düşünüyorsanız aynısı sizin üzerinize olsun şeklinde karşılık vermeliyiz. Haddesen Abdullah ibn Yusuf kal akhbarana Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal iza sallama aleikum el yahud fe inma yekul ahaduhum essamu aleik fe kul ve aleik. Yahudiler size selam verdiğinde onlar doğru selam vermezler. Kasıtla kelimeyi eğip bükerek Esselamu aleyküm derler. Esselamu aleyküm değil. Esselamu aleyküm. Sanki selam verir gibi ama kelimeyi eğip bükerler. Fekul de ki ve aleyk. Senin üzerine de olsun. Benim için ne düşünüyorsan senin için de aynısı olsun. O şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Bugün hocam diyor, aynı binada bir Yahudi komşumuz var. Ne şekilde davranalım? İnsana insanca davranmakla yükümlüyüz. İnsani muameller itibariyle farklı bir tavır ve davranış söz konusu değil. Komşunuz Yahudi, Ermeni. Yangın çıktı. Yansın Ermeni'nin evi. Yansın Yahudi'nin evi diyemezsiniz. O da insan. Çünkü insani muamelelerde inanç ayrımı yapılamaz. Doktorsunuz, gelen kimsenin dini inancı değil, sadece sağlık durumu sizi ilgilendirir. İnsan olarak ona el uzatmanız gerekir. Bir cenaze geçiyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan. Sahabe-i kiramla beraber oturuyor. Bir cenaze geçiyordu. Peygamber Efendimiz ayağa kalktı. Dediler ki ya Resulallah, gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi bu bir Yahudi cenazesidir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan değil mi dedi. Onun inancına değil, cenazeye saygıdan dolayı ayağa kalktı. Dolayısıyla insani muamele ile İslami muameleyi birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Onların sevgisini gönlümüze alamayız. İçten onları sevemeyiz. Ama layık oldukları şekilde insani muamele yaparız. Çünkü biz gönül kazanmak, çünkü biz insan kazanmak, çünkü biz İslam'a insanları davet etmek göreviyle yükümlüyüz. Dolayısıyla bu gibi noktalarda selama ve aleyküm aynısı sizin üzerinize olsun. Yani birisi size bir cümle söyledi. Mesela bir Müslüman kardeşiniz, iade ediyorum dersiniz. Hakaret ediyorsa aynısını sana iade ediyorum. Tıpkı bunun gibi, kabul etmiyorum, böyle bir cümleyi kabul etmiyorum diyorsunuz, iade ediyorsunuz. Aynı hadisin bir başka rivayeti, haddesene Osman ibn Ebi Şeybe kal haddesene Hüseyin kal akbarına Ubeydullah ibn Ebi Bekir ibn Enes kal haddesene Enes ibn Malik kal kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İza sellem aleykum ehlül kitab, size kitap ehli olanlar selam verince fekulu ve aleykum, onlara sizin üzerinize de olsun deyin. Enes bin Malik'ten ve daha önce okuduğumuz Abdullah İbni Ömer'den ve Hazreti Ayşe validemizden nakledilen bu ifadeler bize Yahudi ve Hristiyanların selamına nasıl karşılık vereceğimizi gösterir. Mesela cenazelerinde de böyle. Bir Yahudi cenazesi, bir Ermeni cenazesi oldu. Allah rahmet eylesin ifadesi sadece Müslümanlara kullanılan bir ifade. Başınız sağ olsun, acınızı paylaşıyoruz, sabır diliyoruz gibi kelimeler söylenir. Taziye anlamında. Özellikle resmi makamda bulunanlar, diplomatik görevde bulunanlar, yetkililer bu ifadeyi kullanır. Ama Allah rahmet eylesin ifadesi ancak Müslümanlar için kullanılır. Evet, sözlerimiz, davranışlarımız edep manasında gerçekten çok güzel bir şekilde beyan edilmiştir. 23. bab, babu men nazara fi kitabi men yuhzaru alel müslimine liyestebine emruhu. Müslümanlar aleyhinde zararlı olabilecek özel bir mektuba bakılması ve durumunun anlaşılması. Mekke fethi için yapılan hazırlıkları aleyhissalatü vesselam Efendimiz gizli tutmuştu. Medine-i Münevvere'nin çıkış kapılarına nöbetçiler yerleştirilmiş, Mekke'ye haber uçurulmaması emredilmişti. Ancak sahabe-i kiramdan biri özel bir mektupla, özel bir mesajla Mekkelilere bu durumu haber verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bu durumdan haberdar oldu. Sahabe-i kiramdan 3 kişi görevlendirildi. Gidin falan kadından bu mektubu alın denildi. Evet, bununla ilgili haberi okuyoruz. Yani Müslümanların sırlarını müşriklere bildiren bir mesaj hakkındaki hadis-i şerif. Haddesene Yusuf ibn Buhlul kal haddesene ibn İdris kal haddesene Hüseyin ibn Abdurrahman an Sa'd ibn Ubeydet an Ebi Abdurrahman Sülemi an Ali'in radıyallahu anhu kal. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Ba'atheni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Zübeyr İbnül Avvam ve Ebu Mersedil Ganevi. Peygamberimiz diyor Hazreti Ali radıyallahu anh, beni Hazreti Zübeyr'i ve Ebu Mersed'i görevlendirdi. Ve kullüne faris. Üçümüz de atlıydık. Fakat intaliku, derhal yola çıkın. Hatta teettü ravdate khâhin. Khâh bahçesine geldiğinizde fe inne bihem ra'tun minel müşrikine ma'aha sahifetun min Hatib ibn Ebi Belta ilel müşrikin. Müşriklerden bir hanım sahabe-i kiramdan Hatib bin Ebi Belta'nın mektubunu taşımaktadır. O bahçede bu kadınla karşılaşacaksınız. Kal fe edraknâhe tesîru alâ cemelin lehâ. Bir deve üzerinde bu kadını gördük. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Haythu kâle lenâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, tam Peygamber Efendimizin bize bildirdiği yerde. Kal kulna eynel kitâbullezî ma'ak. Ona taşıdığın mektup nerede? Yazı nerede dedik. Kâlet mâ ma'î kitâbun. Benim yanımda böyle bir mektup yok dedi. Fe nekna biha fe ibtegayna fi rahliha fe ma vecedna şey'en. Deveden indirdik, eşyalarına baktık. Böyle bir mektup göremedik. Kale sahibaya ma nera kitaben. Arkadaşlarım dedi ki bir mektup falan yok. Kal kultu lekad alimtu ma kezebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü hiçbir zaman yalan söylemedi. Bunu gayet iyi biliyorum. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابِ اَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ. Kendisine yemin edilene yemin ederim ki, yani Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki, ya mektubu çıkaracaksın ya da senin elbiselerini soyacağız dedim. Tehdit ettim. قَالْ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنِّي. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki benim ciddiyetimi görünce اَهْوَتْ بِيَدِهَا اِلَى خُجْزَتِهَا وَيَّ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَّئِنْ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابِ. İşte o zaman örtüsünün altından o mektubu çıkarttı. Bir başka rivayette saç örgülerinin içerisinde. Mektubu saç örgülerinin içerisine koymuş. فَانْتَلَقْنَا بِهِ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ. Bu mektubu Peygamberimize götürdük. فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعَتْ. Ey Hatip, bunu niçin yaptın? Bunu yapmana sebep nedir diye sordu Peygamberimiz. قال مَا بِي إِلَّا اَنْ اَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Ben Allah'a ve Resulüne iman ediyorum dedim. وَمَا غَيَّرْتُ وَمَا بَدَّلْتُ. Ben ne niyetimi değiştirdim ne dinimi değiştirdim. اَرَدْتُ اَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ. Bu Mekke müşriklerinin elinde bir fırsat olsun, bana gösterecekleri bir iyilik olsun istedim. Yedfaullahu biha an ehli ve mali. İşte ailemin malımı buna karşılık korusunlar istedim. Ve leyse min ashabike hunake illa ve lehu men yedfaullahu bihi an ehlihi ve malihi. Senin ashabının orada yakınları var. O yakınları çocuklarını, mallarını koruyorlar. Ama benimki hiç kimsem yok. Kâli sadaka. Peygamberimiz doğru söyledi dedi. Fela tekûlü lehu illâ hayra. Ona kötü söz söylemeyin dedi. Fekâli Ömer ibn-i Hattab. Böyle durumlarda tavizi kabul etmeyen, İslam'ın kesin emirlerine aykırılığı şiddetle reddeden bir sahabi var. Kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dedik innehu kad khana Allah ve resuluhu vel mu'minin. Ya Resulallah, Hatip Allah'a, Resulüne, müminlere ihanet etti. İslam ordusunun sırlarını Mekke müşriklerine gönderiyor. İhanet değil mi? Feda'ni adrib unukahu. Müsaade et ya Resulallah, şunun boynunu vurayım. Hazreti Ömer temizleme metodu. Böyle bir hata gördüğü zaman hıyanetin cezası idam. قال فقال يا عمر وما يدريك. Nereden biliyorsun? لعل الله قد اطلع على اهل بدر. Allah Bedir'de bulunanların, Bedir mücahitlerin kalbine muttali olmuştur. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه. Ne yaparsanız yapın cennet size vacip oldu demiştir. Yani bu Müslüman da Hatıp da Bedir mücahitlerinden, Cenab-ı Hak Bedir mücahitlerinin günahlarını affetmiştir. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. İşte o zaman Hazreti Ömer'in gözleri yaşla doldu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Evet, savaş suçlusu Müslümanın, İslam ordusunun sırrını düşmanlara vermek o kimseyi savaş suçlusu haline getirir. Ama bir özelliği vardı, Bedir mücahitlerindendi. Bedir mücahitlerinin, Bedir savaşına katılan gazilerin, şehitlerin Cenab-ı Hak günahlarını affetmişti. Dolayısıyla Hatib bin Ebi Belta buradan kurtuldu. Ama Mümtehine suresinin ilk ayetleri indi. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvi ve aduvvekum evliya. Ey iman edenler, benim düşmanlarımı, yani Allah düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı, yani Müslümanların düşmanlarını kendinize dost edinmeyin. Onlara sevgi beslemeyin. Evet, burada bu ayet-i kerimenin inmesine sebep bu. Yani müellifimiz böyle bir mektuba bakılabilir. Özel bir mektup ama İslam toplumunu ilgilendiriyor, İslam devletini ilgilendiriyor ve savaş hazırlıklarını ilgilendiriyor. Elbette böyle bir mektup alınabilir, okunabilir. Zaten bu emir bizzat Cenab-ı Hak tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberimize bildiriliyor. Falan bahçede böyle bir kadın var, Mekke'ye doğru gidiyor ve o kadından o mektubu alın diye bizzat emir bildiriliyor. Hatib bin Ebi Belta Bedir mücahitlerinin olduğu için affediliyor. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak müminlerin sadece mümin kardeşlerini dost edinmelerini emrediyor. Ey iman edenler, Allah'ın düşmanlarını ve müminlerin düşmanlarını dost edinmeyin. İkili ilişkiler, ticari ilişkiler, siyasi ilişkiler, eğitim ilişkileri veya iş hayatının gereği olarak farklı irtibat ve ilişkiler elbette kurulacaktır. Müslüman dünyaya açıktır. Ancak gönlünü vermeyecek. Sevgisini sadece Müslümana karşı gösterecektir. İnsani olan görevleri yapacak, ahlaki olan görevlerini yapacak ama imani açıdan onu dost bilmeyecektir. Bosna Hersek'te Boşnak kardeşlerimiz, ya benim öyle komşum var ki, Sırp komşum, Müslümanlardan daha ileri diyordu. Ama savaş çıktıktan sonra ilk vuran Sırp komşusu oldu. İnanç ayrılığı her zaman dikkate alınmalıdır. Dost gibi görünen İslam düşmanları yarın bize ilk silah çeken olabilir. Dolayısıyla aradaki irtibat insani boyutta kalmalı. Gönlümüzü, kalbimizi, ruhumuzu, sırrımızı onlara vermemeliyiz. Bu hadis-i şeriften bu gerçeği alıyoruz. Her hadis-i şerif bu manada bizim için hayati ölçüler ihtiva etmektedir. Hadis-i şeriflere kulak vermek, onları anlamak, anlatmak, yaşamak, hayatımıza yansıtmak bizim için ulvi bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay

0: yetişkinlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın her duaya karşılık verdiğini biliyor musunuz? Allah Kur'an'da kullarım beni soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm buyurmaktadır. Önemli olan Allah'a samimi bir kalple, teslimiyet ve içtenlikle dua etmektir. Gelin siz de daha çok dua edin. İsteklerinizi ve sıkıntılarınızı Allah'a bildirin ve ondan yardım dileyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyil etmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dost doğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel
2: FM. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mil'as semawati vel ard ve ma beynehuma. Ves-salatu ves-selamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İla cemii'il müslimîn fi liqâ'il âlem. İla ellezîne erâdû en tekûne kelimetullâhi el-ulyâ. إلى الذين تزداد الأخوة بلقائهم إلى الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نهديهم تحيتنا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.